dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Ettazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Şura 20'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Men kâne yürüdü harsel ahireti nezid lehu fî harsihi. Men kâne yürüdü harsel dünya nutiyü münha ve mâ lehu fil ahireti min nesib. Kim ahiret mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından veririz ama onun ahirette nasibi yoktur. Bu ayetle örtüşen hadiste acaba Allah Resulü ne buyuruyor? Kimin endişesi ahiret olursa Allah zenginliği onun kalbine koyar. İşlerini dağınıklıktan kurtarır. Dünya ona amade olur. Dünya onun emrinde olur. Ama her kimin de endişesi dünya olursa Allah fakirliği onun gözüne koyar. Gözü önüne koyar. Kendisiyle derbeder eder. Dünyadan da kendisine ancak takdir edildiği kadar rızık gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tercihten bir tanesi, akıl sahibi insanın dünyaya gözünü mü dikmesi lazım yoksa ahirete niyet etmesi mi lazım? Serbest irade sahibi kişinin ahirete niyet etmesi

0: onu bütün güzelliklere ulaştıracaktır. Onun için Allah Resulü kim ahireti dünyanın önüne geçirirse, yani ahireti için dünyayı bırakırsa Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse o ikisini de kaybeder. Bakara 201'de Rabbena atina fid dünya hasenetin ve fil ahirete hasenetin ve kina azaben nar. İşte bu ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki ya Rabbimiz bize dünyada da ahirette de hasene ver. Ve bizi güzelliklere bulaştır. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalp ile bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malı bereketi kaçar. Daima veren el alan elden üstündür. Sevgili kardeşlerim hatırlayın Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hırstan sakının. Çünkü hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hırs bir insanda hüküm ferma olursa dünyaya olan tamah hüküm ferma olursa tıpkı susayan bir insanın susuzluğunu gidermek üzere avuç avuç tuzlu deniz suyunu içmesine benzer. Susayan bir insan ne kadar tuzlu deniz suyunu içerse susuzluğu gitmez, tam tersi daha da artar. İşte hırs afetlerinin kontrol altında olan insanların halini Allah Teala böyle tarif ediyor. Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Evet. Soruyor, zengin kimdir? Sahabem parası çok olan. Bilemediniz diyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. İşte burada ifadesini buluyor. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Yani mutmain olmaktadır. Kim mutmainse o kişi bilir ki Allah kendisine neyi vermişse kendisi için en optimal odur. Neyi vermediyse vermemesi daha iyidir. Onun için o dua eder Rabbine. Ya Rabbim iyi daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını da vermedin. Vermeseydin bu sefer de isyan ederdim. O zaman Allah'ın her zaman kendinden haberdar olduğunu bilir. Allah Teala'nın ihtiyacı olanı optimal şekilde kendisine nasip ettiğini bilir ve Rabbine en üst seviyede iman eder. Eğer arttırmak gerekirse zikrini arttırır. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesini hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha burada tekrar ederim. وَبَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Ey yani insanlar cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri o kapıdan girenlere sual söylüyorlar. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi buraya ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Ve sevgili kardeşlerim, Enam 130'da Ya maşerel cinni vel insi Elem yetikum resule mukum. Ey cinler ve ey insanlar, size Resuller gelmedi mi? Ayetlerimizi size kısa etmediler mi? Ya kusunu aleykum hayati. Ve yenzurunnekum liqa yevmukum haza. Buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Kalu şehitna ala enfusina. Evet, şahit olduk nefsimizin üzerine. Garatumul hayati dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Sevgili kardeşlerim, Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyuhen nasu inne va'dallahi hakkun fe la tagurrannakumul hayatid dunya فَلَا تَغْرَنَّكُمْ مَتَاءَ الْغُرُورِ Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı ne yapmasın, sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına gönderip aldatmasın. Ama burada En'am 130'da ne diyor? Nefsimizin üzerine şahit olduk. Dünya hayatı bizi aldattı. Garatümül hayatı dünya. Dünya hayatı bizi aldattı. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde bildirilen ennellezine la yercune likana ve radibül hayatı dünya ve etmehunne biha vellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer'in sözüne kulak verelim. Üç şeye şaşarım. Birisi Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bilip isyan eden. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Kutsal kitaplarda, özellikle son şeriat gibi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhun dünya hayatından Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane fiille. 12 kere üzerimize Allah-u Teala bunu farz kılıyor. Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bir kişinin hayır ben bilmiyorum deme lüksü var mıdır? Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Ama kişi diyor ki ya nereden biliyorsun? Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. İşte sevgili kardeşlerim, ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediğiniz an Araf suresinin 172. ayet-i kerimesiyle hangi ayet-i kerimeyi yan yana birlikte açıklamamız lazım? Araf 172 ve En'am 130. Araf 172'de bakın ne diyor Allah-u Teala. وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ اَشْهَدُمْ عَلَىٰهُمْ عَلَىٰ سُبِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَنَّا كُنَّا زَاغْفِلِينَ Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu bir insan diyebilir mi? Diyemez. Çünkü neden diyemez? Allah Teala her kavme o kavmin ana lisanıyla Resul gönderiyor mu göndermiyor mu? Arda arkası kesilmek için Resul gönderiyor. Resul'ün görevini yapmaması mümkün mü? Çünkü o da Allah'ın kontrolünde. Resul Allah'ın kontrolünde ve bakın kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemesiniz diye. Mutlaka وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ اَشَدُمْ عَلَىٰ اَنْفُسُمْ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا biz de şahit olduk. اَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَنَّا كُنَّا زَافِنِينَ kıyamet günü hiç kimse ne diyemez? Bu söylediklerinden benim haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah her kavme o kavmin ana lisanıyla mutlaka Resul gönderiyor. 7 ayet-i kerimeye bakalım beraberce Resul için Allah ne diyor? 7 ayet-i kerimede. Nisa 165 ile başlıyor. Nisa 165 ve devam eden Resullere ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala bakın ne diyor? Müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen kimse gelmedi dememeleri için. İbrahim 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmin lisanıyla göndermeyelim. Nahl 36. Bütün ümmetlerin içerisinde Allah'a kul olsunlar, tavukta korumaktan iştinab etsinler diye Resuller vazifeli kılıyor. İsra 15'te. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te vesaire ve Kasas 47'de. Bu dönemin Resulü var mı? Evet, bu dönemin Resulü Mehdi Resul. 14 asırla evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. 40 küsür yıl Allah'tan aldığı ilimle, Kur'an ilmiyle insanları uyardı ve ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Kendisine tebliğ ulaşan bir insan benim bundan haberim yoktu diyebilir mi? Hayır, diyemez. Onun için şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Öyleyse herkes Allah'ı biliyor mu? Resul herkese geliyor mu? Resul herkesi Allah'a davet ediyor mu? Davet ulaştıktan sonra Allah'ı biliyor mu? Biliyor ama ne yapıyor? Daveti kabul etmeyerek isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana. Resul'e itaat etmeyen şeytana itaat etmiştir. Hepinizi müjdeliyorum. Sevgili kardeşlerim, siz hamd eder şükrederiz. Kime itaat ediyorsunuz? Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsunuz. Allah'ın izniyle. Resul'e itaat ediyorsunuz ama ulaşmayı dilemeyenler kime itaat ediyor? Şeytana itaat ediyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bakın ne diyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kim söyleyecek? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. İşte Bakara 208. Ya eyyühellezine amenu udkhulu fi silmi kâfeten. Hepiniz teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Hocam diyeceksiniz. Ben de cevap veriyorum. Şeytanın adımlarına tabi olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bakara 168. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 142. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İsra 53. Kullarıma söyle, güzel söz söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girecektir. Yasin 60-61. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size bir düşmandır. Zuruf 62. Muhakkak ki sizin için apaçık bir düşmandır şeytan. Ve Nur 21'de. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şayet tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. O zaman sevgili kardeşlerim, kimlerdir şeytanın öğrencileri? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın öğrencileri ise şeytan onlara ne öğretiyor? Fuhşiyatı ve münkeri. Fuhşiyat nedir, münker nedir? Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin talepleri, Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Nefsimizin 19 afeti var. 19 afetin tesiri altında nefsimiz ne yapıyor? Şeytanın bütün emirlerine isyan ediyor. Ne yapıyor? Bütün yasaklarını işliyor nefsimiz. İşte fuhşiyat bu. Münker ne? Münker Allah-u Teala'nın farz kıldığı ruhumuzun talepleri olan emirleri inkar ettiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? İnkar ediyor iblis. Diyor ki hayır, ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Mürşide tabiyet farz mı? Hayır diyor. Kullarla arasına kimse giremez. Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hayır diyor. Sadece ölümle ruh Allah'a ulaşır. Fizik ucun Allah teslimi farz mı? Hayır diyor. İslam'ın 5 şartı var. Nefsin Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. Zaten ben teslim olmuşum diyor. Yani her şeyi İnkar ediyor, fuhşiyatı emrediyor iblis ve münkeri de inkar ettiriyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu hakikatleri biz Allah'ın Resulü'nden öğrendik. Ne müjde o insana ki Allah'ı biliyor ama itaat ediyor. Ne müjde o insanlara ki düşman olan şeytanın farkına varıp Allah'a sığınıyor. Ne mutlu o insana ki dünyayı biliyor ama kalbinden asla yeri yok, dünyayı kalbine koymuyor. İşte mutlu insanlar, huzur içerisinde hayatı yaşayacak insanlar bunlar. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Yapmamız gereken şey, en üst seviyede her şey mühalikat olarak Allah tarafından yaratılan insanın nefsinin afetlerine değil, ruhun talepleriyle bir hayatı yaşaması. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak verdim. Sana göz verdim. Sana mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahar kılmadım mı? Seni bunlara baş kılmadım mı? Onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü? Diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Evet sevgili kardeşlerim. Hemen Taha 123, 124, 125 ve 126. ayetlerine beraber bakalım. Acaba Allah Teala ne diyor? Kâle bite cemî'an ba'dikum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalma şakilerden olmaz. İki ayet-i kerimede hidayet nasıl tarif ediliyor? Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kulü nevdallahi ve levda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak tarif edilmiş. Ve benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Diyor ki, Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Buna bir benzetme yapmak istiyoruz. Şu anda üniversiteler var. O üniversite hangi lisanla tedrisat yapacaksa, ilk senesi o lisanın öğretisi yapılıyor. Hazırlık sınıfı diyorlar buna. Mesela İngilizce yapılacaksa, o hazırlık sınıfında ne öğretiliyor insanlara? İngilizce öğretiliyor. İşte tıpkı bunun gibi. Rabbimizin bize öğretmek istediği lisan ne? Kim söyleyecek? Vahiy lisanı. Hiçbirimiz vahiy lisanı biliyor muyuz? Allah'ın öğretisi müfredat programı hangi lisanla yapılıyor? Vahiy ile yapılıyor sevgili kardeşlerim. Vahiy. Yani nasıl insanlar İngilizce tedrisat veriyor, Almanca veriyor, işte neyse her kendi lisanları veriyorlarsa Allah Teala da Rabça tedrisat ve ilmini öğretiyor. Bu şekliyle. İşte Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Tıpkı bunun gibi Allah'ın üniversitesinin de bir hazırlık sınıfı var. Bu Allah'ın üniversitesinin hazırlık sınıfı tilaveti imihtiva ediyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. O zaman tilavet nedir? Tilavet, vahiy lisanını öğrenmeye hazırlık sınıfıdır. 14 basamağı içeriyor. Olaylar yaşanıyor. Olayların üzerimizdeki tesiri. Ondan sonra da bizim kalben ulaşmayı dilememiz. Her olayda Allah'ın muradı ne? Her olayda Allah'ın muradı bizim derecat kazanmamız, hayrı. Her olayda da şerden kaçınmamız emrediliyor. Din ahlaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Ey ümmetim! Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Ahlak sevmekle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur. Şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar yaşanıyor. İnsanlar kendi zanlarıyla olaylara değerlendirdikleri takdirde hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer kabul ediyorlar. Bu doğru mudur? Hayır. Doğru olan Allah'a göre bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şer. Hayır kimdendir, şer kimdendir? Size soruyorum. Evet, hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şer bizim nefsimizdense hiç kimse musibet ister mi? O zaman musibet istememesine rağmen musibetler bizim için hayır mı şer mi? Evet. Gördüğünüz gibi. Çünkü şer bizim nefsimizden. Nefs ne yapıyor? Nefs hoşuna giden şeyleri tercih ediyor. Kendisini üzen şeyleri asla. Ama musibetler bize derecat kazandırıyor. Ama musibetlerin başka bir işareti daha var. Bizim nefsimizi bize tanıtıyor. Nefsimizin hangi tarafı daha fazla hasta? Öyleyse olaylar, olayların üzerimizdeki tesiri ve kişinin buradan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. İki tane seçenek var. Ya kişi burada Allah'ı diler veya dünya hayatını diler. Öyle değil mi? Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Mal mı ilim mi?
1: İlim.
0: Evet. Her zaman herkes bu seçeneklerle karşı karşıya, işte bu seçenekle karşı karşıya olduğu zaman kim Allah'ın ilmine uyarak kalben ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği an onu hayrı kazanacak bir hale getirir. Yani Allah'ın üniversitesinde insanlara ne öğretiliyor? Hayır öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Sevgi öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Nefsin terbiye sistemi öğretiliyor. Ama bir hazırlık sınıfından sonra. İşte Allah Teala Taha 124'te men arede en zikri. Taha 123'te neydi? Kale bita camiyan ba'dikun bi'adın adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahata kalmaz, şakilerden olmaz. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Başlangıç noktasında insanlar gözlerini dünyada açıyorlar. Anne babadan öğrendikleri hadi git kazan. Evini yap, arabanı al. Yani anne babalar çocuklarını hep neye göre yetiştiriyorlar? Dünya hayatına göre. Ve böyle olunca da anne baba insanları, çocuklarını dünyevileştiriyorlar. Ama dünya hayatı o insanı mutlu eder mi? Hayır. İnsanı mutlu edecek olan bizi yaratan Allah'tır. Çok mal insanı mutlu eder mi? Hayır. Mesela halk arasında bir söz var. Çok mal göz çıkartmaz. Çıkartır mı çıkartmaz mı? Ne diyorsun? Allah adamın gözünü kör eder. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan o maldan uzaklaşarak kalbimize Allah'ın nurlarını doldurmaktır. İşte kul da o zaman hayrı talep edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilemek hayır mıdır? Evet. Nitekim Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın, marufla emresin, münkerden nehyesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Evet. İnsanları hayra çağırsın. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. O zaman bu konuda ne diyorsunuz? Hayra davet var, hayra davet etsin diyor. Ve Allah Resulü hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. İşte her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden, Allah'ın irşada memur ve meldun kıldığı insanlar, insanları nereye davet ediyorlar? Hayra davet ediyorlar. Bu hayra davet, işte tövbe et, 3 tane puan kazan, şunu bu değil. Tam tersi. Hayra davetin temelinde insanları Allah'a davet etmek var. Onun için Allah'a davet edenler, onlar hayra vesile olanlardır. Diyelim ki adamın 1 milyon günahı var. Siz bunu Allah'a davet ediyorsunuz ve o daveti kabul ediyor. Ve siz vesile oluyorsunuz, sebep oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'nın 1 milyon günahını siliyor. Yani ne asıl siliyor? 1 milyon sevap üzerine vererek örtüyor. O bu puanı kazanıyor. Siz de bundan nasipdar mısınız? Evet, siz de 1 milyon sevap kazanıyorsunuz. Şimdi sabahtan akşama kadar evinizden çıkmayın, ne yaparsanız yapın o hayrı kazanabilir misiniz? Ama Allah Teala veriyor. Öyleyse siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. İşte bu sebeple hayra davet edenler var. Hayra vesile olan, yani kişinin hidayetine vesile olan herkes o sevabı işlemiş gibidir. Hangi ayet bunu bize müjdeliyor? Nisa 85. Nisa 85'te Allah ne diyor? Men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nesibin minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu kuflin minha. Vallahu ala kulli şeyin mukit. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan o iyilikten onun bir nasibi var. Kim de kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan bir nasibi var. Yani başkasının delalette kalmasına sebep olan, o delalette kalan kişi hangi dereceti kaybediyorsa ona da yazılıyor. Başkasının hidayetine vesile olan o kişi dereceti hangi derecede kazanıyorsa ona da yazılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz eğer gerçekten Allah yolundaysak başkalarının hayrına çalışmamız lazım. Onların hangi hayrına biz yardım ediyorsak misli bize de yazılıyor ve üst seviyede biz Allah'a yakın oluyoruz Allah'ın izniyle. Al-İmran 185'te Kullu nefsin zâikatil mevt innemâ tuvefne vücûrekum yevmul kıyâme. Her nefs ölümü tadacaktır. Bu dünyada kazandıklarınızı Allah Teala kıyamet gününde amel defteri olarak size verilecektir. Men zuhziha anin nari, kim ateşten uzaklaştırılmışsa ve udhulul cennete, ve cennete sokulmuşsa fakat faz, o kurtulmuştur. Mel hayatı dünya ila metal gurur, ama dünya hayatı bir aldatma vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediği başka bir hadis var. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız. Ailesi, akrabası demek, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ama ameli kendisiyle baki kalır. Mesela malı diyor, ben dardayım, gel artık benim imdadıma yetiş, diyor ki sen kimsin? Eski sahibini tanıyor mu mal? Hayır, çünkü yeni sahibine geçmiştir. Ve yeni sahibini tanıyor, eski sahibini tanımıyor. Ailesi mi? Ailesi de diyor ki ben seni çok seviyorum ama kusura bakma, ben seninle türbeye girmem yani. O türbede sen yalnız başına kalacaksın. Ama ameli, evet, kiramen katiben meleklerin yaşadığı amel her tarafta bizimle beraber sevgilim. Bu dünyada da bizimle beraber. Mesela şu anda nereye gidersen, diyelim ki devlet tarihinde bir işiniz oldu. Size önderlik eden nedir? Amelinizdir. Amelinizin liyakati kadar kapı açılır size veya açılmaz. Ya o kapıda adam Alman kucak konuşuyor şöyle böyle, evet, ama onun da üstünde kim var?
1: Allah.
0: Efendim? Allah var. Onun için Allah Teala Eleysallahu bi ahkemel hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Öyleyse bilin ki her şeyin üstünde hakim olan kimdir? Allah'tır. Allah olunca da Allah'ın en üst seviyedeki kanunu ne, kim söyleyecek? Liyakat ve mükafat kanunu. Kişinin liyakatını belirleyen nedir? Ameli. Kişinin liyakatını belirleyen ameli. Eğer Allah katında ameliniz üst seviyede, liyakatınız üst seviyedeyse Allah Teala kapıyı açıyor. Ama değilse hayır. Onun için sevgili kardeşlerim, bunlardan ikisi geri döner, birisi kalır. Bu kalan ameldir. Amel her yerde bizimle beraber. Burada geldiniz bizimle beraber. Efendimiz ne diyor? Siz yoksunuz. Allah yolunda neyiniz var? Kim söyleyecek? Hizmetiniz var. Siz yoksunuz. Neyiniz var? Hizmetiniz var. Nereye giderseniz gidin, Allah için yaptıklarınız size ışık olacak. Allah için yaptıklarınız. Öyleyse bu dünyada da huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak, mutlaka Allah için olmamız gerekir. Allah için. Sevgili kardeşlerim, bu hadisi destekleyen bir hadis daha var. Dünyayı ahireti tercih eden. Yani dünya için ahiretini boşlayan. Dünyası için ahiretini bırakan kişi, ahirette tercih eden, üç şeye maruz kalır. Evet. Kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Birisi, üzüntüsü hiç eksilmez. Tekrar ediyorum. Dünyanız için ahiretinizi terk ederseniz üzüntünüz hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Üç, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Demek ki kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan kendimize ders çıkartırsak ne yapmamız lazım? Nasıl iblis bizi neye davet ediyor? Kim söyleyecek? Dünya hayatına. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala Hicr 28 ve 29'da ne diyor? Ve iskâle rabbuke lil melâik dünni hâlikun meşerin min sâsâne min hamâin mesnûn. Allah Teala diyor ki ben meleklere sarsanın denilen kuru topraktan ve şekilleri başlıktan bir beşer yaratacağım. 29. Ve izâ seveytuhu, onu bir nefse dizayn ettiğim zaman, ve nefâtuha fîhî min ruhî, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Hicr 30. Fe seccedel melâiketü kullu mecmeîn. Meleklerin hepsi ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Hicr 31. İlla iblis. En yekune ma'as sacidin. Secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı, direndi. Hicr 32. Kale ya iblis ma leke len la tekun ma'as sacidin. Allah Teala şöyle buyuruyor: ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Hicr 33. Ben hamain meslun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan, sarsan denilen hak ettiğim bir beşere secde etmek edemem. Asla bunu yapamam. Hicr 34. Allah Teala şöyle buyuruyor: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Kibirlenme sebebiyle kovuldun. Hicr 35. Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Din gününe sevgili kardeşlerim, mürşit önünde tövbe ettiğimiz gün. Din günü. Hangi ayet? Şuara 82. Şuara 82'de Allah Teala din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Yani iblis ne zamana kadar bizimle uğraşıyor? Din gününe kadar. Bizimle uğraşıyor. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Hicr 36. Kâle Rabbi enzirin ilâhi bu'asun. İblis diyor ki bazı madem ki beni lanetledin, o güne kadar beni serbest bırakıyorsun, o zaman beni o güne kadar müsaade et. Rabbim öyleyse bana bazı gününe kadar, yani yeniden dirilme gününe kadar müsaade ver. Allah Teala din gününe kadar müsaadeyi veriyor. İblis ne diyor? İblis de bütün zaman parçalarında hayat istiyor. Allah ona mürşide ulaşana kadar serbestlik veriyor. İblis de bir adım öteye geçiyor. Diyor ki kıyamete kadar da bana zaman tanı diyor. Sen bana müsaade verdin. Kıyamete kadar bana da zaman tanı. 36. 37'ye bakalım. Kâle enneke minel müzzerîn. Ben o güne kadar da sana hayat verdim. Yani mürşide ulaşana kadar Allah Teala diyor ki sen serbestsin. Ama zaman itibariyle kıyamete kadar da sen hep hayatta olacaksın. Şimdi 38'e bakalım şimdi. Hicr 38. İlâ yevmin vaktil malum. Malum olan bilen vaktin gününe kadar. Bugün hangi gün? Mürşide ulaştığımız gün. 39. İblis ne diyor? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yani beni lanetlemene yemin ederim ki. لَوْزَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. وَلَغْوَنْ مَجْمَعِينَ Allah ne diyor? 40'ta اِلَّا اِوَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ Muhlis kullarım hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor boşuna? Sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Faydasız ilmin sahibi alimlerle değil, onlarla beraber olun. Onun için Allah Resulü هَلَكَ النَّاسُ اِلَّا الْعَالِمُونَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Sevgili kardeşlerim, ihlas yoksa kurtuluş yok. İhlas yoksa kurtuluş yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde kıyamet gününe kul sorguya çekiliyor. Diyor ki ben sana mal vermedim mi? Ey kulum ne yaptın? Tabii ki ya Rabbim ben senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen başka insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim, ne yaptım ey benim kulum? O da diyor ki herkese öğrettim ya Rabbim, yani sen de biliyorsun. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öbürüne diyor ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Senin yolunda şehit oldum ya Rabbim. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Bir, insanın kendi nefsiyle bu ameli işlemesi var. O zaman insanlara gösteriştir. O zaman insanlar için bunu yapmaktır. Bir de gerçekten Allah için yapmak. İşte Allah için yapmak nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bu noktalanıyor. Bir, din hayatında insan nefs tezkesi ve tasfiyesi yapmıyorsa o kişi sadece bir aldanmanın içerisindedir. İstisnası. O zaman sevgili kardeşlerim, gelin beraber Hazreti Ömer'in tekrar sözüne dönelim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Herkes Allah'ı biliyor mu? Bilmemesi mümkün değil. Her peygambere şeriat tabi verilmiş. Diyelim ki o kavmin içerisinde şeriat tabi kendisine verilmeyen birisi var. Evet, ama o kavmin de Resulü var. O kavmin Resulünün görevi ne? Kendisinden evvelki gelen Nebi'nin şeriat kitabıyla ne yapmak? Amel etmek. Şu an dünya üzerinde bütün Resuller hangi kitabı öğretiyorlar? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, Kur'an. Hazreti İsa Aleyhisselam gelince kimi öğretecek? Neyi öğretecek? O zaman bu itilaf olmaz mı yani? Hazreti İsa Aleyhisselam gelince Kur'an'ı öğretecek. Kendi geldiği önceki zamanında İncil'i öğretti. O zaman bu itilaf değil midir? Ne diyorsunuz? Size sual soruyorum. Evet, hayır diyeceksiniz. Çünkü aynı. Şura 13'e göre aynı midir? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamberimizin şeriatı aynı değil mi? Aynı. Öyleyse bugün Hazreti İsa Aleyhisselam gelirse Kur'an'ı öğretecek dediğimiz zaman, aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'i de öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Tevrat'ı da öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Aynı. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Biz bugün bu çağda bu ilmi Efendimiz'den öğrenmekle, bu ilmi yaşamak ve tatbikatını yaşamakla aslında kimin görevini yerine getiriyoruz bu dönemde? Peygamberlerin ve onlara tabi olan havarilerin, sahabelerin yaptığını yapıyoruz. Yani bu dönemde sizler kimi teşkil ediyorsunuz? Sabikunel ahirinsiniz. Aralarda insanlar değilsiniz. Sabikunel ahirinsiniz sevgili kardeşlerim. Evvelkilerden çoğu ama sonrakilerden azı sabikunel ahirin. Sabikunel ahirin tıpkı sabikunel evine olan sahabe gibi Resulullah'a tabi olan ama nereye davet edenlerdir? Allah'a. Sabikunel ahirin Mehdi Resul'e tabi olan ve nereye davet edenlerdir? Allah'a davet edenler. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ene ve men ittabani. Siz de Fussilet 33'e göre men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? La testevil haseneti illa seyyâ. Seyyiatla hasenet bir değildir. Etfe billeti yahsen. Sen seyyiatı hasenetle söndürürsen. Feizellezzi beyneke beynum adavetin kema velin hamim. Senin arasında düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. İncil'de Markos 29:31'de ne diyor? Dinle İsrail, Rab tektir. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. İşte din bu sevgili kardeşlerim. Dinin tamamı bu. İncil'de de aynı. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa 4 Teslim. Tevrat'ta da 7 Safa 4 Teslim. Ama dinin dini paralize eden dini virüsü ne? Kim söyleyecek? Dine virüs gibi giren şey nedir? Bidatler dinde fırkalara ayrılma. Şura 13. Şeriat tek ve bak mutek şeriat için Allah ne diyor? Akimü dine dini ikame edin ve la teferruk. Dinde fırkalara ayrılmayın. Yani dinin içine giren virüs dinde fırkalara ayrılmak. Kimdir dinde fırkalara ayrılanı? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani başka bir adı Kur'an'da nedir bunlar? Müşrikler, Allah razı olsun. Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takku takva sahibi ol. Ve hakimü sele namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olanlar ve dinde fırkalara ayrılanlar. Allah'a teslim olanlar sadece tek dini yaşayanlardı. Adem Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olan Habil. Nuh Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olanlar gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam döneminde Allah'a tabi olanlar. Musa Aleyhisselam döneminde Ahbariyun, Rabbaniyun. Hazreti İsa döneminde Havariler. Peygamberimiz döneminde sahabeler. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah'a teslim olan tek dini yaşayanlar. Bir de dinde fırkalara ayrılanlar. Yani gizli şirk içinde olanlar. Şu anda Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan ben güneşe tapıyorum, ben aya tapıyorum, ben yıldızlara tapıyorum, ben putlara tapıyorum diyen bir Allah'ın kulu var mı? Hayır. Ama Yahudiler 70 fırka cehenneme gidecek. Hristiyanlar 71 fırka cehenneme gidecek. Müslümanlardan 72 fırka cehenneme gidecek. Bunların cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve dinde fırkalara ayrılmaları. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı dilememeleri, dinde fırkalara ayrılmaları. Kalbinin Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Aynen.
0: Bunun alameti farikası ne? Evet, evet diyorsunuz. Zikir. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, demek ki dikkat edin. Yani zikir yoksa teslim yok. Evet, zikir yoksa din yok. Dinin sahibi kim?
1: Allah.
0: Allah ismi El İlah değil midir? El İlah söylene söylene ne olmuş dilimizde? Allah olmuş. Allah'tan başka ilah var mı?
1: Yok.
0: Bir Enbiya 22, iki Meryem 65. İkisini birleştirirseniz iki ayet-i kerimede Allah-u Teala Meryem 65'te Allah isminde şu kainatta başka birisini görebilir misiniz? Demek ki bu Allah ismi sadece ve sadece bizi yaratan sahibimizin ismidir. Başka birisi yok. Meryem 65, onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Yok. Başka bir ilah yok. Onun için dinimizde la ilahe illa Allah. İlah olarak sadece kim vardır? Sadece Allah vardır. Enbiya 22'de gökler ve yerler Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehti. Kainat yoktu. Kim vardı? Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. İlk yarattığı şey enerji, nötronlar, Allah'ın emri. Onları maddeye dönüştürdü. En küçük atom hidrojen atomu. Çeşitli atomların birleşmesiyle elementler. Sonunda cansız bir kainat, suda başlayan bir hayat, maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Ama insan bu zincirin devamında mı yaratıldı? Ne söylüyorsunuz? Hayır. Nerede yaratıldı? İndi ilahide yaratıldı. Bu zincirin devamında değil. Onun için maymunlar üzerine yapılan incelemeler 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Ama 35 çift maymun türü var mı? Var tabi ama bu noktada insanoğlunun kromozom sayısı nedir? 23 çift kromozoma sahip. Şu anda bu 23 çift kromozomdan bir maymun türü var mı? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı insanların söylediği gibi insan maymundan türemiş, bu bir palavra. Eğer insan maymunun devamı olsaydı 35 çift olması lazımdı. Değil. Ve İnsan beyniyle maymun beyni mukayesesinde insan beyni maymun beyninin gövdesine oranıyla 5 kat daha fazla. Yetmez. Maymunlardaki ayaklar el hüviyetinde, öyle değil mi? 4 tane el. Yani maymunlarda topuk olayı yok. Ayakları yok. Ayakları el hüviyetinde. Öyleyse insan maymundan türemiş olayı bir palavradır. O sebeple Allah Teala diyor ki ben insanı kendi katımda yarattım ve yeryüzüne indirdim. Cennetten yeryüzüne indirilmiştir. Öyleyse bu palavraya inanmayın. Asla. O zaman sevgili kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyoruz. Bir Allah'ın ülkesi var, bir de kimin ülkesi var? Şeytanın ülkesi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın ülkesinden pasaportuyla nereye, hangi ülkeye geçiyor? Allah'ın ülkesine, Allah'ın koruyucu kalkanı altına gidiyor. Evet, şeytanın ülkesi Allah'ın ülkesiyle alakalı bir slaytımız var. Onu görebilirsek Demek ki başlangıç noktasında herkes şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşıyor. İşte şeytanın ülkesinde kin ve nefret var, küfür var, yalan var, zulüm, haksızlık, zulüm, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şu anda dünya kaosu yaşıyor. Hangi sebepler? Kim söyleyecek? Bu kaosu yaşayanlar hangi ülkedeler? Şeytanın ülkesindeler. Ayetlerden gafiller, ayetleri yalanlıyorlar. Ayetleri satıyorlar, ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri gizliyorlar, ayetlerle alay ediyorlar. Ve zulmani ilimlerle amel ediyorlar. Bunlar şeytanın ülkesindeki insanların temel vasıfları. Şeytanın ülkesindekiler mutsuz, huzursuz. Şeytanın ülkesindekiler cehenneme gidecek. Ve insanlar bu halde. Ama Allah'ın ülkesinde Allah Resullerini gönderiyor. Ve bu şeytanın ülkesindeki insanları nereye davet ediyor? Allah'a davet ediyor. Gelin Allah'ın ülkesine, gelin cennete, gelin mutluluğa, gelin huzura. Ama insan serbest iradenin sahibi, iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanırsa, dilerse, ki dilemek neyle? Görüyorsun, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın ülkesindeki farzlar mürşidine tabi olacak. Allah'ın ülkesinde ruh teslimini yapacak. Allah'ın ülkesinde muhsinler olacak. Allah'ın ülkesi daimi zikre ulaşacak. Allah'ın ülkesi nefs teslimi Allah'ın ülkesi ve irade teslimiyle Allah'ın ülkesi. Yani teslimi külli ile Allah'a teslim olacak. Bu teslimin yegane vasıtası nedir? Zikir, zikir. Zikir yoksa teslimiyet yok sevgili kardeşlerim. Şu anda 32 farzın içerisinde, 54 farzın içerisinde zikir var mı? Bu insanlar ne diyorlar? Biz de zikrediyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim namazlardan sonra? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Bu zikir midir? Bu tesbihattır. Namazın tesbihatıdır. Zikir değil sevgili kardeşlerim. Zikirden murat Allah isminin 7 kalp şartından sonra ne yapılmasıdır? Tekrar edilmesi halidir. Yani 7 kalp şartıyla bunu söyleyecek. 7 kalp şartının sahibi olmayan insan bir Allah derse ne olur? 1'e 10 kazanır. Ama 7 kalp şartının sahibi olan insan Allah derse ne olur? 1'e 700 kazanır. Aradaki farkı anlamanızı istiyorum. Öyleyse bunlar birbirinden farklı şeyler. O zaman ulaşmayı dilediniz. Rahim esmasıyla Allah size tecelli ediyor. Ve ne yapıyor sizi? Mutlak surette 12 tane insanla mürşidinize ulaştırıyor. Mürşide ulaştığınız zaman devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Artık devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleştiği zaman o kişiye şeytan tesir eder mi? Allah şeytana ne kadar müsaade vermişti? Din gününe kadar. Din gününe kadar serbestsin diyor. قَالَ فِي مَا اَغْوَيْتَنِي بَنِّي اَزْدِرْمَانَ يَمِنِ اَدَرِمْ Yeryüzünü ona süreceğim, hepsini saptıracağım. Ne zamana kadar? Evet. Öyleyse din gününe kadar müsaadeye verdi ama Resul de geldi ve Resul ne yapıyor? Bütün Resuller ne yapıyor? Kim söyleyecek?
2: Ya Rabbim.
0: Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Nebi Resullerin hepsi insanları af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani din gününe. Gelin Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala kavmini ne yapmıştır? Af ve mağfirete davet etmiş. Yani din gününe. Bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam ben nefsime zulmettim. Mağfiret, tövbe ve rahmet etmesen, ulaşmayı dilemesen üstüne düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Hud Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Ve devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete, yani Musa Aleyhisselam Allah'a davet edici mürşide tabir olun demiş. Davud Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin mürşidinize tabi olun demiş. İsa Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin mürşidinize tabi olun. Nebiler Sultanı Efendi Allah'a ulaşmayı dileyin mürşidinize tabi olun. Çünkü ya Resul'ün dediğini yerine getirecek. Ya Resul'ün dediğini yerine getirmezse Resul'ün dediği kimin söylediği, kim söyleyecek? Allah'ın. Yani Şaşaram o insana ki Allah'ı biliyor ama ne yapıyor?
2: Ya Rabbi.
0: İsyan ediyor.

Şeytan bizi dünya ile aldatıyor. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne yapar? İkisini birden kaybeder. Bu dünyada huzursuz, mutsuz, ahirete de gideceği yer cehennem. Kim ahireti için dünyasını kalbinden çıkarsa ne olur? İkisini birden kazanır. İkisini birden kazanır. O zaman mürşidine tabi olan kişi devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve kesinlikle artık iblis, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar iblisin ona bir tesiri olabilir mi? Hayır. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor ve tekrar iblis üç cepheden saldırıyor. Bir, çevreden saldırmaya başlıyor. İki, mutlak surette zikrini azaltıyor. Üç, kalbine şüphe koyuyor. Buradan hareketle mürşitten şüphe ettiriyor. Ayetlerden şüphe ettiriyor. Ve zikirden şüphe ettiriyor. Ve sonuçta yine o kişiyi kendisine bağlıyor. Ama bütün bunların hepsini iblis neyi kullanarak yapıyor? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, dünya hayatını. Hangi ayet? Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesi. 107'de Allah ne diyor Nahl 107'de? Zalike bi enne mestabel hayatı dünya alel ahireti. Bunu iblisin yapmasının arkasında ne var? Dünya hayatını ahirete tercih etmesi. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne olur? İkisini kaybeder. İkisini kaybeder. Nahl 107. O sebeple şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ne yapıyor? Ona meylediyor. Dünyayı kalbine koyuyor, ona meylediyor. Öyleyse iblisin insanları fıska düşürmesinin arkasında ne var demek ki? Dünya hayatı var. Dünyayı ona cazip gösteriyor, dünya numara. Dünya ile mutlu olmak mümkün müdür? Mutluluk neyledir? Allah ile. El ilah, Allah isminin tekrarı iledir. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Yapmamız gereken şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek ve dileyen herkes mutlaka Allah'ın evliyası olur. Evliya olduktan sonra da yapmamız gereken şey ne? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi kendi dostu olarak kabul etti. O zaman Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olan kişi kim için çalışmaya başlayacak? Allah için. Allah için olmak ne demektir? Başkaları için yaşamak. O zaman İncil'deki komşunu kendin gibi sev olayı devreye gidiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyin. İki, komşunu kendin gibi sev. O zaman sen de ne yapacaksın? Başkalarını kendi dışındaki kişileri Allah'a davet edeceksin. Ne kadar kişiyi davet eder, onların hidayetine vesile olursan mutluluğun o kadar artar. Ne kadar Allah'ı daha fazla zikredersen mutluluğun o kadar artar. Yani her şey çok güzel Allah'ın izniyle. Evet, bugünkü pazar sohbetinin sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum Allah'ın izniyle. Ve sevgili kardeşlerim, sizden gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bir sohbetinizde dileyen cennete, dileyemeyen cehenneme gider buyurdunuz. Bizim burada eskiden beri hep şöyle bir söylenti var. İnsan bir kelimeyle cennetlik olur, bir kelimeyle cehennemlik olur diyorlar. Ama bu kelimeyi söyleyenler kelimenin ne olduğunu bilmiyor. Bu kelime, bahsettiğiniz kelime olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Evet. Dilemek ve dilememek. Başka bir deyimle Allah'ı dilemek veya Allah'ı dilememek. Allah'ı dileyenler ve şeytanı dileyenler diye ikiye ayırabiliriz. Kim Allah'ı dilerse kurtulur, kim Allah'ı dilemez de şeytanı dilerse boğulur. Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledim. Fakat hiçbir değişiklik olmadı. Anlattıklarınızı yaşamak istiyorum. Bu konuda

0: Ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz, Efendimiz bize bir kısa anlatıyor. Tilki ile kurt beraber bulunuyorlar. Kurt tilkiye diyor ki, bana bak diyor. Gözlerim şu anda çakmak çakmak mı? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? O da yok diyor. Kuyruğum dikildi mi? O da yok diyor. Şimdi göreceksin diyor şu karşıdaki atı. Ben üstüne atlayacağım. Ve ondan sonra afiyetle ikimiz birlikte yiyeceğiz. Tamam mı? Tamam tilki. Sadece dinliyor. Fakat at bunları duyuyor ve bitiminden sonra at, yani kurt tam üzerine atlamak üzereyken at bir çifte atıyor. 7 metre yüksekten kurdu öbür tarafa istiyor. Kurt bayılıyor tabii. Tilki üzerine gidiyor. Ey kurt kardeş diyor. Şu söylediklerim var ya diyor, şimdi hepsi birden oldu. Şu anda kulakların da dikildi. Gözlerin de çakmak çakmak, kuyruğun da dikildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kısaya benzer. Kim kalpten ulaşmayı dilediyse gözleri çakmak çakmak olur mu? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse kulakları dikilir mi? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse mutlaka idrak eder mi? Evet, çünkü Allah'ın vaadi var. Rahim esmasıyla tecelli eder. O zaman ey sevgili kardeşim, ulaşmayı diledim fakat bir değişiklik olmadı diyorsan dili kalbe indirmemiştin. Mevlana ne diyor? Dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Yani dilinle söylediğini ne yapacaksın? Kalbine indireceksin. Kalpten söyleyeceksin. Başka bir deyimle kapıyı içten açacaksın. Bir kapıyı dıştan açmak var, bir de içten açmak var. Dıştan açmaya gelenler Allah ve temsilcileridir. İçten açmaya gelen ise dileyen kişidir. Mürşit dıştan açan kişi, mürid ise içten açan kişi. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa 69 ayetinde Resulü'nün en üst makamda olduğu sabittir. Siz bu konuda ne buyurursunuz? Nisa 69'da Resullerin en üst makamda olduğu noktasına, neticesine ulaşmıyoruz. Nebiler en üst noktada. Men yutullah ve yutur Resul'e. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet Allah'la ilişkimizi, risalet kullarla ilişkimizi belirliyor. Yani insanoğlu Allah'la ilişkilerinden nübüvvete, kullarla ilişkilerinden risalete dayanı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse dikkat edin bak, kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdir işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle. Öyleyse nimetin sahipleri kimdir? Nimetin sahipleri kimdir? Nebilerdir sevgili kardeşlerim. Bu ayette öyle söylüyor. Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla. Sıddıklar kimlerdir? Sıddıklar Allah'ın Allah'ın Resulleridir. Yunus 2'de ne diyor Allah Teala? Ekanen linnâsi acebe en evhayna ilâ recibin minhum en enzirin nâse ve beşirillezîne âmenu enne lehum kademin sıdkın ande rabbihim. O zaman Allah katındaki sıt makamlarında sahipleri kimlerdir? Evet, Allah'ın Resulleridir. Sıddıklarla ve ne ile başka? Şehitlerle, yani şahitlerle beraberdirler. Hepsi bunlar salihler midir? Evet. Bir kere daha Nisa 69. Men yutullah ve yutur Resul'e. Feulâke me'allezîne en'âmallâhu minen nebiyyîne ve sıddıkkîne. Ve şühedâi, yani Allah'ın zatına şahit olanlar. Şehitler Allah'ın zatına şahit mi? Kim söyleyecek? Evet. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına şahit olanlar demek ki kimlermiş? Şehitler. Nereden biliyoruz? Nisa, Ali İmran 169-170. Ali İmran 169-170'te bakın ne diyor Allah-u Teala. La tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yarzukun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeylerle ferahlandılar. Ve arkalarında henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere onlara korku olmayacağını, onların da masum olmayacağını müjdelerler. Yani şehitler bu dünya hayatını yaşarken kim neyi görenlerdir? Allah'ı görenlerdir. Şehit olmadan evvel Efendimiz buyuruyor. Cennetteki yerini görür mü? Görür. Allah'ın zatını görür mü? Görür. Ama kim görür? Şehit olan kişi görür. Öyleyse nebiler en üst makamın sahipleridir. Sıddıklar Allah'ın veli resulleridir. Ayet-i kerimelerin çoğunda kul hane burhanekum in kuntum sadikin. Eğer Allah'ın resulleriyseniz delilinizi bize söyleyin diyor ayet-i kerimelerde. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, Kabil'in Habil'i öldürmesinin arkasındaki sebepleri bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kabil takva sahibi değil, Habil takva sahibi. Kabil takva sahibi değilse nasıl birisidir, kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil. Başka, Kabil şirkte mi? Kabil dinde fırkalar ayrılan birisi mi? Negatif özelliklerin hepsi. Çünkü Rum 31'de müşriklerden olmayın dedikten sonra o müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hüzmün bima ledeyhim ferihun. Bunlar dinde fırkalar ayrılanlardır. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Onlar takva sahibi değil. Yani Allah'ın koruması altında değiller. Tek bir sebep göstermek gerekirse takva sahibi değil. İkinci bir sebep göstermek gerekirse dünya hayatını diyor. Üçüncü sebep göstermek gerekirse şeytana tabi, itaat ediyor vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyada bir kardeşim muhterem hocam, Allah her şeyi çift yaratmıştır. Böylece bir iman kapısı vardır. Bir de küfür kapısı. Bu konuda ne buyurursunuz? Allah Teala فَالْهَمَا فِجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. O nefse ona fücuru ve takvayı ne yapan? İlham eden. Fücuru ilham eden kimdir? Şeytan. Takvayı ilham eden kimdir? Allah. Öyleyse gerçekten nefsin manevi kalbin iki kapısından bir tanesi fücur, diğeri takva. Fücur kapısından şeytanın karanlıkları, takva kapısından Allah'ın nurları kalbimize giriyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Lokman suresi 6. ayette Allah bize ne demek istiyor? Bazı insanlar bu ayeti müzik dinlememek gerektiğini, kim dinlerse elim azapla azapla görecek diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman, Lokman 6'nın tefsiri, faydasız ilmin sahibi insanlar yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuşlar. Kur'an'ı insanları hidayete ulaştıracak hakikatini o kitaplarla değiştirmişlerdir. Onlara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın almışlardır. Allah'ın yolundan men edenler, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Yolundan saptırmak için gayret ederler ve ebediyen kalmak üzere cehenneme giderler. Allah'ın yolundan saptırmak için Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resullerini eğlence, alay konusu edinenlerin aşağılayıcı bir azap vardır. Evet, gördüğünüz gibi müzik dinlemek şunu bununla hiçbir alakası yok. Evet. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bu dünya amel diyarı hesap ahirette buyurmuştunuz. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı, açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Rad 40'ta Allah Teala ve ma aleykel belagu innel hisab. Hesap diyor bizim işimizdir. Amel de sizin işiniz. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva kişinin nefsine tabi olması halidir, haktan ayırır. Tuli emel de ahireti unutturur. Tuli emel hırsı ifade ediyor. Dünya hayatına tamahı ifade ediyor. Her birisinin kendisine has evlatları var. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya hayatının evlatlarından olmak istemiyorsa ne yapacaksın? Zikredeceksin. Eğer ahiretin taliplerinden olmak istiyorsan, dünyanın evladı olmak istemiyorsan. Mesela bugün insanlar çocuklarını neye göre yetiştiriyorlar, kim söyleyecek? Dünyanın evladına göre yani. Dünyevileştiriyorlar çocuklarını. Halbuki Allah bize ne diyor? Çocuklarınızı neye göre yetiştirin? Ahirete göre yetiştirin. Tahrim 6'da ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, evlad uyanınızı ateşten koruyun diyor. Ahirete göre yetiştirin. Ama anne babalar çocuklarını dünya hayatına göre yetiştiriyorlar. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı? Sevgili kardeşlerim, bizim kendi serbest irademizi yaptıklarımız her şey kazadır. Ama bizim irademizin dahli olmadan başka bir iradeye tesir ederek bize tesir eden olayların hepsi de kaderdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar niye yaratıldığını neden sorgulamıyorlar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Şeytan onlara unutturuyor. Şeytan onlara unutturuyor. Mesela bugün İblis neyi unutturmuş, kim söyleyecek? Evet, kimdir Kur'an diyen? Evet, Kur'an'ı unutturuyor. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi ittehazze hazel Kur'an'ı mahşura. Furkan 30'da Allah ne diyor? Resul dedi ki ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı ne yaptı? Terk etti. Kur'an'ı unutturan kim? İblis. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki lekad edelenni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Ve kâne şeytan il insani huzule. Şeytan Allah'ın yardımını insanlara engelleyendir. Engel olandır. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşimiz, bazen sizi arayıp dünyalık sıkıntılarınız için dua istiyorum. Sonradan hocamızın dünyalık şeyler için zamanı neden harcıyorsun diyorum. Kendime bir de şöyle geliyor kalbime. Sen Allah'a, onun Resulüne ve Resulünün Mekke'nin dualarına muhtaçsın. Kime gideceksin? Bu konuda doğru davranış biçimi nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, talepte bulunabilirsiniz. Bu yol ayrımı ne zaman? Siz mürşidin davetine muhatap olduğunuz zaman orada dünyayı kalbinize koyarsanız, Resulü inkar ederseniz o zaman sizin için tehlike arz ediyor. Ama zaten mürşidinize tabi olduktan sonra mürşid size, sizi hangi işte çalışıyor, kim söyleyecek? Mürşidin size verdiği ev ödevine. Hay Allah razı olsun. Yani mürşid diyor ki sen Allah için çalış. Yani sen zikret. Sen zikret. Diğer işi kim yapacak? Allah yapacak. Allah'a güven. Allah'ın izniyle. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, evlilik ve eğitim hayatı aynı anda sürdürülebilir mi? Genç hanımlar eğitime mi yoksa evliliğe mi öncelik vermeli? İkisi de bir arada yürütülebilir sevgili kardeşlerim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir aile karı kocadan oluşuyor. Aile reisi erkektir. Ailenin maişetini temin etmek de vazifelidir. Ama gerekirse şu veya bu sebeplerle ailenin maişetini yeterli kadar kazanamıyorsa eşi de ona çalışıp yardımcı olabilmeli mi? Evet, Efendimiz buna cevaz veriyor, izin veriyor. Öyleyse evde iki kişi çalışan olabilir ve iki çalışan olduğu zaman evdeki işlerde de eşi ne yapmalı? Kocası hanımına ev işlerinde de yardım etmeli. Nasıl o dışta yardım ediyorsa o da ev işlerinde yardım edebilmeli. Dolayısıyla ikisi birden yürür mü? Tam tersi, ben diyorum ki ikisi birden yürümeli. Sevgili kardeşim, Osmanlı'ya baktığınız zaman Osmanlı'da bizim bugünkü standartlardaki gibi böyle sabahtan akşama kadar asker beslemiyordu. Sadece savaş öncesinde toplanıyor ve o eğitimle onlar hedefe, cepheye götürülüyorlardı. Böyle karvanayla sabahtan kadar, hayır öyle bir şey yok. Herkese belli bir şu kadar asker besleyeceksin, şu şu, ve onlar ona göre yetiştiriyorlardı. Yani ne demek? Hem dünya hayatını idame ettiriyorlardı o askerler, hem de aynı zamanda devletin onlara verdiği görevde de vazife yapıyorlar mıydı? Evet. Öyleyse en verimli insan kimdir? En verimli insan ikisini birlikte yapan insandır. Dünya için çalışan insandır, ahiret için çalışan insandır. En hayırlınız dünyası için ahiretini, ahiret için dünyayı terk etmeyen. Dolayısıyla bu istikamette her ikisi birden yapılabilir mi? Evet. İkinci suali, bekar kardeşlerimiz çocuk sahibi olmak istemezlerse, evliliğin hangi aşamasında karşı tarafa belirtilmeli veya doğum bir kader olduğu için belirtilmemeli mi? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz'den öğrendiklerimizi sizinle konuşuyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, dünyaya gelen her erkek bir kadınla, her kadın bir erkekle evlenmek, bunun başka ikinci devamında Efendimiz diyor ki, nesil çoğalsın. Ben kendi aklıma göre çocuk sahibi olmak istemiyorum. Bu sefer başka bir mecraya gidiyor. Halbuki sağlıklı bir neslin çoğalması, İslam edebiyle edeplenmesi, İslam ahlakıyla kazanılması ne demektir bu? Mesela Allah Teala neden cihadı büyük cihadı küçük cihattan evla kılmış? Kim söyleyecek? Küçük cihatta bir kişiyi öldürdüğünüz zaman karşı taraftan sadece bir kişi azalıyor. Büyük cihadı devreye aldığınız zaman ne oluyor? Bir kişi kaybediyor ama siz bir kişi de kazanıyorsunuz. O sebeple daima nefse yapılan cihat, dış düşmana yapılan cihattan nedir? Üstündür. O zaman sevgili kardeşlerim, nasıl üstünse siz Allah yolunda ahlaklı, güzel nesiller, Kur'an ahlaklı nesiller yetiştirmek istemez misin? Sadece evliliğin bu zevki mi var? Hayır, değil. Öyleyse burayı da düşünün. Yani neye bakarsanız bakın, neyle bakın? Allah'ın gözlükleriyle bakın. Efendimiz buyuruyor ki, sevginin gözlükleriyle bakın, sevginin dürbünüyle bakın, sevginin teleskopuyla bakın ama bakış açınız bu olması lazım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahlarının örtüldüğünü öğrendik. Mürşidine tabi olunca günahının sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu, sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıyor mu? Evet. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse, mürşide tabi olduktan o güne kadar kazandıkları bir gün günahlar bir kere daha örtülüyor mu? Ne diyorsunuz? Evet. İkinci örtülme. Bir daha sevaba çevriliyor mu? Evet. Öyleyse günahlar Kur'an-ı Kerim'de iki kere örtülüyor. İki kere de sevaba çevriliyor. Bir müşrik önünde yapılan tövbede, bir de tövbe-i nasuhla Allah'ın önünde yapılan bir tövbede gerçekleşiyor. İkinci suali, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Hayır, amel defterinde var ama artık o kişi bundan sorumlu değil. Ne diyordu Allah Teala Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz için? İnne fetahna leke fethan mubine. Liyagfirallahu ma taqaddebe min zemmike ve ma tehre. Senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını ne yapmadık mı? Örtmedik mi? Mağfiret etmedik mi? Öyleyse her şey iradesini Allah'a teslim edenler için artık tamamen örtülmüş. Allah Teala kimi irşada memur ve mezun kılıyor? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı insanlar için azap var mı? Hayır. Onlar azaptan kurtulanlardır diyor. Bir insan ne zaman azaptan kurtulur tamamen? Evet, iradesini teslim edip tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman. Artık onun için bir azap söz konusu değil. Geçmiş ve gelecek bütün günahları ne oluyor? Mağfirete, sevaba çevriliyor. Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Bu pazar sohbetlerinde mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a razı? Biliyorsunuz mutluluğun olmazsa olmaz şartı nedir? Allah demek, Allah demek, Allah demek. Evet, gerçekten bu birlik ve beraberlikte hepimiz Allah diyoruz, cemaatteki yardımı yaşıyoruz. Cemaatten ayrılan şeytana lokma. Şeytan ne yapar? İnsanı zikirden alıkoyar. Hangi ayet? Zuhruf 36. Ne diyor Zuhruf 36'da? Men yakşu an zikrur rahmani nukayit lehu kim? Nukayit lehu kim? Nukayit lehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ne yaparız ona? Şeytanı musallat ederiz. Öyleyse siz buradayken ne yapıyorsunuz? Zikrediyorsunuz. Diyelim ki zikretmeseniz ne yapıyorsunuz? Bizi dinliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz zaman zikirde misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İşte cemaat bu açıdan rahmettir. Tefrika azaptır. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin hizmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inanılan oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: İnancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayrı isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha mahasselevan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah Teala Mü'minun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama müminin 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standardını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. İsa 78'de Allah-u Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah-u Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır, her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahidir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sana atmadın ama biz attık diyor Allah-u Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar, serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah-u Teala hayır bizdendir. şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarınız sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriliyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. İşte bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah-u Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı bir hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inanç şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah-u Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 20-21'de Allah Teala andolsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ki o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ama bu olayın arkasında ne var? İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu yoktu. Ahirette hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Öyleyse şerle imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis de verede. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanlara hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah-u Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Erzurum İbrahim Hak Hazretleri hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda en güzeli daima derecat kazandırıcı hayırları işlemektir. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat namazı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk oranında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennetliklerin hayat serüveni. Birinci sual, cennete girecek olanlar kimlerdir? Allah-u Teala cennete girecek olanların kazandığı pozitif dereceler negatif derecenden fazla olan insanlar. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَاَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ هَمِ الْمِفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erecek olanlardır. Şimdi demek ki cennete giremenin %100 ölçüsü mutlak surette kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasını gerektiriyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, benden var Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse buradan herkesin Allah'ın rahmetiyle cennete girebileceği sonucuna ulaşıyoruz. O zaman Allah'ın rahmetini bize ulaştıran şey ne? Hidayet. Çağımız hidayet çağı. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ama Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Hidayet ve nurdur. İşte İnsana hidayet gözlükleriyle baktığımız zaman peş peşe 4 tane hidayetin var olduğunu görüyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi fizik vücudun hidayeti. Nefsin bütün afetlerden temizlenmesi nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti Allah'ın emirleriyle iş görmek, devamlı Allah'tan emir alarak hayatı yaşamak. Hidayet aynı zamanda bir teslimiyettir. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ruhun hidayeti fizikün Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Ama bakıyoruz ki ruhun Allah'a teslimi ilim olmadan olmaz. Öyleyse bir insanın Allah'ın rahmetine mazhar olabilmesi ancak ilmin sahibi olmasına bağlı. Halbuki Yunus 45'e baktığımız zaman قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Öyleyse kim ki Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemese gideceği yer cehennem. Bu kişi 80 yıl İslam'ın 5 şartını yapsa, 15 yaşındayken buluğa ermiş olsa, 65 yıllık ibadeti onu kurtaramıyor. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde hidayet yok, vasıta emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet hedeflerden oluşuyor. Ama İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve İslam'ın 5 şartıyla bu hedeften hiçbirisine ulaşmak mümkün değil. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, birinci safa hidayet, o İslam'ın 5 şartının içinde yok. Mürşide tabiyet, ikinci safa hidayet, o da İslam'ın 5 şartının içinde yok. Geri kalan vasıta emirlerle sadece derecat kazanıyoruz. Ama Allah Resulü de buyuruyor ki, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla yaptığı amellerle cennete giremez. Çünkü kalben ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Kehf 105'te olduğu gibi. Ama kalben ulaşmayı dileyenlerin Allah günahlarını örtüyor. Öyleyse hayatın hangi noktasında kendimize bakarsak bakalım, bir günahlarımız var ve sevaplarımız var. Ama Zümer 17'ye göre kalben ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kendimizi kurtardığımız an, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğumuz an, o zaman Enfal 29'a göre Allah Teala bütün günahlarını örtüyor ve tek bir dilekle hiçbir ameli olmasa dahi günahların örtülmesi sebebiyle o kişi birinci kat cennete gidiyor. Evet, bizi cehenneme götüren şey günahların sevaplarından fazla olması. Mü'min suresinin 103. ayet-i kerimesi. Ve ma men khafet mevazîne fe ulâike ellezîne hâsirû enfusuhum fî cehennem hâlidîn. Günahları da günahların örtülmesini sağlayacak olan sadece bir dilektir. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Enfal 29'a göre, Rum 31'e göre o zaman Allah'ın cennetine girecek olanlar akıl edenlerdir, akledenler. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Vallahi mutlaka cennetine gidecektir. Dünya üzerinde kalın çizgilerde iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi de geçerli değildir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, bir insan dünya hayatını kötü amellerle geçirse bile cehennemde cezasını çektikten sonra yine cennete girecek midir? Böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an'ın bütününü tarıyoruz. 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. Meryem 71'i 72'yi yanlış yorumluyorlar. Mahkeme-i Kübra'dan sonra cennetlik ve cehennemlik bütün insanlar, onlar hepsi cehenneme gideceklerdir. Ama cennetliklerin cehenneme girmesi, orayı görmek ve hamd ve şükürle oradan ayrılmak, cehennemlikler ise cehennemlikler için cehennem bir kalıcı yerdir. Hatta'nın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Hiç kimse kalbinde zerre kadar iman var diye cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Bu bir hürafedir, bidattır. Belki ibadetlerimizi yapamıyoruz, belki günahlarımız var ama neticede biz müminiz, Allah'a inanıyoruz diye safsata zanlarla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Bunlar tamamen hep insanların uydurmaları. İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenmedikleri süre içerisinde hep zanlarıyla kalacaklardır. İşte slaytlarımız araştırıyoruz. Cehennemden çıkış yok. 58 tane ayet-i kerime devam ediyoruz. İkinci, evet, bütün bu ayetlerde cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağı. Devam ediyoruz inşallah. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Buraya şu hadisi de ilave edelim inşallah, şuradaki aralığa. Bu hadiste ne yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dağın arkasında size ordu geliyor desem inanır mısınız? Son kısmı. İnanıyoruz o zaman diyor, ben size dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlaka çetin bir cehennem azabına uğrayacağını haber veriyorum. Evet, o kısım, şu kısım kabirden kalkıp işte neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabı göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Nokta nokta. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını oraya kısma ilave edebilirsiniz inşallah. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Onu da oraya ilave ederim inşallah. Söylemiştik, cehennemde kalmak üzere gidenler, hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor demekle kurtuluşa ulaşamaz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabeden bile sadece 10 kişinin cennette müjdelendiği iddiası doğru mudur? Hayır, kesinlikle yanlıştır. Din adına insanlara bir şey söylendiği zaman mutlaka onu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak durumundalar. Çünkü doğruyu batıldan ayıran ölçü Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Araf 157'de bütün sahabenin cennete gireceğini ifade buyuruyor. Onlar ki ümmi, nebi ve resule tabi olurlar. Onların hepsi felaha erenlerdir. Kaldı ki yetmez, sahabenin hepsi 7 safa hidayeti yaşamıştır. Kimlerdir Allah'ın rahmetinden ümitliler? Allah'ın rahmetinden ümitliler, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Ümitsizler kimlerdir? Onlar da Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesenler. Devlette olanlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler amelleri boşa gidenlerdir. Allah razı olsun. Sahabeden sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bu günlere kadar ulaşabilmiş herkesin fısıltıyla birbirine ulaştırdığı bir masaldır. Kur'an hakikatiyle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Tüm sahabe felaha ermiştir. Hepsinin gideceği yer cennettir. Sahabeden bile 10 kişi cennetle müjdelenmiş. Biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz, boşuna ümit etmeyin diyenler hürafelere, batıl inançlara, bidatlere takılmışlardır. Bu bir bidattır. Kalben ulaşmayı dileyen sahabenin hepsi kesinlikle cennetliklerdendir. Çünkü sadece kalben ulaşmayı dileyenler 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmuşlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin hayat serüvenine baktığımızda dönüm noktasının hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumaya, oruç tutmaya, yamaz kırmaya.
3: Namaz ne yazın de işte Allah unutmazsa cennete inşallah ümitim var gideriz.
4: Önce dürüstlük, iman, ibadet, Kur'an.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Takvamız. Yani bize amelimiz değil, onun rahmi ancak ulaşırız.
1: Allah'ın evliyaları var biliyorsunuz değil mi? Onlar Allah'a aşık. Siz de onlardan olmak ister miydiniz?
4: İstiyoruz.
5: Bu devirde varamayız ki.
4: Allah'a ulaşmak öyle kolay olsa, bütün emelim, isteğim o zaten.
1: Aslında çok kolay. Bir tek dilekle olacağını söylüyorum.
4: Bir tek dilekle inanmak. İnanmak, kalpten Allah'a inanmak.
1: Allah'ım sana ulaşmak istiyorum, seni çok seviyorum demek çok mu zor?
5: Zor değil. İnsanlar maalesef içten söylemediği için zaten o dua kabul olmuyor ki.
1: Dünya mı Allah mı?
3: Allah istiyoruz. Tabii dünyasız da olmaz ama en çok Allah kablimizde.
4: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum, eşsiz seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. O mübarek insanlar gibi olmak istiyorum. Allah'ım beni de onlara ulaştır, onların mertebelerine.
3: Allah'ım sana çok seviyorum. Ölürken sana koş.
1: Yaşarken
3: de ölürken de ona koşarız inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'ı unutmazsan cennete girersin dedi. Allah'ın cennetine ulaşmak için inanmak yeterli midir? Hayır değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille Allah'a ulaşmayı açıklamış, farz kılmış. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 73 ayet-i kerimede geçen 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a inanmak cennete girmenin şartlarından bir tanesidir. Ama tek başına hiç kimseyi Allah'ın cennetine koyamaz. İki tane alternatifiniz var insanlar için diyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İşte bütün insanlar için dönüm noktası burasıdır. Ya Allah'a ulaşmayı dileriz, o zaman çok güzellikler yaşarız. Bir insan olmanın mutluluğunu, huzurunu bütün boyutlarıyla enine boyuna yaşarız. Veya ikinci basamakta ilelebet kalırız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine de, dünya saadetine de kazanamayız. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini Kur'an-ı Kerim'de 19 fiilde 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Öyleyse kişi bu 73 ayet-i kerimenin gereği olan Allah'a ulaşma dileğini yerine getirmesi halinde mutlak surette Allah Teala onun kalbine mürşid sevgisini veriyor ve Allah Teala onu mürşidine mutlaka ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah Teala bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Öncelikle İslam'da niyet amelden üstün. İslam 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama önemli olan hedef emirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedeftir, niyettir. Ve ulaşmayı dilediğiniz an Allah mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. O zaman vasıta emirleri yerine getirmek suretiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştirirsiniz. Kim gibi? Sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennete girecek olanlar Allah'a teslim olmayı dileyenlerdir ve bu teslimiyet mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: 30-40 yıla geriye baktığı zaman alimler var idi, evliyalar var idi, ibadet olarak bir ders veriyordu. Kafamıza giriyordu. Şu an öyle bir şey yok ki.
3: Peygamberimiz vefat ettiği zaman sahabiler ağladı. Peygamber de peygamberime böyle söylemiştir. Benden sonra avliler gelir, mürşidler gelir. Ona tabi ise inşallah bize ulaştırır. Önce Allah, sonra peygamberi, sonra avli emri şeyleri inanıyoruz.
4: O gerçekten hakiki müşriyi bulabilsek koşarak giderim. Nefessiz.
1: Peki biz yana yakıla Allah'ı istersek, Allah'a ulaşmayı dilersek mürşidimizi bulur muyuz?
4: Buluruz.
1: Mürşide tabi olunca insanda neler değişir?
3: Güzel ahlaklar değişir. İşte küfür müfür biter inşallah. Kimse hakaret etmeyecek.
1: Hacet namazı diye bir namaz koymuş Allah Kur'an-ı Kerim'e. Hacet namazını kılıp mürşidinizi bana sorun, ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
5: Yani dini olarak çok şeyler var ama maalesef bizi şu an ilgilendiren hocalar yok.
4: İnşallah. Ondan kolay ne var?
1: İnşallah.
4: Her gece teveccüh namazı Rabbimin izniyle kalkıyorum. Dilek namazı kılıyorum. Yalvarıyorum Yaradanıma, bana en güzel yolları nasip et Allah'ım diye.
0: Misafir-i Mürşid konusunda 30-40 yıl geriye baktığım zaman alimler vardı, evliyalar vardı ama şu an öyle bir şey yok. Günümüzde artık evliyalar, mürşitler yok mudur? Vardır. Yani bir Allah dostu diyor ki, demek ki şimdiki bir zamanda evliyalar, mürşitler var mı acaba? Bu sözü söyleyen

0: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Hidayetçi yok. Bakın, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok. Ama kimler? Yukarıya bakacak olursanız, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse eskiden mürşitler vardı, alimler vardı, şimdi yok. Olayı, bu kişi bu ayetlerden haberdar değil. Yani kimler için mürşit yok her devirde? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama %100 Allah'a ulaşmayı dileyenler için de 7 tane ayet-i kerimede Allah onlar için kesinlikle mürşidin olduğunu, Allah onları mürşidine ulaştıracağını beyan ediyor. Yani Allah insanları mürşide ulaştırıyor. Ama hangi insanları mürşide ulaştırıyor? Ulaşmayı kalben dileyeni mürşide ulaştırıyor. Ulaşmayı kalben dilemeyeni delalette bırakıyor. İki, tekrar ediyoruz. Bak 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenleri Allah onları mürşidine ulaştırıyor ayet-i kerimeler. Ulaşmayı dilemeyenleri de Allah-u Teala delalette bırakıyor. Allah'ın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu hikmet var. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde zebaniye cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size mürşit geldi mi gelmedi mi? Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede mürşit göndermezsem azap etmem diyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Tay 134, Kasas 47, Zümer 71, Mülk 8-9-10. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyenlere mutlaka mürşit göndereceğini, dilemeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için de mürşit var ama onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmayı istemiyorlar, istemedikleri için onlar için yok. Allah-u Teala göstermiyor. Halbuki En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّهُ بَشِرِينَ مُنْزِرِينَ İşte En'am 48, tekrar bu slaytı büyütelim inşallah. Mürşit göndermesem, yani Resul göndermesem azap etmem. İsra 15 altına En'am 48'i de ilave edecek olursak, yani her kavme o kavmin lisanıyla mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. Ve İsra 15, hidayetçi göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla insanlara tavuk olmaktan iştinab edin, Allah'a kul olun diye Resuller vazifeyi kılıyor. Allah adaleti %100 yerine getirendir. Yalnız başına dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. Dünya hayatı ve cennet veya cehennem hayatı birbirinin devamı tamamlayıcısıdır. Allah'ın mürşidler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nereden nezir olduğunu göreceksiniz. İnsanları müjdelemek, insanları nezletmek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a teslim olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerini öpüyorum inşallah. Benim sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısın inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete

0: edemezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Gerçekten kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala rahim esması ile tecellide 3. basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah 4. basamakta rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe o kişinin göğsünü şer ediyor. 7 furkan veriyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor kalbi. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalplerinin merhameti Allah'a ulaşmayı dilemekle, göğüslerinin selameti göğüse giden nurunu açmakla ve cömertlikleriyle buyuruyor. Bu gerçekten cömertlik hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü cehennemde. İşte cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu mutlaka cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennemde ağaçtan bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa bu da onu mutlaka ateşe götürür. Öyleyse asıl olan cennetliklerden olmaktır. Evvela Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve Enam 105'te Allah-u Teala o kişinin göğsünü şer ediyor. 4 tane kalp şartıyla daha sonra da onu mürşidine ulaştırıyor. Bu hasta emirler, hedef emirler var. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk ifadesine dikkat edin. Ümmetimin büyükleri diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre büyük olanlar kim bu insanlar? Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey göğüslerinin selameti ifadesi. Göğüsleri selamete olanlar, göğsün selameti kalbin selametidir. Böyle bir dizaynda göğsün selametinin içine nurların girmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Kalbindeki afetler adım adım temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Tam selamet 4 teslimle gerçekleşir. Bu açıdan meselemize baktığımızda ibadetlerin değil göğüslerinin selametinin bizi hedefe ulaştırdığını görüyoruz. Kalplerinin merhameti, insanların başka insanların hizmetinde olması, onların mutluluğu için yaşamaya başlamasıdır. Cömertlik de başka insanların saadetini sağlamak üzere bir kapıdır. Öyleyse çok namaz kılmak, çok oruç tutmak kurtuluşa ulaştıracak olan temel bir faktör değildir. Onlar yardımcılardır. Asıl olan göğüslerinin selameti, kalplerinin merhametidir. Evet, göğüslerinin selameti ve kalplerinin merhameti. Yerdekileri seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte Muhterem Efendimiz bu konuyu en güzel biçimde açıklamış vaziyette. Yani çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin selameti, daha doğrusu göğüslerinin selameti, kalplerinin merhameti ve cömertlikleriyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi cennetin üst katlarına taşıyacak olan en önemli amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin manevi hayatımız için önemi nedir?
2: Temizlik diyoruz ya, zikir olmak, yapmak, Allah'a yakın olmak, kalbi temiz. Hani insana ferah olur.
3: Başta dürüstlük, inanç, kalbinden Allah'a inanmak, yönelmektir.
1: Nefsimizdeki hastalıkları temizler mi zikir?
3: Çok.
1: Allah'ı yeterince zikrediyor muyuz?
3: İnşallah. Yani ümitimiz Allah'ta kesmiyor. Elimizde geleni yapıyoruz.
1: İnsanlarla olan ilişkilerimiz düzelir mi?
3: Çok düzelir. Bir kere hoşgörülü olursun. Bağışlayıcı olursun. Oluruna bırakırsın. Herkesi olduğu gibi kabul edersin. O zaman daha neden kötülük olsun ki?
4: 5000'de başlıyor bu zikir. Bu zikir ben biliyorum 5000'de başlıyor. İşte 20.000'e 30.000'e kadar var bunda. Kim yaparsa inşallah düzgün yılda gider.
1: Daimi zikre ulaşırsak kesintisiz mutlu olur muyuz?
4: İnşallah çok değişir. Yani ben bu yola şey etmeden kadar çok şey oldu ama onu şey ettim. Çok düzgün yıllarda inanıyorum gidiyorum inşallah.
3: İnsanların hepsi bunu yapsa, hataları kabul etse gene bunların hiçbiri olmaz. Zaten nefsimize yenik düşürmemizin nedeni ego olması. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir.
0: Misafirimiz nefsimize yenik düşmemizin sebebi egomuzdur diyor. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir. Nefsimize galip gelmenin tek yolu zikir midir? Hayatım evet. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz nefsimizin afetlerini yok etmemize bağlıdır. Nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabar Hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hürmetle, hasretle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hayır, gitmez. Gitmediğini Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesi zaten söylüyor. Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesinde münafıklar diyorlar ki اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ münafıklar sana geldiğinde قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ Resulullah'ın önünde tövbe ediyorlar ve şahit ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ الرَّسُولُ Allah da diyor ki Allah senin Resul olduğunu kesinlikle söylüyor. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ Ama Allah şahit ediyor münafıkların yalancı olduğunu söylüyor. Münafıklar yalan söyleyenler, neyi yalanlıyorlar? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar. Dolayısıyla hadislere bakarsanız aynen bu ifadeyi göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen burada cennete gider. Ama buradaki ana kavram, işte bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse sevap kazanır ama onun cennete gitmesi söz konusu değildir. Bu kişi felah bulamaz. Felah kurtuluş demektir. Cennet müjdesiyle müjdelemektir. Kişi ancak Allah'a ulaşmayı dilerse felah arar. Eğer hayatı yeterliyse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe eden kişi arkasından da la ilahe Muhammed Resulullah derse girecektir. Yani hadisin eksik kalan kısmı böylece tamamlanmış olacaktır. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ancak şahitlerin huzurunda bunun tamamlanması söylenmesiyle gerçekleşir. Hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız buyuruyor. Öyleyse Kur'an'a uymayan hadislerin hükmü yoktur. Hem ayetler hem hadisler kişinin kendi kendine قَالَ مَنْ لَا اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ olayı Kur'an'a uymuyor, geçerli değil. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavatı.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذِ مِنْ عَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve selavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Selam Kur'an her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tebliğin herkese ulaşması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu belagünü. Acaba kalu belagünü ne menen bir şeymiş? Arap suresinin 172. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz dememeniz için senin Rabbin Adem oğulların sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman nefsleri üzerine şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet, sen bizim Rabbimizsin, biz şahit olduk. Özellikle konferansımıza ilgili olan kısım en tekulu yevmul kıyameti enne kunna haza gafilin. Kıyamet günü hiç kimse benim ayetlerden haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini yaratıyor, huzurunda topluyor ve onlara hitap ederek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz. Kalu bela diyen Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti, Allah Teala onlara öyleyse bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin. Ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak veriyor. Fizik vücut Allah'a teslim olacağına dair ahit veriyor. Nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin veriyor. Ve irademiz Allah'a teslim olacağına dair yine misak veriyor. Dinimizin adı İslam. İslam teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Ama teslimi külli ile Allah'a teslim olmak dinin başlangıcı tebliğ ile başlıyor. Yani hiç kimse kıyamet günü benim bu misakten, ahitten, yeminden, Allah'ın ayetlerinden haberim yoktu diyemez. İşte Allah Teala bu meyanda katından davetçiler gönderiyor. İlk insanla başlıyorum. İlk insan olan Adem babamız, Allah Teala huzurundaki meleklere ve cinlere Adem'e secde edin dediği zaman meleklerin hepsi secde ediyorlar. Bakara 34. Cinler de secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala İblisi huzurundan kovuyor. Çık git buradan, sen recm olundun. Ama Adem Aleyhisselam'ı da cennetine alıyor ve diyor ki bu ağaçtan yeme. Fakat 35 Adem ve Aleyhisselam ve eşini cennetine koyuyor. 36 şeytan onları cennetten çıkartmak için kandırıyor ve Allah Teala da bunun üzerine birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma, faydalanma vardır. İşte bu dünya hayatında Allah Teala ilk insan olan
Adem babamızı seçiyor. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştabahu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi, tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. İşte yeryüzü hayatına birbirine düşman olarak inen şeytan ve diğer insanlara katından Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi gereğince hidayetçiler gönderiyor. Kâle ebita cemî'an ba'dikum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize şu an olarak yeryüzünün benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet ne? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Çünkü ruhumuz ezelde Allah-u Teala'ya misak vermiş. Allah'a teslim olacağına dair hidayet sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına dair Allah'a teslim olması. Ama bunun olabilmesi için mutlaka hidayetçinin hidayeti tebliğ etmesine bağlı. Bütün kavim resulleri yaşadıkları kavimlerde o kavmin ana lisanıyla hep hidayeti tebliğ etmişlerdir. İşte kavim resulleri ilgili slaytımıza bakacak olursak İsa 165 müjdeleyici ve uyarıcı resullerdir ki insanların resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen resul gelmedi, tebliğ yapılmadı demesinler diye. Öyleyse herkese mutlaka kavim resulleri ulaşıyor ve onlara tebliğ yapıyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İbrahim 4, her resul o kavmin ana lisanıyla bu tebliği yapıyor. Bunlara kendi lisanıyla beyan etsin. Öyleyse Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri hidayete bırakır. Dilediğini de hidayete erdirir. Kim tebliğe muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu hidayete erdiriyor ve böylece o kişi ezelde Kâr-ı Bela gününde verdiği misaki yerine getirerek Allah onun ruhunu teslim alıyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde kavim resulleri ard arda gönderiliyor. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye resuller bahsediliyor ve resuller insanlara mutlaka tebliği ulaştırıyorlar. İsra 15'te resul göndermesem, tebliğci göndermesem azap etmem diyor. Taha 134'te Rabbimiz bize resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil olmadan önce senin ayetlerine tabi olasaydık. Görüyorsunuz ki tebliğci kulların üzerindeki hakkı, Allah'ın olanın üzerindeki hakkı resul göndermesi ve o resulün de söylediği ayetlere onların tabi olmasını Allah-u Teala ifade ediyor. Diğer bir slaytımızda bakacak olursak ne görüyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Zümer 71'de وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرَى حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا. Cehennemlikler bölük bölük cehenneme sürdüklerinde cehennem bekçileri size ayetleri tilavet eden, buraya geleceğinizi uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse tebliğ herkese ulaşıyor. Bu gelen Resul
müjdeleyici, uyarıcı. Hidayeti dileyenler için müjdeci, hidayeti dilemeyenler için uyarıcı olarak, cehenneme onları gitmekle uyaran bir uyarıcı olarak vazife yapıyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman yine cehennem bekçileri size yaşadığınız zaman dilimi içinde nezir gelmedi mi? Evet, bize nezir gelmişti. Ama eğer biz onları yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse insanların hepsini ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak üzere Allah Teala mutlaka tebliğciler gönderiyor. Tebliğ herkese mutlaka ulaşıyor. İşte Enam 48 ve ma nursilil murseline illa mubashirin ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Aminu olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Ama delalette kalanlar için bir uyarıcıdır. İbrahim 4, hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Allah-u Teala kavimlerde ard arda Resuller gönderiyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Ve her zaman o Resul insanlara tağuttan, kulmaktan kaçının, Allah'a kul olun diye tebliğde bulunuyor. Tebliği kabul eden, daveti kabul eden herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek kendisini tağuta kul olmaktan kurtarıyor ve böylece Allah'a kul oluyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ. Resul göndermesem azap etmem. İşte Muaz bin Cebel'e Allah Resulü soruyor. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cevabı, kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte kulların, Allah'ın kullara azap etmemesi, ancak onlara tebliğin ulaşması, onların da tebliği kabul etmesiyle gerçekleşir. Tebliğ mutlaka onlara ulaşıyor. Onlar daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kim takva sahibi ise o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Bütün insanlar için hüsrandan kurtulmak, ki cehennemlikler hüsranda olan insanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَ مَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرَ اَنْفِسُهُمْ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ. Kimin hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsrandan kurtulmak bir dilektir. Çünkü kişinin ameli ne olursa olsun, ameliyle cennete gitmesi mümkün değil. İşlediği amellerle kişinin sevaplarının günahlarından fazla olması imkansız. İşte bu şekildeki hüsrandan kurtulmak ancak bir dilektedir. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul eden, kalben ulaşmayı dileyen kişilerin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor, günah miktarı kadar sevap veriyor. Böylece o kişi tek bir dilekle hüsrandan kurtuluyor. İşte hüsranda olanlar
Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman bu gerçekleşir? Tebliğ kendisine ulaştığı an. Allah Teala katından tebliğciler gönderiyor ve bu tebliğcilerin insanlara söylediği şey Müzzemmil 19 ve Der 29. İnne hazi tezkiretin femen şahatte hıza ila rabbi sebila. Bu bir hatırlatma, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine giden, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol itaz eder. Muhakkak ki bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine giden bir yol tutar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde اَدِّينُ النَّسِيَحَةٍ اَدِّينُ النَّسِيَحَةٍ اَدِّينُ النَّسِيَحَةٍ üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir konu. Kimler için nasihat ya Resulullah? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, Müslüman ideali için nasihat ve bütün Müslüman için nasihat. Öyleyse din nasihatten ibarettir. Allah'ın kitabı için nasihat, işte iki ayet-i kerime. Bu ayetler birer öğüttür. Allah sizden Allah'a giden bir yol tutmanızı, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve bütün tebliğciler de insanlara bu daveti ulaştırarak duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu daveti onlara ulaştırıyorlar, tebliğ ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar kurtuluşa eriyor, cehennemden kendilerini kurtarıyorlar. Yedi ayet-i kerimede bahsi geçen tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Tebliğin mutlaka yumuşak sözle yapılması. Taha 44. Allah Teala Hazreti Musa ve Harun'a gidin Firavun'a yumuşak söz söyleyin. Ola ki tezekkür eder veya huşu sahibi olur. Nahl 125, sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle davet et. İşte bütün kavim resulleri insanları Allah'a davet ediyorlar. Güzel sözle, hikmet sözle ve öğütlerle. Tebliğden murat, o kişinin Allah'a giden yol tutması. Furkan 57'de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de ki ben sizden tebliğim için, tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir şey istemiyorum. Şuara 127, ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Demek ki tebliğin şartlarından bir tanesi karşılıksız gönülden yapılması. Bakara 256 Yunus 199'da tebliğde zorlamanın olmaması. Dinde zorlama yok. Tebliğci sadece irşat yolu ve gay yolunu açıklıyor. Serbest irade sahibi kula kul dilerse irşat yolunu, dilerse gay yolunu seçer. İrşad yolunu seçenler için mükafat, gay yolunu tercih edenler için ceza söz konusu. Tebliğ yaparken tebliğe muhatap olan insanların kutsallarına sövmemek. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan onlar da haddi aşarak Allah'a söverler. Tebliği güzel sözlerle yapmak. Kullarıma söyleyen güzel sözü söylesinler. Yoksa nefslerine hitap ederek, onların kalbini kırarak sözler söylediğiniz an, o zaman şeytan devreye giriyor. Şeytan araya giriyor ve şeytanın tek gayesi insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek
ve insanları huzursuz ve mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Resullerin görevine baktığımız zaman, ister kavim Resulleri olsun dört görevin sahibidirler. Birinci görev ayetleri tilavet etmek. İkinci görev tabi olanların hepsini tezkiye etmek. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Dördüncü görev hikmeti öğretmek. Bütün kavim Resulleri bu dört görevle vazifelidirler ve birinci görev bir nevi hazırlık sınıfı ayetleri tilavet ederler. Ayetlerin tilavetinden murat o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, hidayeti dilemesi. İşte Resulullah, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Hidayetin dilenmesi, kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci safa, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Bütün bunlar hepsi nezirle, resulle insanlara tebliğ yapılıyor. Ve bu tebliğin neticesinde kişi daveti kabul eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi 19 negatif özellikten kurtuluyor. Evet, başlangıç noktasına bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler. Bunlar hepsi negatif özellikler ama kişi kalpten Allah'a davet kendisine ulaşıp da kalpten ulaşmayı dilediği an tek bir dilekle o kişi bütün bu negatif özelliklerden 19 negatif özellikten kurtuluyor. Ve hüsrandan kişi kendisini kurtarıyor. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar hüsranda. Gideceği yer cehennem. Ama ulaşmayı diledikleri noktada herkes tek bir dilekle hüsrandan kurtuluyor. Allah'ın izniyle. Hüsrandan kurtulan bir nevi kendisini cehennemden de kurtarıyor. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala herkese bütün kavimlerde o kavmin ana lisanıyla resuller, tebliğciler gönderiyor. Allah Teala'nın gönderdiği resuller, biz resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resuller Allah'ı temsil ediyorlar ve resule itaat Allah'a itaattir. Ama tebliğcinin gitmediği hiçbir insan yok. Tebliğ herkese ulaşır. Ama tebliğin herkese ulaşmasına karşılık tebliğciyi inkar edenler, ayetlere inanmayanlar, onlar cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Cehennemden kendilerini kurtaramazlar. Cehennemden kurtuluş ancak davetin kabulü Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerden murat hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle 7 ayet-i kerimedeki tebliğe baktığımız zaman 7 safa tebliğin de var olduğunu görüyoruz. Bu 7 safa tebliğden devreye baktığımız zaman Furkan 57 birinci safa tebliğ o kişinin Allah'a giden bir yol tutması. İkinci safa tebliğ, tebliğler karşısında ücret istemiyorum ama sizden ücret istemeyen
Mehdilere tabi olun diyor. İttebi'ül mürselin İttebi'ül men la yeselikum ecren ve hum muhtedun. İkinci sefa tebliğ kuşunun kendisine hidayeti tebliğ edene tabi olması. Üçüncü sefa tebliğ yaparken güzel söz söylemek, onların kalbini kırmamak. Üçüncü sefa tebliğ fizik ucunun Allah'a teslimi. Sana düşen sadece tebliğdir. Allah kullarını en iyi görendir. Ve dördüncü sefa tebliğ, öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davetin. Beşinci sefa, altıncı sefa tebliğ, kitap ehli ve onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin, onlarla tartışmayın. Ve Ahkâf 35'te, o gün var oldukları şeyi gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak olmaz. Sevgili kardeşlerim, Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz bu tebliği yaparken birçok engellerle karşılaşmış. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaptığı tebliğden vazgeçirtebilmek için o günkü müşrik ve kafirler Resulullah'a çeşitli tekliflerde bulunmuşlar. Ama Resulullah'ın görevinin tebliğ olduğunun bilinci içerisinde onlara şöyle cevap veriyor. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar yahut da ben bu uğurda canımı veririm. Öyleyse gördüğünüz gibi tebliğin de 7 safhasını Allah-u Teala ayetlerle açıklamış vaziyette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah-u Teala bu noktada benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa mutlaka insanlara ulaştırın. Buhari'den nakledilen hadiste hepimizin birinci görevi kesinlikle tebliğ. Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan. Demek ki bütün Kur'an'ı Allah Resulü tebliğ etmiş. Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Tebliğ ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak göndermedi. Öyleyse tebliğde zorlamak yok. Tebliğ etmek var. Zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolunu açıklamak var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka sözlerinde beni dua için gönderdi, beddua için değil. Beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Bunlar hepsi Resulullah'ın açıklamaları. Ve Nebile Sultanı Peygamber başka bir hadisi. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini yap bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunu onda birini yaparsa kendisine tebliğ edildiği zaman kurtulacaktır. Muhakkak Allah-u Teala bu ümmete bahseder, gönderir. Her yüzyılda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, bahseder. Sizden bir taife hakkı davetle meşgullar. Bunlar ehli kitap, ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları, Allah-u Teala'nın kullarına sevdirirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda tebliğ asıldır. Herkes tebliğe muhatap olur. Arap 172'de hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Akif ve bali olan herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler her devirde mutlaka insanlara tebliğde bulunurlar. Tebliğ herkese ulaşır. Tebliğin kendisine
ulaşması noktasında o kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Müzemil 19 ve Der 29'a göre Allah'a giden bir yol tutar. Bu talebin sahibi olan kişi Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe 7 Furkan 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu an Allah'ın verdiği 7 nimet, 7 kalp şartıyla o kişi emmare, levame, mülime, mutmainne, arazi, emarze ve tezke kademelerini bir bir geçerek Allah'ın ezelde kendisine almış olduğu ruhun misakini yerine getirmiş olur ve böylece kişi ermiş evliyadan olur. Allah'a dost olmak bir dilektir ama ermiş evliya olmak mutlaka ruhun dünya hayatını yaşarken sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürük ve Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına yok olması ile gerçekleşir. Böylece konferansımızın sonuna geldik. Tebliğin herkese ulaştığını ayetler net olarak bize açıklıyor. Siz de bütün peygamberler gibi Allah'a yöneldiğini, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ona tabi olanlar gibi biz de tövbemizi alıp Allah'ın dinini yaşamak istiyoruz diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a erilesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki Bekir kardeşlerimize fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah,
Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veciye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kutere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz günahların affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Allah herkesi affetmeye hazır mıdır? Evet. Allah-u Teala'nın affetme sistemine, Allah-u Teala'nın cezalandırma ve mükafatlandırma sistemine dikkatle baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde hükümleri hiç de insanların zannettiği gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine vakıf olmayanlar hep ümitsiz bir hayat yaşarlar. Ve de Allah-u Teala benim günahımı nasıl olsa affetmez diye düşünürler. Oysa ki Allah-u Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bütün günahlarını affetmeye hazır kişinin böyle bir hedefe ulaşması için Allah-u Teala'nın ulaşmayı dilemesi yeter. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bu konunun geçtiği ayetlerin başında Fatır 5'te Allah-u Teala Ya eyyühennâsü enne vâdallâhi hakkın felâ tegurrenekel hayâted dünyâ ve lâ tegurrenekel billâhel gurûr. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvenerek aldatmasın.

ise ey nefslerine karşı yardımlaşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnnallâhe yağfiru zunûbu cemiyan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna dair bir örnek veriyor. 99 kişinin katili, kişi diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Yani buradaki tövbe tabii ki Allah'a ulaşma dileği. Çünkü tövbe 126'da bunlar senede bir iki kere imtihan edildikleri görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani tövbenin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşma dileği olduğunu görüyoruz. Ve kişi diyor ki ben eğer Allah'a ulaşmayı dilersem Allah benim günahlarımı affeder mi? Birisine sorduğu zaman hayır diyor. Çünkü 99 kişinin katili onu da orada öldürüyor. Ve bir başka kişiye gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir Allah dostuna evet diyor. Falan yerde Allah'ın sevgili kulları müşrikleri var. Oraya gidersin onun yanında tövbeni gerçekleştirirsin. Ama yarı yolda ömür yetmiyor, vefa etmiyor, gidiyor. Evet bakın şu anda ekrana geldi. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. O kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur. Adam onu öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi içinde bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim evet vardır. Seninle tövbe arasında kim perde olabilir? Ve ilave etti ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet edin. Tabi Allah'a kul olan kimseler var. Sen de onlarla Allah'a yolculuğa çıkacaksın. Bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri vesaire. İşte burada hiçbir cennetlik ameli yok. 100 kişinin katili ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve kurtuluşta Allah Teala onu o şekilde tarif ediyor. Enfal 29, eğer takva sahibi olursanız günahınız ne olursa olsun bütün günahlarınızı Allah Teala örtüyor. İşte Zümer 53'te Yahvallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Enfal 29'da da eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve yukafir ankum seyyatikum. Öyleyse her devirde ümitsizler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ümitli olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, Allah'ın günahları affetmekle kalmayıp sevabı çevirmesi nasıl gerçekleşir? İşte kişi Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide ulaştığı zaman, bunların ulaşmayı dileyen kişinin kalbine zaten Allah mürşid sevgisini koyuyor. Ve Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Dileyen kişiyi üzerine Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor ve bütün değişiklikleri Allah gerçekleştiriyor. İşte Furkan 70'te İlla men tâbe ve âmene ve amile amele salihen ve ulâki yubedirullâh seyyâd mil hasenat. Onların seyyâdını hasenata çeviriyor. Nisa 64. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlardan fazla olduğu için mutlaka Allah'ın cennetine, birinci kat cennete gidecektir. İşte kim bu standartlardaysa Allah'a ulaşmayı dilemiş ve günahları zaten örtülmüşse, Allah-u Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp tövbe etmişse, el öpmüşse Allah-u Teala o kişinin günahlarını

0: örtmekle kalmaz, bir de günahları sevaba çevirir. Furkan 70'e göre. Öyleyse Nisa 64, müşriklerine yapılan tövbe, Furkan 70, bu tövbenin neticesinde günahların sevaba çevrilmesini Allah Teala anlatıyor. Üçüncü sual, dünya üzerinde günahları affedilmemiş kimselerin cehennemde cezaları kadar kaldıktan sonra cennete gidecekleri doğru mudur? Bu Kur'an'a iftiradır. Hiç böyle bir ayet söz konusu değil. Tam 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Bakın, Bakara 39, Bakara 81, Bakara 86, Bakara 161, Bakara 162, Bakara 167, Bakara 217, 257, 275, Alimen 86 vesaire devam ediyor. Bu ayetlerin hepsinde cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Devam et inşallah. 36 ve 58 tane ayet-i kerime. Evet. Şimdi hem bu var 58 tane ayet-i kerimede, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde cennet de ebedi, cehennem de ebedi. İşte evet, şu anda ekrana geldi. Allah Resulü'ne Allah Teala emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aşiretini uyar. Ve hadis-i şerifin birinci bölümü, Allah Resulü buyuruyor ki, ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbn-i İlvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Hepsi ya. Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Ve Allah Resulü de Hazreti Ali'ye bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla, o yemek sırasında bir konuşma yapıyor. Ve Allah Resulü diyor ki, dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben size o çetin azaptan saklamak için göndermedim. Ama neticede şöyle bir şey var, onun diğer kısmı. Netice, hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabını göreceksin. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Öyleyse insanların bir takım hürafelere inanması sonucu değiştirmiyor. Herkese Allah Resul gönderiyor. Sümer 71. Kafirler cehenneme bölük bölük girince cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim için o ayetleri size tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman azap sözü kafirlerin üzerine hak olur. Kafirler kimler? Kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, kafirlerin Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler olduğunu Kur'an ayetleri net olarak bize söylüyor. Enam 48'de Allah Teala bunu. İnsanların yanlış anladığı, asırlardan beri din alimlerin insanların kafasına yanlış şeyler soktuğu, insanın tanımda uydurulmuş bir takım hadislerin devreye girmesine sebebiyet veren inanç şu: İnsanlar önce cehenneme girerler. Orada günahları kadar onların cezasını çekerler. Sonradan cevapların gereği olarak Allah Teala onları oradan alır, cennetine ulaştırır. İnsanlar netice itibariyle ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. Ve ebediyen ya cennet ya cehennemde kalacaklardır. Ama cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey açıklama ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Mevcut değil. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneldik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahları işleyenlerin bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onları affedeceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: İslam anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünnetleriyle yola çıkarak kendimizi daha iyi ifade ediyoruz.
3: Tefekkür anlıyorum. Her şekilde bir kul pişman olduğunda Allah'tan af ve mağfiret dilediğinde Rabbimin kabul edeceğine inanıyorum.
4: Yani teslimiyet, tevekkül etmek, ona inanmak, güvenmek.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Yaptığımız ibadetlerimiz, takvalarımız Allah'a ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerimede. Yani kim emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o ruhu teslim alacağını söylüyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
2: Tabii ki dilemek isteriz. Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerinin arasına al Allah'ım.
4: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı nasip et bana.
0: Misafirimiz bir kul pişman olduğunda Allah'tan affı mağfiret dilediğinde Rabbimin kabul edeceğine inanıyor. Allah affetmeyecek günahlar da var mıdır? Evet. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi." Onlar kafirdirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve başkasının da dilemesine mani olurlar. "Ve saddû an sebîlillâhi." Onları yoldan saptırıyorlar. Onlar uzak delalettedir. "İnnellezîne keferû ve zelemû." Onlar kafirdirler ve başkasına zulmettikleri için zalimdirler. "Lem yekunûlâhu yaghfirûn." Allah onları mağfiret etmez. İnsanların affetmeyeceği günahlar da var mıdır? İşte bu insanların günahlarını mağfiret etmeyi. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Hangi ayet-i kerimede? Nisa 48. "Ennallâhe lâ yaghfiru men yüşrike bihi." Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Yani şirk içerisinde olan, gizli şirkte olan kişi ne kadar talepte bulunsa o duayı Allah Teala kabul etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. İnsanlar açık şirk koşmazlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gizli şirktedirler. Allah'ın yolundan men edenler, alıkoyanlar mutlaka gizli şirkin içindedirler. Allah Teala 167'de müşride tabi olmayan ruhlarını Allah'a yoluna ulaştırmayanları küfürde olduklarını ve onlara asla mağfiret edilmeyeceğini söylüyor. Peki kişi şirkten vazgeçirse bağışlama otomatik olarak oluşur. Yani şirkten kurtulmak Allah'a bir dilektir. Bu dilek zaten onun bütün günahlarını örtüyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor. Yani örtüyor ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa daha affediyor. Bir başka deyişle sevaba çeviriyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Evliyalar, eskiden yaşamış zatlar.
3: Allah'a tek gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'la kul arasında bir mürşidin olduğunu ben düşünmüyorum kesinlikle. Kul Allah'la beraberdir, Allah kulla beraberdir.
1: Siz de bir Allah dostundan ders almak ister miyiniz?
2: Evet, almak isterdim.
5: Ya isterdim tabii ama yani bu zamanda gerçek bir mürşit bulmak çok zor.
4: Güvenemiyoruz. Girdiğimiz cemaatler, toplumlar biraz şey oluyor. Belki de yani Allah'ım nasip etmiyor, biz istemediğimiz için belki de. Hani her şey bahane olurmuş ya. Gönül kalpten, böyle gönülden istediğin zaman her şeyi Allah önüne getirirmiş.
1: Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mürşidini arar diyor Allah Teala Kur'an'da.
3: Peygamberimin izinden gitmeyi tercih ederim.
1: Bugün de yaşayan evliya var mıdır sizce?
2: Yoktu.
1: Neden yok?
2: Evliyalar eski tarihimizde yaşamışlardı.
3: Nakşibendi tarikatının liderinin evliya olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum.
0: Misafirimiz, günümüzde evliya yoktur. Onlar eski tarihte de yaşamışlar. Evliyanın geçmişte kaldığı doğru mudur? Hayır. Her devirde insanların yüzlerinden azı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen Allah-u Teala'nın da onların ruhuna kendisine ulaştırdığı ermiş evliyadırlar. Her insan grubu, her inanç grubunun içerisinde bu vardır. Allah'ın evliyaları bütün zamanlarda, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Olmadığı devir hiç olmamıştır. Evliya kelimesi insanların gözünde öyle büyümüş ki ulaşılması için güç bir mertebeymiş gibi zannedilir. Oysa ki Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur. Ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Evet, kim evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. O halde kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa size bir sual sormak istiyorum. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımıza kefaret olur mu? Tekrar sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımızın kefareti olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah yolunda çekilen musibetler, sıkıntılar imtihandır ve tabii ki günahlara kefaret olur. Çünkü Mevlana kula musibet gelmez hak yazmayınca. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliğin sahibi olan her noktada kişi nefsine uyuyor. Mevlana diyor, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurttur. İman bir çoban. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, yani her halükarda kesinlikle kurt kuzu yiyor. İkna ediyor ve kişi şer işliyor. İşte o şerlerin neticesinde ne oluyor? Allah-u Teala ondan yana olması hasebiyle musibetler gerçekleştiriyor ki o musibetlerde kişi sabredebilirse derecat kazanıyor. Kaza işinin kendi serbest iradesiyle işlediği olaylar ne yapıyor kişi? Nefsine uyuyor, şer işliyor. Ama derecat kaybediyor. Arkasından da Allah-u Teala o kaybettiği derecelerin gerekli dersi alabilmesi için musibet olarak ona tattırıyor. 7 ayet-i kerimede musibetlerin kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahların bir sonucu olarak ortaya çıktığını Allah-u Teala açıklıyor. 7 ayet-i kerimedeki musibete baktığımız zaman musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Musibetlerin arka musibetler ne zaman kurt kuzu yemer, yer, o kişi nefsi ikna eder, derecat kaybettirici bir şer işlerse ve emri yerine getirmezse işte o zaman derecat kaybediyor. O kaybettiği derecatları da Allah-u Teala arkasından tekrar ona kazandırmak için musibetler vücuda girer. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebi onlara bir musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. İşte görüyorsunuz yani musibetlerden ders almış bir kişi bize Resul gönderseydin. Öyleyse Allah-u Teala musibetleri niçin tahakkuk ettiriyor? O kişinin mürşidine ulaşması için. Ama musibetler burada biter mi? Hayır. Etrafına kişi rahatsızlık verdiği zaman onun neticesinde de musibet oluşuyor. veya darda olan bir kişiyle kişi ilgilenmese onda da musibet oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hadisinde emri bin muarifine-i münker yapmazsanız Allah size azap eder. Siz dua edersiniz, duanızı da kabul etmez. Öyleyse emri bin muarifine-i münker o kişinin nefsine uyan, devamlı sıkıntılar çeken insanların imdadına yetişmektir. Onları Allah'a davet etmektir. Bu dileği onlara ulaştırmaktır. Eğer o hadisi kardeşimiz çıkartabilirse göreceğiz yani. Öte yandan kişi nefsine uyuyor. Evet, ya marifle meyder ya münkerden ne sakındırırsınız? Ya bu görevi yapmazsınız, Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani Allah ne istiyor? Allah kesinlikle nefsine uyan insanların mutlaka Allah'a davet edilmesini istiyor. E kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, elmiş ebiya olmuş ama bu daveti yapmıyor. O zaman görüyorsunuz ki davetin yapılması istikametinde Allah-u Teala devreye giriyor. Bu görevi yapmazsanız Allah katından size azap gelir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz Allah duanızı kabul etmez. Öte yandan etrafınızdaki insanlara rahatsızlık verirseniz orada da verdiğiniz rahatsızlık miktarı kadar Allah-u Teala size onu tattırıyor. İster Allah-u Teala'nın bizzatı vücuda getirsin, ister başka birileri müsaade etsin, onlar sizin üzerinize bir olay vücuda getirsinler. Bundan sadece derecat kazanırsınız. Bunun manası kişinin o kadar günahını azaltır. Cevaphanesine yazılı ve günahlar kefaret olur. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu kefaret hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun bütün güzelliği dereceler örtülür. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin amelleri boşa gidiyor. Kefaret işlemi geçerli olmaz. Çekilen acı ya da Allah'ın verdiği hastalıktan dolayı çekilen acı kişinin günahlarını örtmez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahlarını affettiği, hatta sevaba çevirdiği insanların bir daha günah işlemeyen bir noktaya ulaşması için zikir yaparak nefsini ıslah etmesi gerektiğini açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir Allah'a daha yakın olmamız içindir.
3: Kalbin dile gelmesidir bence zikretmek. Ağız konuşmasa da kalp konuşuyorsa zaten o noktaya ulaşmışız demektir. Bu da günahlardan insanı koruyabilir.
4: O gününü mesela Allah'la dolduruyorsun. Allah içinde hep. Başkalarına takılamıyorsun. Başka bir olaylara, farklı bir şeylere takılmıyorsun. Çünkü hep içinden zikir çekiyorsun. Hani o zikri çekerken de kalben çekiyorsun.
3: Çünkü nefsimiz de son nefesimiz bedenden çıkıncaya dek savaş halindeyiz.
1: İşte o savaşı ancak zikir yaparak kazanıyoruz nefsimizi.
3: Evet, evet. Benim de mesela günlük zikir rutinlerim vardır. Otobüsteyken, yemek yaparken, yürürken sürekli onları yerine getirmeye çalışıyorum.
4: Ne çekerim, minibüse biner çekerim, dışarıda çekerim. Beni rahat ediyor. Maneviyatım sanki ya ruhen rahat oluyorum.
1: Peki zikrederek insan değişir mi?
2: Evet, değişir. Ruhu arınmış olur. Daha iyi hisseder. Kur'an'a daha da yaklaşmış olur.
3: Bence değişir. Bir kere karşısındakine kötülük yapmaz. Çünkü her yerde Allah'ın kendisini gördüğünü bilir.
0: Misafirimiz zikir çekince o gününü Allah'la dolduruyorsun. Başka insanlara, başka olaylara takılmıyorsun. Zikir yapmak olaylara bakış açımızı pozitif olarak etkiler mi? Elbet. Zikir, doğru düşünme alışkanlığı bizi bu sonuca ulaştırır. Zikir kalbimizden neyi geçirirseniz Allah-u Teala onu bilir. Ve düşüncelerinizin değişmesini, doğruya ulaşmasını ister. Eğer yanlış bir kanaat beslediyseniz, şeytan size o istikameti tesir etmişse, o zaman Allah-u Teala'nın imtihanlarına hazır olun. Allah-u Teala sizi bu yanlış kanaatiniz düzelene kadar imtihana geçirerek sizi her şeyle bir güzelliğe ulaştırmak ister. Allah'ın her zaman bizden yana olduğunu bilmemiz lazım. Değişim sürecinin içinde öyle bir neticeye ulaşacağız ki orada daimi zikrin sahibi olacağız ve olayların tesirinden tamamen sıyrılacağız. Olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin bizim üzerimizdeki tesir oluşturmayacak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem Cabbar hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacaktı inşallah. Mürşid önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşid önünde günahları affeden kişi tekrar günah işlerse tabii ki işler. Çünkü henüz mürşid önünde tövbe etmiştir ama %98 kalbi karanlıklar içerisinde ve nefsine uyup da günah işlediği zaman aynen sistem çalışır. Ama bir gün ruhunu da psikolojini de nefsini de Allah'a teslim ederse, İhlasa ulaşırsa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Talim 8'e göre Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Ve tövbe-i nasuhla tövbe edebilen kişinin bütün günahlarını Allah Teala bir kere daha mağfiret eder, örter ve mağfiret eder. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusudur ama oradaki günah velayetten önce işlediğimiz günahlardır. Velayet sırasında da insanlar nefsleri %100 aklanmadığı için mutlak günah işleyeceklerdir. Evliya olduğumuz okula itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını Allah-u Teala salah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Üçüncü kademesinde ise onları sevaba çeviriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her Ramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti, nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar, hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için, ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz, ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinize gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı, kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kıymetli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Gümüşhane'den bir kardeşimiz. Tören hocam, Amerika'da araştırma yapmışlar. Sinirli, öfkeli, hırçın, sabırsızlık gibi duyguların sebebinin omega 3 eksikliğinden gerçekleştiğini tespit etmişler. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikatler değişmez. Allah'ın evrensel hükümlerini ihtiva ediyorum. Allah Teala insanı biz yarattık buyuruyor. Ve Allah Teala üç vücutla serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak, bir mahluk olarak bizleri yaratmış. Nefsimizin manevi kalbinde de doğuştan 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalığı nefsimizin manevi kalbinde olduğunu Allah Teala bildiriyor. Ve bu 19 hastalıktan bir tanesi de öfke ve gayz, yani öfkeli davranmak, onuncu afet de sabırsızlık, sabırsız olmak gibi duygular nefsimizin manevi kalbinden akla ulaşıp fizik bedeni harekete geçiriyor. Yani tesir alanı nefsin afetleridir. Allah Teala fizik bedenin omega 3 eksikliği olduğunu söylemiyor. Tabi insanlar bir konuya konsantre olurken mutlaka kılıfına uyduruyorlar ve ona göre söylüyorlar. O zaman omega eksikliği olmayan insanların hepsinin halim selim olmaları lazım. Halbuki onlarda da sosyal hayatta nefsin afetleri devreye girdiği zaman her türlü kötülükler sadır olabiliyor. Onlar kendi zanlarına tabi olsunlar. Omega 3 eksikliği desinler. Ama biz Rabbimizden öğrenmiş olduğumuz olay burada, hakikat bu. Öfke ve gayz. Kişi Allah'ın emrini yerine getirmediği takdirde öfke ve gayzın faziletle ilgili kısmı, sekineti kişi yaşayamaz. Ama ne zaman Allah'ın emrine uygun olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaparsa, öfke ve gayz afetinin yerine sekinet fazileti gelip yerleşirse, kin ve nefret yerine sevgi fazileti, küfür yerine iman fazileti, yalan yerine doğruluk fazileti, zulüm yerine adalet, kısacası 19 afetin yerine 19 fazilet gelip yerleştiği zaman, o zaman o kişi insanı kamil olur. O hiçbir olay karşısında asla öfkeli davranmaz, sabırsız olmaz. O sadece Allah'ın kendisine tevdi ettiği Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirir ve Allah'ın da muradı zaten 19 afet yerine 19 fazileti kalbine taşımış faziletli bir insan, kamil bir insan olmaktır. Yaratılış gayemiz budur. Faziletli insan, kamil insan olursak ne olur? İki cihan saadet, sonsuz iki cihan saadetini yaşarız. İkinci sual, Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam. İnsanlar 19 afetle doğar, insanlar delalette olduğunda da huşuyu yaşar mı, açıklar mısınız? Evet, insanlar 19 afette doğar ama bir 7 safa huşu var. Bu 7 safa huşudan birincisi gaybde Rahman'a huşu duymak. Allah'ın ayetleri söylendiği zaman tüylerin ürpermesi halini ifade ediyor. Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanları Kaf 33'te "Men haşiye Rahman'ı bil gaybi ve ca'a bi kalbin münib." O gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen kalple Allah'ın huzuruna gelenlerdir. Yasin 11'de ise "Sen sadece zikre tabi olanı, zikre tabi olanı, yani Kur'an'a tabi olanı, Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lhafizun" bu zikri biz izinledik, onu biz koruyacak. Sen sadece Kur'an'a tabi olanı ve Rahman'a huşu duyan. Öyleyse kim Kur'an'a tabi ise o gaybde Rahman'a huşu duyandır. Ama huşunun ikinci safhası, henüz kişi hidayetçiye tabi değil. Muhakkak ki o huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir diyor. Bakar 5, hadis 16'da da rahmetin %2'lik kısmının kalbe girmesiyle kişi ikinci safha huşuyu yaşar. Ancak üçüncü safha huşu kişinin 7 kademede nefs seskesiyle kalbindeki karanlıkların %51 oranında azalmasıyla gerçekleşir. İnsanlar delalette olduğunda da huşuyu yaşar mı? Hayır, kişi hidayet üzere olduğu zaman huşuyu yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbinde bu talep olmayan hiç kimse huşuyu yaşayamaz. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bir arkadaşım kerahat vakti geldiği zaman namaz kılmamam gerektiğini söyledi. Ben böyle bir şey bilmediğim için bu konuda hiç dikkat etmedim. Kerahat vakti nedir? Hangi zamanlarda olur? Kerahat vakti geldiğinde namaz kılınmaz mı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu tabi fıkıhçıların verdiği bir takım ölçülerdir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa 103'te "Vakimus salate inne salate kanet al mu'mine kitaben mevkute." Namaz kılın, namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Her namazın bir vakti vardır. Sabah namazının vakti işte imsakla başlar, güneşin doğumuyla biter. Ondan sonra henüz bir namaz vakti girmediği için sabah namazından bir saat sonra, öğle namazından bir saat evvel Resulullah'ın sünnetine uygun olarak kuşluk namazı kılınıyor. Sonra öğle namazı, ezan okunur okunmaz vakti giriyor ama bu öğle namazının vakti ikindi namazının başlamasına kadar devam ediyor. Şimdi tabi hocalar diyorlar ki, yani Nisa 103'te namazın vaktinde kılınması babında tabii ki Allah'ın bir farz emridir, onun yapılması lazım. Ama öğle namazı ikindi namazı vakti girmeyinceye kadar kılınabilir. Ama onlar son saat, son yarım saate, yani diyelim ki öğle namazını kılacaksınız, İkindi namazına son yarım saat, o yarım saate kerahat vakti deniyor. Kerahat vaktinde namaz kılınmaz mı? Kerahat vaktinde namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şartlar ne olursa olsun namazın kılınmasını emrediyor. Yani kerahat vaktinde, onlar kendileri öyle söylemişler. Şimdi Bakara suresinin 239. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız o zaman yaya yürürken de namaz kılabilirsiniz. Otururken binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Ne olursa olsun namaz kılmalısınız diyor. Ya şimdi vaktinde namaz kılın diyor. Tamam, kılınması gerekiyor. Ezan okunmaz ama şartlar el vermiyorsa, herhangi bir sebeple çalışmak durumundadır ama ikindi namazı vakti ne yarım saat kala veya 10 dakika kala kendi zamanı müsait, doğrusu ne doğrusu zamanında kılınması, ama kılamadı herhangi bir sebeple, bu kılınmaz mı? Kılınır sevgilim, kılmalısınız. Yani ikindi vaktinin ezanı okunmadığı süre içerisinde, o son saniyelerde, dakikalarda da öğle namazını, farzını kılabilirsiniz, sünnetini de vakit varsa kılabilirsiniz. Çünkü dikkat edin, ayet-i kerimeler gayet açık ortada. Bir tehlike, bir herhangi bir durum söz konusu ise yayanken de, yürürken de, binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Öyleyse namaz kerahatlarında kılmaz olayı, o onları bağlar, onlar nasıl istiyorlarsa öyle. Öyleyse siz her halükarda namazı kılın inşallah. Tekrar ediyorum, tabii en güzel namaz vaktinde kılınan bir namazdır. Ama şartların müsait değilse, henüz ikindi vakti kılınmamış, ezan okunmamış ve son 20 dakika var, bu süre içinde namaz kılınmaz olayı, hayır, geçerli değil. Son namaz vakti girmeyinceye kadar namazınızı kılabilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Zabur'dan Mehmet Tahsettin'le ezan ediyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah izninizle de bir sualim olacak inşallah. Kur'an'da vesileden bahsediyor. Vesile nedir, açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrar inşallah Mehmet Tahsettin'le ezan ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Bu devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse, Allah Teala bunu Enbiya 73'te açıklıyor. Ama devrin imamı nebilerin olmadığı fetret döneminde Allah'ın vazifeli kıldığı bir veli resulse, vekaleten devrin imamı, o da hidayete erdirendir. Onun dışında Allah Teala'nın hidayetle vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete vesile olanlardır. Bu vesileler kendilerine tabi olanların ruhlarını yaytay bir sebiyle, sebil-i reşatla ait olduğu, tabi, kendilerine tabi olduğu yerden devrin imamının ana dergahına kadar getiriyor. Bütün ruhlar devrin imamının ana dergahından, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşıyor. Onlara rehberlik eden sağ ve sol kanat belleri devrin imamıdır. Ama devrin imamı bir tek kişi, herkesin fiziki olarak ona ulaşması imkansız. İşte herkesin yanı başında Allah Teala'nın ceryanını sahip, ceryan geçirebilen o kişinin de ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olan yakınında birisi vardır. Bu birisi zahit olabilir, muhsin olabilir, ulelbab olabilir, muhlis olabilir, mürşit olabilir, veli resul olabilir, altı grup insan hepsi vesileye giriyor. Her devirde hidayeti erdiren sadece devrin imamıdır. Bu bir Veli Resul olabilir Secde 24'e göre. Bu bir Nebi Resul olabilir Enbiya 73'e göre. Ama onun dışındaki kavim Resulleri, Veli Müşitler, Muhlisler, Ulu Elbab, Muhsinler, Zahid'den hepsi hidayete vesile olanlardır. Onun için Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Takva sahibi olun ve vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İşte devrin imamının dışındaki hacet namazıyla bize gösterilen, Allah'tan sorduğumuz zaman bize gösterilen, ister veli resul, ister veli mürşid, ister vekil mürşid, hepsi vesiledirler. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olanlardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Resullerin sonuncusu mudur? Açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Her şeyden evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Asaleten şefaat ilkesine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. Beş görevin sahibidir. Ve Allah'ın şeriat kitabının kendisine verdiği peygamberdir. Aralarında fetret dönemi vardır. Aynı anda iki nebi yok. Bütün nebiler aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler ve nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır. Ama Risalet Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel eden onlar kıyamete kadar devam edecek. Bak, kıyamete kadar devamlı Resuller gelecektir. Vekalet şefaat yetkisine sahiptirler. Vekaleten devrin imamıdırlar. Veli Resul'ün dört görevi vardır. Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda bütün kavimde Veli Resuller vardır. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilebilirler. Resul peygamber dışında kişiler için kullanılmıştır. Öyleyse Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz son nebidir. Nebilerin sonuncusudur. Ama Resullerin sonuncusu değil. Resuller Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda dünya üzerinde bir nebi yok. Ama şu an dünyada yaşayan ne kadar kavim varsa hepsinin arasından Allah'ın bir veli Resulü vardır. Allah Teala Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde bunu ifade ediyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ve Nahl 36'da her kavimdeki Resul insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Allah onları vazifeli kılıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh tamamen saf olduğuna göre ruhtaki hasletlerin derecesi nasıl değişmektedir? Açıklayabilir misiniz? Değişmiyor sevgili kardeşlerim. Yani ruhta tekamülün en üst noktasında bize verilmiş. Dolayısıyla sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere oranlar neyse aynen olduğu gibi değişmiyor. Değişen nefsimizin afetleridir. Değişen nefsimizin, o nefsin afetlerinin değişimini bir gösterebilirsek çok daha güzel olur inşallah. Evet, bakın dikkat ederseniz burada hasletler değişmiyor. Afetler değişiyor. Nurların gelişimine paralel olarak şimdi göreceğiz. Değiştiğini göreceğiz. Bakın, değişen nefsin afetleridir. Nefsin afetleri zikirle paralel Arttıkça faziletler devreye giriyor. Fazilet, fazilet, fazilet, 19 tane fazilet ve en sonunda 19 afet yerini 19 fazilete bırakıyor. Ama ruhtaki hasletler değişmiyor. Aynen olduğu gibi kalıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, biz Allah'a bazı konularda dua ettiğimizde bazen kabul ediyor, bazen etmiyor. Allah-u Teala burada bizim için sadece hayırlı olanları mı kabul ediyor? Sevgili kardeşlerim, ister maddi ister manevi Allah-u Teala duanıza icabet ediyor ama maddi talepleriniz için Allah-u Teala onların ahirette nasibi yok. Ama manevi talepler içinde talepleriniz en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksa onu alırsınız. Dua ediyorsunuz, derecatınız artıyor. Dua ediyorsunuz, musibeti Allah sizden gideriyor. Dua ediyorsunuz, talebinize ulaşıyorsunuz. Yani Allah Teala'nın yaptığı talebinin karşılık vermemesi söz konusu değil. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul eder. Yani kalbi gaflet içinde olan dualar da o kişi dünyalık istiyor. Allah-u Teala onu dünyalık veriyor ama onun ahirette nasibi yok. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim Muhterem Hocam, sizi yeni takip etmeye başladım. Dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın, İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imanı olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların ininde böyle. Yani insanlar bu kabulü görmüşler. Kim imanın şartını sayarsa, kim İslam'ın şartını sayarsa onu iman sahibi, din sahibi olarak kabul ediyor. O insanların indinde ama Allah'ın katında öyle değil. Allah'ın katında iman bir kalbi taleptir. O talebi Allah o kişinin kalbinde görmediği takdirde o Allah katında bir iman sahibi değildir. Aynı zamanda imanı olmayanı da dini yoktur. Dolayısıyla bir Allah'ın değerlendirmesi var, iki insanların değerlendirmesi var. Siz daima Allah'ın değerlendirmesine tabi olun. Allah Teala ne buyuruyor? Mesela dilleriyle iman edip bu dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Kişi diliyle iman ediyor. Ama kalbe baktığınız zaman o konuda bir kalbi talep, Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği olmayınca evet gördüğünüz gibi kaç tane ayet var? 1, 2, 3, 4, 5 daha birçok ayeti sıralayabiliriz. Bunlar dilleriyle iman ediyorlar ama kalplerinde, dilin söylediği kalplerinde yok. O zaman Allah da kalbe bakıyor. İnsanlar o kişinin dilinden ne söylediğine bakıyorlar. Allah da dilinin söylediğine değil, onun kalbindeki talebe bakıyor. Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. Dolayısıyla o kişi mesela Hucurat 14'te ben amen oldum, ben Allah'a inanıyorum, ben müminim diyor. Herkes onu öyle şekilde kabul ediyor. Ama Allah Teala da kalbe bakıyor, hayır diyor, iman kalbine girmedi. Yani kişi kalpten ulaşmayı dilememiş. Bunun gibi birçok bir insanın insanlarla ilişkisinde tabii ki konuşma lisanı önemli. Ama bir insanın Allah'la ilişkilerinde ise kalp üzerinden sağlanabiliyor. İletişim gerçekleşebiliyor. Kalbi talep Allah için çok çok önemli. Öyleyse dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın, İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imanı olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır, bu doğru değil. Sayabilir. Saydığı zaman iman sahibi olduğu ispat etmiyor. İşte ayeti kerimede Allah-u Teala ay ay Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Çünkü insanlar dilden biz iman ettik diyorlar. Ama Allah-u Teala da o iman ettik diyenler kalbine bakıyor. Kalbinde küfür var. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e şahit ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah-u Teala da onların kalplerine bakıyor. Allah'ın Resulü değil. Evet. Allah şahittir ki sen Allah'ın Resulüsün ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Yani dilinin söylediği kalplerinde yok. Öyleyse bir tarafta dilinin söylediği kalbinde olan doğruyu söyleyenler var. Öbür tarafta dilinin söylediği kalbinde olmayan yalan söyleyenler var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hürmetle ve hasretle elinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim

Örneğin bütün sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ama sahabenin ana lisanı Arapça olmasına rağmen Bakara 151'de Allah sahabeye hitap ederek Kemal arsalna fikum rasule minkum yetlu aleykum ayatuna yuzekkikum ve yuallimukum kitabe ve hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Sahabeye diyor ki o size ayetleri tilavet ediyor. O dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de okuma yazması yok. Hangi ayet-i kerime bunu söylüyor? Ankebut 48. Ankebut 48'de Peygamber Efendimizin okuma yazması yok. Ama Peygamber Efendimizin okuma yazması olmaması. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Okuma yazması yok Peygamber Efendimizin. Ama ana lisanı Arapça olan belki de okuma yazması olanlara bile okuma yazması olmayan ümmi bir Resul o size diyor ayetleri tilavet edecek. Siz yapmayacaksınız. O sizin nefsinizi tezkiye edecek. O size kitabı öğretecek. O size hikmeti öğretecek. Hikmetin ötesini o size öğretecek. Yani o dönemin ana lisanı Arapça olanlar, okuma yazması olanlar, belki çok tahsil görenler, hepsi. Allah Teala diyor ki hepiniz okuma yazması olmayan benim sizin için vazifeli kıldığım Resul'e tabi olacaksınız. Nitekim Araf 157'de de Allah Teala bunu söylüyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, eğer onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tevrat'ta, İncil'de vasıfları veriliyor. O ümmidir, nebidir ve aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Tamam. Onlara maruf emreder, münkerden nehyeder, onlara temiz güzel şeyleri helal kılar, habis olanları haram kılar, onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahların ağırlığını kaldırır. Üzerlerindeki zincirleri ruhu vücuda bağlayan bağ. Hepsini bunları tek tek izah ediyor. Kim yapıyor bunu? Ümmi, okuma yazması olmayan Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı ve aynı zamanda Allah'ın elçisi Resulü yapıyor. Kimlere yapıyor? Bunu kendisine tabi olanlara. Tabi olmaları gerekti. İşte bu tabi olanlar her seviyede tahsil sahibi olabilirler. Arapça olabilir ama Allah Teala katından tasarrufunu aldığı bu Ümmi Resul Nebi'yi onlara vazifeli kılıyor. Onlar da tabi olmaları halinde dini ondan öğrenmesini gerektiğini Allah Teala beyan ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an

gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nursi Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsan iman etmekle mi yoksa çok amel, ibadet etmek suretiyle mi cennete girer? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. İkinci cennet, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Üçüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dördüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Şimdi buradan birinci cennetin Allah'ın rahmetiyle olduğunu görüyoruz. Ama Allah'ın rahmetini alanlar kimler? İki grup insanla karşılaşıyoruz. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, Allah'ın rahmetine ümit var olanlar. Bu ayetlere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın rahmetinden mazhar olduklarını görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56, Allah'ın rahmetine ümit kesenler, onlar delalette olanlardır. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, mülaki olmayı inkar edenlerdir. Ayetleri ve mülaki olma inkar edenlerdir. Allah'ın rahmetinden amelleri boşa gidenler, onlar mülaki olmayı inkar edenler. Ama kimdir Allah'ın rahmetine ümit var olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Zümer 53, ey çok günah işlemiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. O zaman bu ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle cennete gidiliyorsa ve ey çok günah işleyen kullarım diyorsa, burada kişinin amelinden ziyade Allah'ın rahmetiyle cennete girdiğini görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine mazhar olanlar? Zümer 54'te Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona teslim olun. Size azap gelmeden evvel. Zümer 17'de ise onlar ki tağuta, insan ve cin şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulların müjdeye. Öyleyse birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı kalben dilemekle gerçekleşir. Kardeşimiz de diyor ki, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsana iman etmek mi yoksa çok amel işlemek mi? Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileğiyle. O zaman kardeşimiz cennete girmek istiyorsa ne yapar yapar mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. Ne olur kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rahim esmasıyla Allah üzerimize tecelli etti diyor. Öyleyse birinci kat cennet çok amelle değil. İkinci kat cennet de nefs tezkiyesiyle buyurduğuna göre mürşide tabiyetle gerçekleşti. Kim kişi mürşidine tabi olmadığı takdirde hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamaz. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Teslime girin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Ey insanlar, helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Yine aynı şekilde Allah'ın size rızıklandığı şeylerden yiyin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. İsrail 3'te kullanıma güzel söyleyin. Şeytan apaçık bir düşmandır. Ve bu ayetlerin hepsinde şeytana tabi olmayın. Şeytanın tabi olursanız o size fuhşiyatı münkere emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa işinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. İşte şeytan adımlarına tabi olmayanlar mürşitlerine tabi olanlardır. Ve Allah'ın zikirle birlikte Allah'ın fazlı ve rahmeti kalplerine girenlerdir. Kurtuluş ancak nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin de nefsini tezkiye etmesi mümkün değil. O zaman ikinci kat cennet mürşide tabiyetle, üçüncü kat cennet de kalp temizliğiyle. Kalbin afetlerden arınması, temizlenmesinin yegane vasıtası zikir. Öyleyse zikirle. Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileği, ikinci kat cennet mürşide tabi olmak, üçüncü kat cennet belli oranda Allah'ın zikri bize sevdirmesiyle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam çok mutsuzum. Mutlu olmak için bir arayış içindeyim. Bir sayfada mutlu olabilmemiz için düşünceleriniz ile kendinize eziyet etmeyin. Sağlıklı yaşamaya önem gösterin. Yürüyün, konuşun, yazı yazın gibi hastalık başlıklarla mutlu olmanın formülünü anlatıyor. Bu egzersizler bizi gerçekten mutlu eder mi? Açıklar mısınız? Hayır. Bu egzersizlerle mutlu olmak, bu insanların kendi zanları. Kendi zanlarıyla nasıl mutlu olacağını ifade etmişler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yararlıdır. Bu insanlar tamamen Kur'an hakikatinden habersiz. Kur'an'ı bilmedikleri için bu zanlarla insanları oyalıyorlar. Allah Teala mutlu olmak isteyen insan için ne emir buymuş? Rad 28 ve Yunus 58. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنَا قُلُوبُ. Onlar amenudurlar. Yani kalbine ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse mutlu olmak ancak zikirledir, Allah'ın zikriyledir. Yunus 58'de ise de ki Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlansınlar, sevinsinler. O onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. Nur 21'i de ilave edecek olursak o zaman sonuca belirlikte ulaşıyoruz. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebikutu şeytan. Ey amin olan şeytan adımına tabi olmayın. Kim şeytan adımına tabi olursa, yani müşriklere tabi olmazsa fennehu ya'mur bil fuhşâi münker, şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Ama Allah'ın fazlı ve levle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu. Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbimize girer? Mürşidimize tabi olduğumuz an. Öyleyse bir zikirle, iki mürşide tabi olduğumuz zaman kişi mutlu olur. O zaman mutlu olmak istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman da zikre başlayacak. İşte mutluluğun olmazsa olmaz anahtarı mürşide tabi olarak Allah'ı zikretmektir. Allah Teala bunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Önemli olan da Kur'an'ın hükmüdür. Denizli'den bir kardeşimiz Elif Manay, Muhterem Hocam, Bakara Suresi 64. ayet-i kerimesinde Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, hüsrana düşenlerden olurdunuz. Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti bize geliyor? Ulaşmayı kalben dilediğimiz an. Bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir ve hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli eder ve beşinci basamakta Allah-u Teala Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu için ona 7 furkan verir ve bütün günahlarını örter. İşte 7 furkanın sahibi olan, günahları örtülen kişi ki 7 furkanla Allah ona mürşidin kim olduğunu gösterir. İşte bu 7 furkanın sahibi olan kişi İsra 45'e göre hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse Allah Teala ona mürşid gösterir. Kimdir Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi? Huşu sahibi olan. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Kardeşimiz de soruyor, bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Hüsrana düşmemek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve 7 ayet-i kerimede bu ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda kalacağı zikrediliyor. İşte Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبَ بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُ مُحْتَد۪ينَ لِيكَ اللّٰهِ yalanlayanlar onlar hüsrandadırlar. O zaman kişi eğer lika Allah'ı, Allah'a ulaşma dileğini dünya hayatından yalanlarsa o kesinlikle hüsrandadır. Enam 31'de de aynı bir kere de Allah-u Teala söylüyor. Allah'a mülaki olmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. Amelleri boşa gitti, hüsrana düştüler. Enam 31. Muhterem Efendimizin Bakara 64 tefsirinde iki zıt kavram, Allah'a verilen sözden dönmek ve evet Bakara 64, sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Yani zikir yapmasanız. İşte Allah'a verilen sözden dönmek ve Allah'ın fazlı ve rahmetinin insanların üzerinde olması. Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun müşrine ulaştırıp, onun da tövbe ederse, Allah'ı zikrederek nefs tezkiyesine başlarsa, Allah'ın katından gelen rahmetin fazlır, selavat göğse, oradan da kalbe ulaşır. Nefsin kalbindeki mühür açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı mühürün üzerindedir. Bu baskı mühürü nefsinizin kalbinin alt kısmına ulaştırır. Oradan zulmani kapı, şeytanın zulmetinin nefsinin kalbine girdiği kapı vardır. O kapıyı mühür kapatır. Bu noktadan itibaren karanlıklar nefsin kalbine giremez. Ve nefsin kalbinde Allah'ın nurları yer alır. Tamamen kalbi doldurur. Çünkü zulmani kapı kapalıdır. Rabbani kapı açıktır. Siz zikir yaptıkça Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı gelecek. Nefsinizin kalbini dolduracaktır. İman kelimesinin çekim gücünü sadece fazlalara itaat eder. Çünkü sadece iman kelimesinin çekim gücü fazlaları çekebilecek olan standartlar yaratılmıştır. Tüm fazlalar etrafında toplanmaya başlar. Rahmet fazlalara getiren, nefsin kalbine ulaştıran sistemdir. Fazıllar ise nefsin kalbine yerleşip de nefsin afetlerini devre dışı bırakacaktır. Allah'ın rahmeti ve fazlı nefs sezgisi için kalbe yerleşecektir. Yerleştikçe de takva sahibi olmak gerçekleşecektir. Nefsi sadece ameller oluşacaktır. Böyle bir dizaynda o kişi masum olmayacaktır. Çünkü nefs sezgisine başlayabilmesi için o kişinin tüm günahlarının sevaba çevrilmesi olması lazım. O kişi cennete bu şekilde kavuşur. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali, bir malı alıp kiraya vermek ve parayı kiraya vermek, faiz almak aynı şey midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Bir malı alıp kiraya vermek, bu ticarete girer, ticaret helaldir, ama faiz haramdır. Ama parayı kiraya vermek, ve faiz almak aynı şey midir? Değildir. Bir malı kiraya vermek ülkenin diğer değer üretimine fayda sağlamaz mı? Açıklar mısınız? Malı kiraya verdiğiniz an nedir mesele? Bir kişinin tarlası vardır, malıdır. Ve karşı tarafa belli bir bedel karşında kiraya veriyor. O tarlayı kullanan kişi de ekip biçiyor. Ekip biçen kişinin tarladan topladığı mahsul kendisinedir. Ama o tarlayı o süre içerisinde de öbürüne kiraya vermiştir. Dolayısıyla burada bir haram durumu söz konusu değil. Ama belli bir parasını bankaya yatırırsa ve bankanın verdiği faiz, yatırımı gerçekleşen verdiği faiz enflasyon oranı üstündeyse, o zaman haramdır. Çünkü faiz parası iz bırakmayan bir paradır. Halbuki kirada iki taraf da kazanıyor. Öyleyse alışveriş helal ama faiz haramdır. İkinci soru, gelecekte başıma bir musibet gelebilir diye maddi durumumuz çok da el vermediği halde birikim yapmak doğru mudur? Yoksa birikim yapmak tasavvufta anı yaşamayı tevkif etmeye engel bir durum mudur? Hayır sevgili kardeşim. Yani ihtiyaçlar yarısında öyle bir şey ki bugün günümüzde kendi aylık tasarruflarıyla hiç kimse farklı başka bir şey satın alamaz. Öyle olunca da ihtiyaçlarının belli bir kısmını ancak parayı biriktirmekle alabileceği açık ortada. Öyle olunca ister sağlık için, ister ev almak için, ister araba almak için tasarruf edebilirsiniz. Bu tevekküle ve diğer unsurlara engel teşkil etmiyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorun var. Arz edebilir miyim inşallah? Bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz inşallah? Bu soruyu açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Ellerinizde hürmetle ve hasret öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok severiz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim, ister musibet, ister hastalıklar kişinin böyle isteyebileceği, sevebileceği bir durum değil. Ama öyle de olsa Allah Teala ders almamız nevinden imtihan babında musibet de hastalıkları da bize gönderebilir. Burada kendi lehimize fırsata çevirmek ancak sabretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşunuza gelen bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir musibet, bir hastalıkla karşılaştığında buna da sabreder. Bu da onun için hayırdır. Öyleyse bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebiliriz. Neyle? Sabırla. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, Fetih 18 ayet-i kerimede geçen Rıdvan biatından bahseder misiniz? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin tefsirinde 18. ayetteki Rıdvan biatından, Allah Rıdvan biatından bahsediyor. Çünkü Allah o biattaki müminlerden razı olduğunu söylüyor. Allah'ın rızası Rıdvan'dır. Kalplerindeki Allah ve Resul sevgisini bilen, Allah onların üzerinde sekineti adı verilen nurları indirerek onları huzurlu kıldı. Onlara yakın bir fetih, Heyber'in fethi nasip oldu. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünyada yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatını önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bahsettiği hadiste kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ahiretle birlikte dünyayı veririz. Öyleyse terazinin bir kefesinde dünyayı istediğin zaman Allah Teala veriyor ama sizin ahirete nasibiniz yok. Ama öbür kefesinde siz ahireti isterseniz ahiretle birlikte Allah size dünyayı verir. Yani ikisine sahip olmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey ne? Ahiret. Bir başka açıdan Allah Teala değerlendiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor ama ayetlerde ise Allah Teala sık sık şu tekrarı yapıyor. Ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. O zaman eğer Allah vaaz ettiği Kur'an-ı Kerim'de bize nasihatte ahiret diyordu, dünya hayatından daha hayırlıdır diyorsa o zaman bizim Rabbimizin nasihatine kulak verip ahiret hayatını talep etmemiz. Öyle olunca da zaten diğer hadislere beraber dünyanın da sahip olacağımızı Allah-u Teala bildiriyor. Nitekim ayetlere baktığımız zaman da bu sonuca ulaşıyoruz. Duha 4 ayet, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden dünya hayatından daha hayırlıdır. Kasas 83, bu ayet diyordu ki onu yeryüzünde üstün olmak, fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Arap 169, takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Enam 32, dünya hayatı bir oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Bu ayetlere baktığımız zaman geçerli olan ahiret hayatını talep etmek. O zaman dünyaya yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatının önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlı? Kendilerine nasihat veren, Allah'a davet eden Resulleri dinleyip o daveti kabul etmelerine bağlı. Allah razı olsun. İşitmelerine bağlı. Ayetlere iman etmelerine bağlı. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enfal 56 ve Enfal 73 arasında milliyet rabıtası var mı? Enfal 56 ve Enfal 73. Onlardan ahd aldığımız kimseler son ahdlerini her defasında bozarlar. Onlar takva sahibi değillerler, olmazlar. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Evet, ahdlerini yerine getirmeyenler için olay budur. Gaziantep'ten birkaç muhterem hocam birinci suali. Kardeşlerimiz de aramızda benim için dua et. Örneğin kızım zikre başlasın gibi. Samimi olduğumuz kardeşlerimizden dua istiyoruz. Bunun bizim muhabbetimizi, sevgimizi artırdığına inanıyorum. Dua sadece irşat makamından istenir sözünü duydum. Bu konu hakkında değerli açıklamalarınızı bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, elbette irşat makamından dua istenir. Ama yıllar evvelinden kardeşlerimiz bizden de dua talep edince bu konuyu ben Efendimiz'e arz ettim. Ve Efendimiz de Efendimiz'in nimetini müşrin nimetiyle derseniz siz de o talepleri söyleyebilirsiniz. Biz de zaman zaman bizden dua talep eden kardeşlerimizden dua ediyoruz. Efendimiz nimetiyle diyerek konuyu bağlıyoruz. Yani sonuçta herkes dua ediyor ama duaların hepsi devrin imamında birleşiyor ve devrin imamının talebiyle o dualar kabul oluyor. Allah razı olsun. İkinci suali, Hasan Basri Hazretlerinin kimse bulmaz rahatı ölmekte, asıl marifet diri biri ölmekte sözlerini açıklar mısın? Hasan-ı Basri Hazretlerinin kimse bulmaz rahatı ölmekte. Asıl marifet diri diri ölmekte. Evet sevgili kardeşim, asıl marifet ölmeden önce ölmek. Yani kişi dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dinemediyse rahat, huzur bulamaz. Asıl diyor marifet diri diri ölmek, hayattayken ölmeden evvel ölmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi huzur ve saadete ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı inşallah. Her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği olmuştur ve katkısı olmuştur? Bunu bize açıklar mısınız? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği katkısı olmuştur? Açıklar mısınız? Örneğin 14. asrın müceddidi Muhterem Efendim Mehdi Aleyhisselam, bu asrın müceddidi, dine getirdiği yenilik, insanların dinde fırkalara ayrıldığı, dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu hem Tevrat ayetleriyle, hem İncil ayetleriyle, hem Kur'an ayetleriyle bize ispat etti. Dinler var mıdır? Hayır, dinler yoktur. Tek bir din vardır. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün insanları hanif fıtratı yaratır. فَاَخِمْ وَشَكَ لَد۪ينِ حَن۪يفَ فِتَّرْتَ اللّٰهِ اَلَّتِّ فَتَرَ النَّاسِ عَلَيْهِ Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratıyor. Ve Allah Teala bütün insan hanif fıtratı yaratan bütün insanlar için hanif dinini. لَا تَبْتِيلَ لِكَلِمَ خَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ İşte bu kayım olan ezeli öbedi dindir. Lakin insanların çoğu bilmiyor. Herkesi hanif fıtratıyla yaratıyor ve herkes için tek bir din hanif dinini seçiyor. Öyleyse insanların dinde birleşmesini sağlayacak olan yenilik Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevidir. İkinci görev, geçen 1400 yıllık zaman dilimi içerisinde Kur'an'ın unutulması sebebiyle insanların kendi zanlarına tabi olarak dine koyduğu birçok bidatler var. Şu anda yine Muhterem Efendimizin yaptığı araştırmalarda Kur'an-ı Kerim'e ters düşen, Kur'an'da yer almayan 19 tane bidat yetmez. İşte şu anda sol tarafta Kur'an'da yer almayan Kur'an-ı Kerim'e muhalif 19 tane bidat. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram. İşte bu asr-ı müceddidi Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam bunları Kur'an hakikatleriyle bizlere anlatıyor ve yaptığı yenilik dindeki bidatleri tamamen temizlemek. Üçüncü yaptığı görev İslam birliğini kurmak. İman hakikatlerini Kur'an'a girmeye göre insanlara anlatmak ve onu tahakkuk ettirmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Helamut Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. İkinci Asr-ı Saadet'te Nur'un tamamlanması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İkinci Asr-ı Saadet'e Nur'un tamamlanmasını anlatabilmek için birinci Asr-ı Saadet'in Kur'an çerçevesinde ne olduğunu anlamamız lazım. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onunla birlikte olan 23 sene boyunca Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe cahiliye dönemini yaşadıkları bir dönemde hidayet güneşi olarak Allah Resulü Allah tarafından hidayet de vazifeli kılındı ve sahabesiyle ona tabi olan sahabesiyle birlikte 23 sene boyunca 7 Safa 4 teslim yaşayarak Asr-ı Saadet'e ulaştılar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman neden Kur'an-ı Kerim'i? Çünkü Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. İlk insan olan Adem babamızdan kıyamete kadar dünya hayatına gelebilecek olan ne kadar insan varsa Allah hepsini hanif fıtratıyla, İslam fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratı bidayetinde, başlangıcında şeytanın bütün kapılarının açık, Allah'ın bütün kapılarının kapalı olduğu, hanif fıtratı nihayetinde 7. safhada Allah'ın bütün kapılarının açık, şeytanın bütün kapılarının kapalı olduğu bir dizayn ifade ediyor. İşte bunun bir ifadesidir ki sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye standartları içinde bir hayat yaşıyorlardı. Bunun manası ne? Kur'an ayetleriyle konuya girdiğimiz zaman herkesin başlangıçta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını görüyoruz. Bunun en veciz açıklaması Allah Kur'an-ı Kerim'de sahabeye diyor ki siz birbirinize düşmandınız. Gerçekten 19 negatif özellikten bir tanesi de başlangıçta insanlar birbirine düşman. Hangi ayet-i kerime bize bunu ifade ediyor? İki ayet-i kerime bize bunu açıklıyor. Bir tanesi Taha 123 Kâlehe bitâ cemî'an ba'dukum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Öyleyse demek ki düşmanlık standartları içerisinde biz hayata başlıyoruz. Ama benden size hidayetim gelecek. İşte şeytanın kapılarının tamamen kapanması, Allah'ın kapılarının tamamen açılabilmesi, Kur'an'daki hidayetin 7 safhasıyla yaşanmasına bağlı. İşte o cahiliye dönemini yaşayan bedeviler, Resulullah'ın Kur'an'da zikrettiği hidayeti öğrenmek suretiyle, yetmez yaşamak suretiyle, yetmez aynı zamanda Resulullah'a bir yardımcı olarak öğretmek suretiyle hedefe ulaştılar. İkinci Asr-ı Saadet'i yaşadılar. Kur'an mucize-i baki gerçekten bunu ifade ediyor. Kur'an'da Kur'an aklınıza geldiği zaman hemen şunu bilmelisiniz. Bir, Kur'an'da Allah'ın emirleri var. İki, bu emirleri yerine getirenlerin mükafatları var. Üç, bu emirleri yerine getirmeyenlerin cezaları var. Dört, sahabenin bütünü bu emirlerin tamamına uyarak birinci Asr-ı Saadet'e ulaştı. Öyleyse sevgili kardeşlerim elimizde mucize-i baki Kur'an var. Kim bu kitapta zikredilen emirleri
emirler nedir biraz sonra açıklayacağım. 7 tane hedef emir var. Bu kitapta açıklanan 7 hedef emri yerine getirirse şu dünya üzerinde yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun Allah'ın ona garantisi, vaadi mutlaka saadeti yaşayacaktır. İstisnası yok. Herkes için elzem olan hedef budur. Gönül ister ki şu anda imkan dahilinde olsaydı, tek tek 8,5 milyar insana mikrofonu tutabilseydik ve hayattan muradın, beklentin ne sevgili kardeşim diyebilseydik, alacağımız tek bir cevap vardır. Herkes huzur ve saadeti arıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yaratılışımızdan biliyoruz. Allah herkesi hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla yaratmış. Bidayetinde cahiliye dönemini yaşayan herkesin beklentisi, Allah'la ilişkiler muhacesinde 7 hedef emri yerine getirmek suretiyle saadete ulaşması, asıl saadeti yaşamasıdır. Her dönemdeki insanlar için kesin Allah'ın isteği budur. Allah'ın insanlardan başka istediği hiçbir şey yok. Sadece huzur ve saadet. Ama çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey. Neden? Dikkat edersiniz, biz insanlar bir aktiviteyi bu dünyada yerine getirirken birbirimize yardım babında kolay gelsin diyoruz. Eğer bir işte yardımcımız Allah'sa ondan daha kolay bir şey var mı? Mümkün değil. Onun için dinde de yardımcımız, Rabbimiz, sahibimiz Allah'tır ve din bir kolaylıktır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara 185'te "Vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr." Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Her an Kur'an, her an mutluluk programını takip eden kardeşlerimiz bilirler ki 5 senedir, 10 senedir bu programı icra ettiğimiz günden bu yana 3 şeyi tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve zikretmek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Yıllar evvelinden konferans icra ettiğim zaman konferanslarda hep şunu yaşıyordum. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. 1,5 saat, 2 saat her neyse. Sonuçta 3. safhayı ancak son 2 dakika içerisinde girebiliyordum. Ben bunun üzerine Efendimiz'e sual arzettim. Efendimiz dedim, ben böyle yapayım. Herhalde eksik yapıyorum. Yani anlatıyorum, anlatıyorum. Sadece 1-2. safhada kalıyorum. 3. safhada son 3 dakika içerisinde bitiriyorum. Benim durumum ne olacak? Evladım dediği dinin tamamı bu. İşte ben de Efendimiz'in cevabına binaen diyorum ki dinin tamamı bu. Çünkü mürşide tabi olduğumuz an ruhun hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an fizik vücudun hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an nefsin hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an iradenin hidayeti başlıyor. Din ne? Din de bu 4 emaneti sahibine ne yapmaktır? Teslim etmektir. Hidayet ne? Hidayet teslim olmak. Ruhun hidayeti ruhun teslimi. Fizik vücudun hidayeti fizik vücudun teslimi. Nefsin hidayeti nefsin teslimi. İradenin hidayeti iradenin teslimi. Öyleyse aklınıza karmaşık şeyler gelmemeli. 3 tane şey: Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve 4 teslimin gerçekleşmesi. Kolay mı zor mu? Ne diyorsunuz? Çok kolay. Tabii ki Efendimizin öğretisiyle kolay. Şu anda birçok profesör biliyoruz. Kendi itirafları, onlarla beraber olan bir beraberliğimde ben buna şahit oldum. Kişi diyor ki, ismini vermeyeceğim, biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Bilseydik bugün insanlar bu halde mi olurdu? Evet, gerçekten bu halde olmazlardı. 14 asır evvel tek bir kişi, Allah'ın Resulü Kur'an'ı biliyordu. Bir tek kişi. Allah ona öğretiyordu ve o da sahabesine öğretiyordu. Ve asr-ı saadet yaşandı. Öyleyse bugün bir kişi değil,
yüz binlerce kadroyla din öğretiliyor. Ama bırak Nasr-ı Saadet yaşanmayı, insanlar devamlı kavga halindeler. Bu kavga öyle bir yere ulaşmış ki, İslam coğrafyasında korkunç sıcak kavgalar var, savaşlar var. Bunların sonlanması mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Neyle? Allah'ın reçetesiyle. Çünkü Kur'an mucize-i baki. Belki Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar Allah-u Teala'nın böyle bir nimeti gönderdiği düşünülemez. Diğer kutsal kitaplarda var mı? Var. Ama Resulullah'a indirilen kutsal kitap, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın koruması altında. Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَنَّ الزِّكْرَ وَاَنَّا لَوْ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte Allah tarafından korunan Kur'an-ı Kerim mucize-i baki Allah Teala koruyor ve bu korunan Kur'an-ı Kerim'le 14 asır evvel kesin bir garantiyle sahabe Asr-ı Saadet'e ulaştı. Nasıl ulaştılar? Bir, şunu bilmemiz lazım. Demiştim ki Kur'an'da Allah'ın hedef emirleri var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. 7 tane hedef emir. Bu emirleri sahabe yerine getirdi. Mükafatı ne? Mükafatı en üst seviyede an cennetleri. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim bize müjdeliyor. Yetmez, bu emirleri yerine getirmeyenlerin, isyan edenlerin cezası söz konusu. Zahiri alemde de bu böyle. Geçen Ümre'den gelmeden önce Peygamber Efendimiz'in doğduğu yeri, doğduğu evi her ne kadar şu anda kütüphane olarak kullansa da bize söyleyen o, bu evde doğdu. Orayı ziyaret ettik ve bize anlatan imam kardeşimiz şunu söyledi. Resulullah'ın evi o ama ona karşı çıkan Ebu Cehil'in evi o. Birisi tuvalet olarak kullanılıyor, birisi şu anda kütüphane. Oranın resmi otoriteleri öyle yapıyor. Anlıyoruz ki aslında Allah'a isyan edenlerin, Allah'a karşı çıkanların da bu dünyada çok üst seviyede bela, musibetlere, cezalara çarptığını görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Eğer biz bu kadar güzel Allah'ın garantisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak, mucize-i baki Kur'an elimize varsa, o zaman hepimizin Mevlana gibi ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolunun bir toz zerresiyim demesi lazım ve böylece hayatımıza bunu tatbik etmemiz lazım. İşte Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisi. Nasıl? Kur'an'daki hedef emirlerine itaat ederek. Bir bedevi, bunu da söyleyeyim, bir bedevi geliyor Resulullah'a, yaşım 70, içim bitmiş, ey Allah'ın Resulü, ama söylediğin dinle, %100 ben iman ediyorum, bana öyle bir şey söyle ki bu ihtiyarımda anlattığım bu İslam'dan hiçbir şeyi kaçırmayayım. Resulullah'ın söylediği iki cümle, اَتَّازِيمُ لَاَمْرِ اللّٰهِ اَشَفَقَدُ وَقَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat ve mahlukata şefkat. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, din çok kolay, din çok kolay. Ve şu kainatta Allah'ın biz insanlara bahşettiği dinden daha üst seviyede bir nimet de yok. Yapmamız gereken şey ne? Kur'an'daki emirlere itaat. Hocam ben emirleri bilmiyorum diyor musunuz? Efendimiz her zaman, o zaman niye sormuyorsunuz? Madem bilmiyorsunuz niye sormuyorsunuz? İşte siz sormadan da biz anlatalım. Nedir? Şu anda ekranda görüyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci hedef emir bu. İkinci hedef emir Allah-u Teala'nın bizler için taniti mürşide ihsanla tabi olmak. Üçüncü hedef emir ruhun teslimi. Dördüncü hedef emir fizik vücut teslimi. Beşinci nefs teslimi. Altıncısı irşat. Ve yedincisi irade teslimi. Sahabe bunların hepsini yerine getirerek ne yaptılar? Asr-ı saadete ulaştılar. Asr-ı saadete ulaştıklarının
Açıklaması ne? Allah Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Es-sâbikûne l-evvelûn. O evvelki musabakada hayırlarda ileri geçenler. Onların bir kısmı ensardı, bir kısmı muhacirin, bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar için Allah-u Teala en üst seviyedeki bu kurtuluşun mükafatı olan ant cennetlerini hazırlamış. Öyleyse bu dünyada insanoğlunun ahiret hayatında Allah'tan alabileceği en üst seviyedeki müjde ne? Ant cennetleri. Her zaman dualarımızda Allahümme ahşurna fi zümreti salihin, beni salihler zümresine kat ya Rabbim dediğimiz zaman aslında bana ant cennetlerini mükafat olarak ver demek istiyoruz. Çünkü kim salaha ulaşmışsa onun mükafatı ant cennetleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci asr-ı saadet bu şekilde yaşandı. O gün onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kovulduğu kendi şehri Menfiye'den Medine'ye göç ettirildi. Ama öyle olmasına rağmen Mekke'yi fethetti. Mekke'yi neyle fethetti? Kalpleri fethederek fethetti. İşte bugün aynı iş önümüzde var. Aynı Kur'an elimizde var. Aynı emirler Kur'an'da var. Ve hiçbir şey değişmedi. Diyeceksiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aramızda yok.

Kur'an-ı Kerim'i anlatan, kesintisiz ard arda vazifeli kılınan Allah'ın veli rasulleri var. Bunların içerisinden de Allah'ın seçtiği bir devrin imamı var. İşte ikinci asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet Resulullah'ın üst seviyedeki varisi, evlad-ı Resul olan Mehdi Aleyhisselam'la yaşanacaktır. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelediği zaman? Buyuruyor ki, Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Demek ki Allah Resulü neyle mücadele etti? Kur'an'la. Mehdi Aleyhisselam neyle mücadele ediyor? Yine Kur'an'la, vahiyle. Benimle Allah bunu dini nasıl başlattıysa, onunla sonlandıracak. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani kısacası, Resulullah'la nasıl birinci asrı saadet yaşandıysa, muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'la da ikinci asrı saadet başlayacak, yaşanacak. İşte bugünkü konumuzun, konferans konumuz, ikinci asrı saadette nurun tamamlanması. Birilerine Ütopya gibi gelebilir ama sizlere değil, çünkü zaten yaşıyorsunuz. Ulaşmayı kalben dilediniz, Mehdi Aleyhisselam'a 12 tane insanla tabi oldunuz ve çoğunuz, hepiniz ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Fizik vücut teslimi için bir gayretin içindesiniz ve nefs teslimi, kısacası önümüzdeki günler mutlak surette herkesin bütün boyutlarıyla ikinci asr-ı saadeti yaşayacağı bir noktaya ulaşacağız. Muhterem Efendimiz tabi olduğumuz günden bu yana bize neyi anlattı? Sahabenin yaşadığı Kur'an'daki hisabı. 7 safayı. Ve her seferinde hedef emirlerden olan 7 tane safayı bir bir tekrar etti. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emir var. Ama Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda bu 7 hedef emirin yaşanması olan 4 tane 7'li basamaktan oluşan 28 basamak İslam merdiveni var. Aynı zamanda bunun yaşanmasının sonucu olan kişinin sahip olduğu hal ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve bunun özeti olan Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve ediyor bu. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 28 basamak İslam merdiveni. Sevgili kardeşlerim, çoğumuz Allah'ın garantisinde tek bir dilekle 21. 22. basamağa ulaştırıldık. Kim tarafından? Allah tarafından, sahibimiz tarafından. Çünkü Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve Arat suresinin 27. ayet-i kerimesinde hepimize bu garantiyi veriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yasha ve yati ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında negatif şartların sahibi olan insanlar iki gruptur. Birisinde kalp açısından ifade etmem gerekirse kalbi kasiyet bağlayanlar, diğeri de açık delalette olan insanlar. Başlangıç noktasına hepimiz hasta bir nefsin sahibiyiz. Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühen nasu kad ca'akum mev'izetun min rabbikum ve şifan limâ fî sudûri. Size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklar şifa geldi. İşte şifa olan Kur'an-ı Kerim başlangıç noktasında bütün insanların delalette olduğu ama bazıları yetmez, o delalette olan insanları Allah'ın yolundan saptırdıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu Allah'ın yolundan saptıranların insan, şeytan, cin, şeytan ve şeytan, şeytanlar olduğunu görüyoruz. Bunlar da kalp itibariyle kalbi kasiyet bağlayanlar, diğer unsurlar itibariyle delalette, uzak delalette olanlar. Bunları devre dışı tutarsak, bunların çoğu hepsinin cehenneme gideceği kesin. Ama kendisini cehennemden kurtarabilenler kimlerdir? Âmeni olanlar ki, âmeni olanların Kur'an'da zikrettiği ayetlerde hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. 3 vücudumuz var. Sadece ruhumuz Allah'a ulaşabiliyor. Ve ikinci asr-ı saadetin yaşanması mutlaka ruhun teslimi

0: ile temellenir. Ruhunu teslim etmeyen hiç kimsenin asr-ı saadeti yaşaması mümkün değil. Biz dileyeceğiz, Allah Teala bizim ruhumuzu kendisine teslim alacak. Arkasında en zorlu bir dik yokuş var, fizik vücut teslimi. En zor olan belki daimi zikir diyebiliriz ama belki de fizik vücut teslimi söyleyebiliriz. Bu ruhun tesliminde 5-6 aylık bir sürede gerçekleşmesine rağmen fizik vücut teslimi öyle 5-6 aylık süre içerisinde 5-6 sene de değil. Yunus Emre bu konuda 40 yıl kazanda kaynadık. Çıkarttılar pişmemişsin dediler. En zorlu dönem insanoğlu için bu. Burada da aslında kişi idrak edebilirse yapması gereken şey nedir? Zikir, zikir, zikir. Üç dünyada, bu dünyada üç tane aktivitemiz var. Ya şu andaki gibi oturuyoruz, ya gecelin yatıyoruz, yattığımız gibi ya da çalışırken gibi ayaktayız. Üç halin üçünde de Allah ne istiyor bizden? Allah'ı zikretmemizi istiyor. İşte ecnebilerin, bilim adamlarından Maxwell, elektronları keşfettik devamlı hareket halinden ama bu onları hareket ettiren kuvvet nerede? İşte o kuvveti Allah-u Teala Kur'an'da zikrediyor. Bu kuvvet Allah'ın emri. Allah'ın katından devamlı kainatın her zerresine iniyor, onları hareket haline tutuyor ve tekrar ait olduğu yere tekrar geri dönüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim bizde de Allah hayret hayatını yaşamamızı bu dizayn içinde istiyor ve fizik vücut teslimi için eğer biz gerekli gayreti gösterebilirsek o da zor değil. Bir gün Allah'ın yardımıyla fizik vücudunu teslim ettiğimizi göreceğiz. Arkasından daimi zikir ve daimi zikirle artık otomatiğe bağlanıyor çünkü şeytanın artık üzerimizdeki tesiri sıfır. O noktadan itibaren mutlaka yerin göğün melekütünü Allah bize gösteriyor ve bizi nereye ulaştırıyor? Bizi kesinlikle tövbe-i nasuha ulaştırıyor. Seher vaktinde Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi Es-sabirine ve sadikine vel kanitine vel müstagfirine bil eser. Seher vaktinde Allah-u Teala'dan mağfiret talep eder. Bu talep sahibi kişileri Allah-u Teala salaha ulaştırıyor ve üç nurun sahibi olan kişiye nurunu tamamlıyor. Ama ikinci asıl saadetin yaşanması sahabenin yaşadığı bu şekildeki gibi birinci asr-ı saadetten daha farklı olacak. Nedir bu? İnsanlar bugün şu anda farklı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Hristiyanlar bizim dinimiz ayrı, Yahudiler bizim dinimiz ayrı, Müslümanlar bizim dinimiz ayrı. Herkesin kendine göre bir şey var. Yahudiler biz Allah'ın özel kullarıyız. Hristiyanlar biz Allah'ın oğullarıyız. Müslümanlar biz son dinin sahibiyiz diyerek kendilerine bir şeyleri mal etmişler ve insanlar iblisin tuzağına düşerek dinde fırkalara ayrılmışlar. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevi ne? Birinci görevi dinlerin birleştirilmesi. İnsanlar şunu anlayacaklar ki farklı dinin mensupları değil, yaratılış dinin mensubu olan herkes Hanif dininin standartları içinde Rabbine bağlı olacak ve o dini yaşayacak. Gerçekten de Allah-u Teala'nın Efendimiz'e öğrettiği Tevrat 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Hemen ekrana getirebilirsek Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslim Tevrat ayetinin Yahudiliğin ifadesi. Yani Hazreti Musa'ya tabi olanların Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi yaşadıklarını görüyoruz. Yine Kur'an ayetleriyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerle birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Yine Kur'an ayetleriyle sahabenin de 7 sabah 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Bunun ispatı nerede? Bunun ispatı Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde. Dikkat edin bir şey söyledim. Tıpkı sahabe gibi Hazreti Musa'ya tabi olanlar da 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Tıpkı havariler de sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve Muhammed Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi bize bunu kesin ispat ediyor. İşte şu anda Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan faz ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Öyleyse Allah-u Teala Tevrat'ta sahabeyi anlatmış mı? Anlatmış. Neyle anlatmış? Kime anlatmış? Rabbaniyna. Rabbaniyna Tevrat ayetleri diyor ki siz size örnek olan sahabeyi 7 sabah 4 teslimi onlar gibi yaşayacaksınız. İncil'de havarileri anlatmış mı? Anlatmış orada da diyor ki siz sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayacaksınız. Sahabe Resulullah'la birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşamış mı? Evet. O zaman ikinci asr-ı saadetten nurun tamamlanması bu 7 safanın 7'sinin yaşanmasıyla kutsal kitabındaki dinin farklı bir din olmadığı, Yahudiliğin de Hristiyanın da Müslüman da kökenin babamız İbrahim'in Hanif dini Arap adıyla İslam'ı yaşadıklarını net olarak görüyoruz. Dini yaşayanlar hepsi aynı öze sahiptirler. Rum 30'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Fakim ve şekale dini hanife. Fıtratallahi elleti feteren nase aleyha. La tebtile halkallahi. İşte görüyorsunuz ki ayetin sonunda ezeli ve ebedi kayım olan din nedir? Budur. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Bu dönemde 2. asır zaten Nur Nas'ın tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim 14 asır evvel Resulullah'a inen ayetlerle birlikte sahabe 1. asır saadeti yaşadı ve gerçekten Mekke'yi fethettiler. Niçin Mekke'yi fethettiler diyorum? Kalpleri fethederek. Çünkü Kur'an'da bir sure var. İza ca'a nesrullahi. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Vel fethu ve reyten nase. Fetih günü, fetih gerçekleştiği zaman insanların fevç fevç dalga dalga bu dine girdiklerini göreceksin. 2. asr-ı saadette bu geçerli mi? Evet, 2. asr-ı saadette bu geçerli ama bu artık gruplar boyutunda değil, ülkeler boyutunda. Ülkeler bir bir bu İslam'a gireceklerdir. Nasıl? Şunu anlayacaklardır. Aslında kendi dinleri farklı bir din değil. Yahudilerin de dini, Hristiyanların da dini, Müslümanların da dini orijin itibariyle kimin dinidir? Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap Çağı ile İslam. İşte ancak bunu anladıkları noktada dinler birleşecek. Bunları anladıkları noktada Allah nurunu tamamlayacak. İşte 2. asr-ı saadette nurun tamamlanması bütün kutsal kitaplardaki dinin farklı din değil, aynı dinin mensubu olduklarını öğrenecekler ki Efendimiz bize bu müjdeyi verdi. Verdi mi, vermedi mi? Evet, bize bu müjdeyi verdi ve ileriki günler mutlaka ama mutlaka 2. asr-ı saadet yaşanacaktır. Neyle? Yahudilerin Tevrat'taki dinin 7 safhasının 7'sinin babamız İbrahim'in Hanif dini olduğunu idrak edecekler. Rabbaniyun'un bunları yaşadığını görecekler. Hristiyanlar da havarilerin yaşadığı dinin aynı din mensubu olduklarını idrak edecekler. Ve Müslümanlardan farklı bir din mensubu olduğunun farklı olmadıklarını idrak edecekler. Bugüne kadar ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlardı. Ama kutsal kitaplardan artık bunu ne yapacaklardır? Öğreneceklerdir ve Kur'an ayetleri Tevrat'taki 7 safhayı görüyoruz şu anda. İncil ayetleriyle Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki 7 safha, Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 safha ve Kur'an ayetleriyle de Kur'an'daki 7 safha. Ama aynı zamanda Tevrat ayetleriyle de 7 safhayı görüyoruz. Tevrat ayetleriyle 7 safhayı ekrana getirebilirsek net olarak anlayacağız. Evet şu anda Tevrat ayetleri Hazreti Musa'ya tabi olan Rabbani'nin yaşadığı 7 safha. İncil ayetleriyle havarilerin Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanların yaşadığı 7 safha. Zaten Kur'an'ı söylemiştik. Öyleyse ilk etapta Muhterem Efendimiz'in birinci görevi dinleri birleştirmek. Dinleri birleştirmek zor mudur? Sadece bir dilektir. Sadece bir dilek. Çünkü kim şu dünya üzerinde ve başka gezegenlerde bu dileğin sahibi ise Allah'ın garantisini, Allah mutlaka onun ruhunu teslim alıyor. Arkasından kişinin gayretine binaen fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimiyle Ferdi bazda nur tamamlanıyor ama toplumsal bazda nurun tamamlanması dinlerin birleştirilmesiyle gerçekleşecek ki bu da Efendimizin görevi. İkinci görevine dine girmiş olan bidatler. İşte Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. 70 fırka dine girmiş bidatlerle Yahudiler din yaşıyorlar. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, 71 fırka dine girmiş olan bidatlerle Hristiyanlığı yaşıyorlar. Müslümanlar 73 fırka, 72'si cehenneme bir tanesi hariç, 72 fırka dine girmiş bidatlerle din yaşadıklarını zannediyorlar. Muhterem Efendimizin ikinci görevine dine girmiş olan bidatlerden tamamen dini temizlemek. Bu bidatler sebebiyle Kur'an rafa kaldırılmış, Kur'an unutulmuş. İşte bu bidatların temizlenmesiyle Kur'an'daki İslam asli noktasıyla ortaya çıkıyor. Şu anda ikinci asr-ı saadet yine bir taya kutsal kitaplardakinin aynısıyla yaşanacak. Ve üçüncü görev sevgili kardeşlerim, bizi tek evimize hapsediyorlar dini yaşama bakımında. Git evinde yaşa, namazını kıl, başka bir şeye karışma. Halbuki din hayatın ta kendisidir. Yani dinin sahibi Allah'tır ve Allah Teala ben bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattım. Sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum ve mutlu olmanızı istiyorum ve bu mutlu olmanız meyanında size bir tek şeyi farz kıldım. Size farz kıldım kutsal kitaplardaki dini babamız İbrahim'in Hanif'teni 7 safhasıyla yaşamanız. Yaşayan kim olursa olsun mutlaka asr-ı saadete ulaşacak. Evet, Efendimizin bize verdiği ikinci asr-ı saadet müjdesini almış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun, mübarek olsun. Madem ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, madem ki tabiyetinizi gerçekleştirdiniz, o zaman herkesin bu standarda ulaşması, isteyen herkesin ulaşabilmesi için, tövbe merasimi için sizi ayağa kalkmanızı İsram ediyoruz ve başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Evet, böylece bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, fal okları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah-u Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluğa davet. Allah'ın en üst noktada yarattığı insan için Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluk. Hem bu dünyada mutluluk, hem de ahirette en zirve noktada mutluluğu yaşamak. İşte bugünkü konumuz Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluğa davet. Birinci sual, mutluluğun muhtevası nedir? Evvela mutluluğun ne önemli şey olduğunu anlayabilmek için insanın başlangıç durumuna bakmamız lazım. Başlangıçta insan şeytanın tesiri altında 19 tane negatif özelliğin sahibi. Onu hemen ekranda gösterebilirsek, kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir, sağır diyesi ve kördür, şeytanın kulu dostudur, sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değildirler, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlar. Şimdi slaytımızda gösterecek olursak bunu negatif koşulların İş dünyasında nefsler ruh arasındaki kavga sebebiyle insanlar mutsuz. Düş dünyasında başka insanlarla olan kavgaları sebebiyle mutsuz. O slaytımızı, resimli slaytımızı gösterecek olursak. Evet, Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. İşte nefsler ruh arasında kavga sebebiyle dikkat edin. Nefsi emaredeyken ruhun 19 hasretine karşılık nefs de 19 tane afetin sahibi. Nefs ile ruhun akla ulaştırdığı talepler birbirine zıt. Nefsi emarede olan kişi nefsani bir hayat sebebiyle çevresindeki insanlarla devamlı kavga halinde. Hep kendi nefsini düşünen bir yapı içerisinde, burada da aynı şekilde. Ve Allah'ın emirlere mi, Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için mutlu değiliz, yasakları işlediğimiz için mutlu değiliz. Öyleyse görüyorsunuz ki başlangıç noktasında insanlar hep huzursuz, mutsuz. Ama Allah bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğu da tedrici basamaklar içerisinde gerçekleştirmemizi istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ruhumuzu teslim ettiğimiz an nefsle ruh arasındaki kavga %51 oranında azalmıştır. Tekrar oraya dönelim inşallah olsun sıraytımıza. Çevremizle aramızdaki kavga barış gerçekleşmiş. %51 oranında artık kavga halinde değiliz. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde %51 oranında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasakları işlemeyen bir yapıdayız. Ama Allah-u Teala bizim sonsuz mutluluğu yaşamamızı istiyor. O zaman fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim etmemiz lazım. Fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman %81 oranında nefse ruh arasındaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla olan kavgamız da %81 oranında azalmıştır. Allah'la ilişkilerde Allah-u Teala'nın emirlerine, emretine itaat eden, yasakları işlemeyen bir yapıdayız %81 oranında. Allah-u Teala ötede nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsin manevi kalbindeki 19 tane afet 19 fazilete dönüşmüştür. Artık ruhun talepleriyle nefsin talepleri aynı. Başka insanların arasındaki kavgamız nefsimizde afetler olmadığı için Ya ruhun talebi istikametinde hasletlerle davranınız veya faziletlerle davranınız. Dolayısıyla onlar arasında da bir kavga söz konusu değil. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen, kitabın bütününe tabi olan birisiniz. Şimdi görüyorsunuz ki Allah'ın bütün insanları yaratmaktaki muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün emirler ve nehiler bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Mutluluk bir saç ayak üzerine oturur. Birinci mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir noktayı temsil eder. İkinci olarak hem iç dünyamızda hem dış dünyamızda hem de Allah'la olan ilişkilerimizde bir uyum hali kurulmalıdır. Üç, bu hal kesintisi olmalıdır. Mutluluk hem hakkımız hem de vazifemizdir. İkinci sual, Allah'ın insanları davet ettiği mutluluğa nasıl ulaşılır? Allah Teala yaratılış gayemizin nasıl mutlu olmamız gerekiyorsa aynı zamanda kul olmamızı da Allah Teala emir buyuruyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. Zariyat 56 ve ma halaktal cinni vel insa liyabudun. İnsanlara ve cinlere başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Ama Câsiye 13'te ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian min. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. İşte bu hedefe ulaşabilmek, hedef emirlerin 7'sini de yerine getirmek, ama bu 7 tane hedefimi yerine getirmek aynı zamanda 7 vasıta ile mümkündür. Hedef emirlere dikkat edecek olursak 7 tane hedef emir ve bunun yanında 7 tane vasıta emir. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide 12 tane insanla tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, ihlas ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu hastalar Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet. İşte muhteva bu şekilde Allah tarafından kutsal kitaplarda zikredilmiş. Mutluluk hiçbir de zor elde edilen bir faktör değil. Yeter ki insanlar kul olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduklarını, bununsa mutluluk olduğunu idrak etmeleri mümkün olsun. Allah'a davet baktığımız zaman 7 tane safa koymuş, her birine davetiye çıkartmış ve biz insanları iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekse hayatımızın en önemli kararıdır. Bu kararı veremeyen insanlar hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki insan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdeler. Öyleyse Allah-u Teala bir dilekle herkesin 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı müjdesine sahip olmasını istiyor. Üçüncü sual, her devirde insanlara mutluluğa davet eden kişiler var mıdır? Evet, her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. İşte burada bizim karşımızda mutluluğa davet için varız. Unutmayın ki her ülkede şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Onlar biliyorlar, sizlere anlattığımız şeyleri etrafındaki insanların seviyesine göre anlatıyorlar. Bizim vasıtamızla hepiniz mutluluğa davet ediliyorsunuz. Bizi ilk etapta dinleyenler, tabi olanlar, Allah yolunda teşhis olanlar, sizin de göreviniz bütün insanlığı onları mutluluğa davettir. Mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Görevimiz bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. kılavuzumuz, rehberimiz Kur'an'dır. Kur'an'ın bir mutluluk, Kur'an'ın mutluluk hükümleridir. Hem Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Her devirde devrin imamı Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Onun dışındaki veli resuller, veli mürşitlerin hepsi vekil mürşitler. Onlar da devrin imamından öğrenen ve öğretenlerdir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. İster Allah Teala imam desin, ister halife desin. Onların hepsi insanlardan seçilir. Allah Teala yeryüzünün halifesi insandır buyuruyor. Ve iskale rabbuke lil melaiketi ce'alni fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İster hidayete erdiren huzur namazın imamı olsun, ister halife olsun, ister Allah Teala'nın şefaat getirisiyle yetkilendirdiği kişi yine devrin imamı olsun, o Allah'ın tasarrufundadır ve her devirde mutlaka bu vardır ve Allah'tan dini öğreniyor ve başkalarına öğretiyor. Ama devrin imamı bir nebi olabilir. O Allah'ın kendisine şeriat kabul verdiği bir peygamberdir. Devrin imamı bir nebi olabilir. Bir veli olabilir. O da nebilerin olmadığı dönemlerde veli Resulullah arasından seçilen mekaleten devrin imamıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste buna işaret buyuruyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Yine benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. İster devrin imamı halife olsun, ister alimler, veli resuller olsun, hikmet sahibi alimler olsun. Hepsi Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Yine bir başka hadiste size ruh verenler gelecek. Öyleyse görüyorsunuz ki her daim dünya üzerinde insanlar var olduğu süre içerisinde mutlaka öğrenenler var, mutlaka öğretenler var. Devrin imamı öğrenendir, Allah'tan öğreniyor. Öğretendir, veli resul, veli mürşitlere öğretiyor. Veli resuller devrin imamından öğrenenlerdir. Diğer insanlara öğretiyorlar. Veli mürşitler devrin imamından öğrenenlerdir. Diğer insanlara öğretiyorlar vesaire. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuza birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanları mutluluğa davet etmekte aslında Kur'an'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
2: Samimiyet, doğruluk, güzel ahlak.
3: Her saniye zikretmek, onun yarattığı varlıkları görmek.
4: Kur'an sünnet çizgisinde olursan Allah'a yaklaştın. Ama o çizgiden uzaklaşırsan şeytana yaklaşırsın.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız ulaşır, zikirlerimiz ulaşır.
4: Amelimiz ulaşır huzur. Ne etimiz, ne kanımız, ne kemiğimiz, hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette bizim de kendimize göre Allah'la aramızdaki bağlar var. Onda bir perde yok zaten. O yüzden o perdeye kimse giremiyor zaten. Kimseye de sokmam.
4: O büyük alimlerin yolları, biz onların ayağının tozu olamayız. İsteriz, isteriz, gayret ederiz de mümkün, mucize değil.
3: Vallahi öyle bir dua etmedim de Allah'a varacağız zaten. Yani bunu dönüp dolaşacağımız yer Allah'tan geldik, Allah'a geri geleceğiz. Topraktan var olduk, Adem'den var olduk. Tekrar toprağa gömecekler bizi. Toprak da yer anlamında olduğu için bizi yiyecek, bitirecek kurtlar bir şekilde. Ruhumuz da Allah'a ulaşacak yani.
0: Bir misafirim. Allah'a ulaşmak konusunda o büyük alimlerin yolları. Biz onların ayağının tozu olmayız. İsteriz. gayret ederiz de mümkün mucize değil. Allah'a ulaşmak herkese nasip olmayan bir şey midir? Allah Teala biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinden La yükellifullaha nefsen illa vüsaha lahu ma kesebet. Aleyha ma kesebet. Eğer Allah Teala bu kanunu söylüyorsa ve Allah Teala herkesi kendisine dost olmaya davet ediyorsa o zaman en kolay şey hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ve bu bir dilektir. Allah Teala söz vermiş. Şura 13 ve Rad 27'de. Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelen, bu seçtiklerinden ona yöneleni kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah dileğini derahatte bırakır. Ona yönelen kimseyi de kendisine ulaştırır. Birisi görüyorsunuz ki devamlı Allah Teala kendisine yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yönelmek ise bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse herkes hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Evet. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Hem Bakara 120 hem de Ali İmran 73'te Allah Teala bunu ifade ediyor. Bakara 120'de لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَنْ نَسَرَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنْ هَوْدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. وَلَيْنْ تَبَعْتَ اَوَاً بَعْدَ جَاكَ مِنْ عَلْمِ Sen onların hevasına tabi olursan. Heva tekil, ehva çoğuldur. Yani sen onların hevalarına tabi olursan, senin için Allah'tan bir veli ve nesir yok. Allah Teala hevanıza tabi olmayın. Allah'ın kendisi sizin için tayin ettiği mürşide tabi olun. Ali İmran 73'te de aynı şekilde. Kul ünnelü dâhud Allah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanların şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah mutlaka o insanların ruhlarını kendisine ulaştıracağına dair kesin söz vermiş. Bu bütün insanlara verilen bir haktır. Herkes bu garantiye sahiptir. Hidayete davet mutluluğa davettir. İnsanların en büyük hatası Kur'an-ı Kerim'i bilmemeleridir. Bir sürü insan ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasına kapılmıştır. Halbuki hem Hicr 23 bu mümkün değil. Hicr 23'te yaratan da biziz, öldüren de biziz diyor. Hayatı veren de biziz. Hayatı ruh vermiyor. İkinci olarak secde 11'de kul yetevfekum melekul mevtelize uykule bikum simelay turcahun üzerinize vekil kına ölüm melekleri gelip simdiye fakrılacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani ruh vücuttan çıktığı için ölmüyoruz. Aksine Allah Teala mitokondrilere gönderdiği enerjiyi kesiyor. Artık fizik vücut nefse ruh için mekan üyetini kaybettiği için sağ tarafta ruh 4 metre yükseklikte yatay vaziyette vazifeli melekler alıp Allah'a götürüyorlar. Sol tarafta 4 metre yükseklikte yatay vaziyette nefs de 3 günlük süre içerisinde başla nefs arasında kordon kopuyor. 40 günlük süre içerisinde kabir azabı ve arkasından da berzah hayatının devamı ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların unuttuğu mutluluk reçetesini hatırlatmak için her devirde resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bence insan kendisi mürşittir. Başka aracıya gerek yok. Allah'la kulun arasında ben bir aracı kabul etmiyorum.
3: Tasavvufta işte bu hocaları takip eden kişilere deniyor diye biliyorum yani.
4: Kuzum mürşit yol gösterici. Bizler cahil cühela insanlarız. bizim elimizden tutup da bir yol gösteren olmasa Allah'ın yolunu zor buluruz.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Varsa da zaten onlar kendisini söylemezler ki. Zaten ben mürşitim, veliyim diyen bir insana inanmak çok zor. Zaten böyle bir şey yok. Allah da zaten peygamberlerden başka da aracı koymamış. Bir Resul var, bir elçi var değil mi? Onun haricinde kimseye inanmıyorum ben.
3: Mürşitler var. Olmaz mı? Allah 124 bin peygamber göndermiş. Ondan sonra seyitler, ondan sonra sıddıklar, sadıklar var. Bence herkesin herkesten öğreneceği şeyler var diye düşünüyorum.
4: Kuzum, mürşit olmadığı zaman zaten kıyamet kopacak. İllaki vardır da onları bulmak da biraz müşkül.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Biraz önce söyledim, ben mürşit aramıyorum. Ben Allah'a, her tarafa baktığım zaman Allah'ı görüyorum, o bana yetiyor. Allah'la arama kimseye sokmak istemiyorum. Allah, peygamber, Kur'an, başka yok.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah peygamberlerden başka aracı koymamıştır. Bir Resul var, bir elçi var, bunun haricinde kimseye inanmıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir Resul, bir elçi olan peygamberler dışında mürşit diye bir kavram yok mudur? Tabii ki vardır. Kardeşimiz Allah Kur'an, peygamber diyor ama Kur'an'ı belli ki araştırmamış. Allah Teala şeriat kitabı verdiği kişilere peygamber diyor, nebi diyor yani. 7 ayet-i kerimede bunlar anlatılıyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Bir daha nebi gelmeyecek. Fakat bir daha nebi gelmeyecek diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bize miras bıraktığı Kur'an-ı Kerim, benden sonra 7 tane hadiste nebi gelmeyecek ama imamlar, halifeler gelecek. İmam mürşit midir her devirde? Evet. Halife her devirde mürşit olarak var mı? Var. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Her devirde halife var mı? Kesinlikle var. Her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana nesayla halifeden öğrenen alimler var mı? Var tabi. İkinci hadis. Üçüncü hadis. Serruh verenler gelecek, arayın bulun. Şimdi konuşan kardeşimiz diyor ki ben Kur'an'a inanırım, ben Resul'e inanırım, başkasına inanmam. E güzel de Kur'an da mürşide tabi olmayı söylüyor. E Resul de mürşide tabi olmayı söylüyor. O zaman mürşit olarak kabul ettiğiniz Kur'an'a itaat etmezseniz, mürşit olarak kabul ettiğiniz Peygamber Efendimiz'e itaat etmezseniz o zaman neye itaat edeceksiniz? İnancınız sadece dilde, kalbe inmiyor. İşte iki kaynak söylüyor. Bir, eğer Resul'e inanıyorsanız, Resul diyor ki benden sonra kıyamete kadar mürşit var. Her devirde devrin imamı var, her devirde kavim Resulleri var, her devirde veli mürşitler var. Vekil mürşitler var ve var oğlu var. E Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde ayetlerde bunu tek mesele. Şu anda Kur'an-ı Kerim ayetlerine geçen mürşidin 19 tane ismi. Yani kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i okumuş olsa zaten görecek. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 ayrı ismi. Allah'ın peygamberlerinin nebi olarak mürşitlerdir. İmam olarak geçen mürşitlerdir. Mesela Enbiya 73, İsra 71, Secde 24. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Halife hangi ayette bunların hepsinde geçiyor? Mürşitlerdir. Veli Resulü Aleyhisselam 81'de mürşitlerdir. Nezir mürşittir. Bu ayetlerin hepsinde geçiyor. Veliyün Nesir mürşittir. Veliyün Şafii mürşittir. Veliyün Hamim mürşittir. Veliyün Mürşide mürşittir. Veliyün Vak koruyucu mürşittir. Veliyün Müminin mürşittir. Veliyül Hamid mürşittir. Ehli zikir. Belki Veliyün Hamid, Hamim ve Hamid, Ehli Zikir Mürşit, Münadi Mürşit Mehdi, Sadık Mürşit, Salih Mürşit, Alim Mürşit, Hikmet Sahibi Alim Mürşit. Bunlar hepsi Kur'an ayetlerinde geçiyor ve mürşit olarak her devirde var. Rahman 33'te Ya maşerel cinni vel insi in istetatu min tenfuzu min aktir semavati vel ard fenfuzu la temfuzu la bi sultan. Ey cin insan topluluğu, semavatın aktarı sırat-ı müstakim çıkmaksanız çıkın. Zaten bizi çıkamazsınız. İlla bir sultan, bir mürşit olmadan 19 isimden bir tanesi herhalde onu göremedik. Sultan olarak geçmemesi lazım. Evet, buna da ilave edeyim. Sultan yok şu anda. Bunu bir yere sultan olarak da mürşit olarak geçiyor. Onu bir yere ilave edelim inşallah. Evet. Bu olaya dikkatle baktığımız zaman yanlış öğretilen şeyler insanlar üzerinde bir takım peşin hükümler oluştuğunu görüyoruz. Hiçbir devre Allah insanları mürşitsiz bırakmamıştır. Ama birçokların zannettiği gibi Resul demek peygamber demek değildir. Bütün peygamberler Resul'dür ama her Resul peygamber değildir. Bütün devirlerde insanların arasında mevcut olan insanlar Allah'ın mürşitleridir. Allah'ın hidayetçileri, hidayete vesile olanlardır. Allah Resulleri için, mürşitleri için, hidayetçileri için tam birbirine ayrı tam 19 tane isim kullanmış. Ama hep fonksiyon aynı. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak, nefslerini tezkiye etmek, fizik vücutlarını şeytana kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. İşte Bakara 151. Kemâ arsalnâ fîküm resûlen minkum yetlû aleyküm ayâtinâ. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Ve yüzekîküm. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ve yuallimkumul kitâbe. O size kitabı öğretiyor. Ve hikmete. O size hikmeti öğretiyor. Ve yuallimkum mâ lem tekûnû te'lemûn. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Öyleyse birinci etapta ruhun teslimi bir. İkinci etapta nefs tezkiyesi iki. Üçüncü etapta kitabın öğretilmesi 3, 4. etapta hikmetin öğretilmesi 4, 5. olarak hikmetin ötesinin öğretilmesi 5. Allah razı olsun. 6 veya 7, 7 devrin imamı 6'da Allah'ın indirdiği şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhtarım Hocam size bir sualımız var. Mutluluğun ulaşması için bir şeyler olarak yapılan gayretin aslında tüm topluma pozitif etkisi olarak söylenebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Evet. Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluğa ulaşmak için bireysel olarak yapılan gayretlerin aslında tüm topluma pozitif etkisi olacağı söylenebilir mi? Evet. %100 söylenebilir. Neden? İşte Osmanlı'da tekrarlanan bir söz. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın her kubur. Eğer kendisi mutluysa etrafındaki insanları da mutlu eder. O zaman mutlu olan bir insanın etrafındaki insanları mutlu etmesi topluma olan bireysel pozitif etkisi demektir. Tersi de söz konusu mutsuzluk, yani bireysel olarak yapılan mutsuzluk olayları, mutsuzluk şeyleri topluma da negatif tesir edebiliyor. Yani mutlu olan insan topluma da pozitif mutluluk veriyor, pozitif tesir ediyor. Mutsuz olan insan etrafındaki insanları da mutsuz ediyor. Mutluluk eşittir zikir ve başkaları için yaşamak. Sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşlı. Kaos ortamını vücuda getirecek en büyük unsur Allah'tan uzaklaşmaktır. Her geçen gün Allah'a daha yakın bir toplum olmak, Kur'an-ı Kerim ve sahabeyi örnek almak suretiyle gerçekleştirebilmektir. Bireysel olarak, kişisel olarak şartlar ne olursa olsun bir insan Allah'a yönelmişse o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Mutluluk toplum halinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesiyle yeşeren bir ağaçtır. Onlar da size güzel davranışlarla döndükleri zaman birbirini seven, birbirini koruyan, birbiriyle en güzel örnek münasebetler içinde olan bir toplum söz konusu olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala iç dünyamızda insanlarla ilişkilerimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde huzur ve mutluluğa ulaşmak için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bizi yaratana bir şükür borcumuz var. Çünkü o kadar çok şey var ki yani hangi noktadan şükretsek az olur. O yüzden şükrettiğimiz zaman, etrafa baktığımız zaman zaten onunla manevi olarak bir aramızda çok güzel bir bağ oluşuyor.
4: Çok büyük faydaları var huzur. Zikirsiz Müslüman olmaz.
3: Her şey Allah'a bence zikrediyor. Ama bazı insanlar bunun farkında değil.
1: Sizce zikir yapan bir insanın kesintisiz mutluluğu yaşaması mümkün mü?
2: Tabii, zikir dediğimiz zaman Allah'ı anmak. Zaten Allah her dakika kendini anmamız için mutlaka bize sabretmemiz gereken konular veriyor, sıkıntılar veriyor. Onunla zaten Allah'ı her an anıyoruz. Zaten Allah'ı anmak dilden olmuyor, kalpten oluyor.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı var mıdır?
4: Tabii var, var uzun zikir. Hiçbir karşılık beklemeden Cenab-ı Hakk'a yakarmak çok temiz bir ibadet. Ben öyle biliyorum.
3: Allah'ı anmak, Allah'ı her an yanında olduğunu hissetmek sana büyük bir güç veriyor.
2: Zikrin anlamını her şeyden önce bilmek lazım. Zikir tefle tüfle yapılan bir şey değil. Zikir Allah'ı anmaktır. Benim Kur'an anlayışım, din anlayışım, Allah anlayışım, zikir Allah'la aranızdaki bağdır. Onun haricinde zikrederken tabii ki giderken bir bismillah demek, bir tövbe etmek, bir şükür etmek, bu da zikirdir. Bana göre zikir budur.
0: Misafirimiz her şey Allah'ı zikrediyor ama bazı insanlar bunun farkında değil. İnsanların dışında olan her şey Allah'ı kendi iradesiyle mi zikreder? Tesbih ederler. Kendi iradesiyle değil. İsra 44'te 7 kat gökler ve yerler, bunun arasındaki olan her şey Allah'ın ismini tesbih ediyor. Gayri idadi varlıkların Allah'ın isminin tekrarına Allah tesbih ediyor. Serbest irade sahibi cin ve insanların Allah'ın ismini tekrar etmesine Allah-u Teala zikir diyor. Bizim Allah'ı zikretmemiz Allah Allah Allah diye sessiz sessiz veya kalp sesiyle gerçekleşir. Kendi irademizle zikrederiz. İrademizi Allah'a teslim etme noktasına ulaşmamız halinde ise Allah irademizi kendi iradesine bağlayarak yeni bir noktaya ulaştıracaktır. Bunun adı tesbihtir. Kainatta da her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşur. Tüm elektronlara Allah katında her an nötronlar gelmekte ve her dönüşlerinde bir ses çıkartmaktadırlar. Çıkarttıkları bu ses kendi lisanlarınca Allah kelimesidir. Allah ismini tekrar etmeleri zikir değil, tesbihtir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacaktı. Mutluluk için yola çıktığımızda yolda başkalarından beklenti içinde olmamız

Siz onlarla bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, Allahü Teala size ne verdiyse şu anda elinizde bulunan her neyse pek çok insana yardım etmeniz için hazır vaziyette bekliyor. Başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Evet, veren el alan elden üstündür. Yani başkalarıyla olan ilişkimiz vermektir, almak değil. Onun için dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Müteşabih. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete gider. Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz her an Kur'an, her an mutlulukun sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Dini konuda arayış içindeyim. İnternette Allah'a yaklaşmak için araştırma yaparken şöyle bir yazıyla karşılaştım. Ya Rabbi, dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki onları bulan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Şah-ı Nakşibend Hazretleri de diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri, dostlarını halkın içinde saklar. Kimdir onları bulan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, 99 esmanın sahibi Rabbimiz mutlaka ona rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamakta tecelli, beşinci basamakta Allah'a açılan kapalı sistemlerin açılması. Yani baş gözündeki icab-ı mesulünün alınması ki Enfal 29, eğer Allah'a ulaşmayı diler takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. İşte birinci furkan ve ikinci furkan baş gözündeki cevabın mesulünün alması, basar asasının üzerindeki kışavet perdenin alması. Altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, semih hasasının açılması ve yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hasasının açılması ve ihbatın korunması. Bu yedi furkanla o kişi ameni oluyor. Bu yedi furkanın sahibi olan kişinin kalbine Allah mutlaka mürşit sevgisini koyuyor. Nasıl yapıyor Allah Teala bunu? Tekabın 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nöronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi. Nasıl 4 kalp şartı? Allah kalpteki ekineti almış. Kalbi kendisine çevirmiş. Ve kalbe giden nuronunu açmış. Yani ekineti aldıktan sonra ihbatı koymuş bir ki kalbi kendisine çevirmiş kafası 3 ve nuronunu açmış 4. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse kişinin zikir yapmaya başlaması Zümer 22. O zaman Allah'ın katından gelen bir çift nur, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve o kişi huşu sahibi kılar. İşte hadis 16'ya göre 12. basamakta kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep ederse ki huşu sahibi olan kişilerin talebine cevap veriyor Allah Teala. O zaman Allah Teala 13. basamakta mürşid gösterir. 14. basamakta kişi gidip o mürşide tabi olur. İşte ya Rabbi, dostlarımı, evliyanı öyle gizledin ki bunları bulan sana kavuşuyor. Evet, Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşıyor, evliyaya ulaşıyor. Ve ulaşan kişi mutlaka ruhu kendisinden ayrılıyor. Yedi kademedeki seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Çünkü Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Ulaşmayı dileyen kişi mürid ama Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi de tabi olan kişi. Kim mürşidine tabi olduysa onun ruhunu mutlak surette Allah Teala kendisine ulaştırıyor ve Allah'a kavuşuyorsunuz. Ama sana kavuşmayan onları tanımıyor. Yani ulaşmayı dilemeyen kişi onları tanımıyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet, inşallah. İkinci sual, Gümüşhane'de bir kardeşim, muhterem hocam, İnşirah 7. ayetinde öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et buyuruyor. İntisap ne demektir? Kimler intisap etmelidir, açıklar mısınız? Mürşidine tabi olan kişi. İntisap mürşide tabiyetle gerçekleşir. Devrin imamına biat edilir. Vesile olanlara intisap edilir. Çünkü kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. İnşirah suresine 7. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İnşirah 7'de feyza ferakta fensep, öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Yani zikre başla. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Biz insanlar aciz varlıklarız. Teslimlerimiz konusunda ve her konuda her zaman Allah-u Teala'dan yardım isteriz. Teslimlerimiz konusunda Allah'a yardımcı olmamız nasıl gerçekleşir? Allah'a yardımcı olmakla Allah'ın bize yardımcı olması konusunda bir paralellik var mıdır? Elbette Allah'a yardımcı olmak, Allah'ın hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Ama Allah insanların hepsinin mutlu olmasını istiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine tabi olan bir kişi, mürşidinden almış olduğu Allah'a ulaşma dileği, Allah'ın ipi, mürşide tabi o insanlardan bir ipi başka insanlara anlatırsa, onların hidayetine vesile olursa, o zaman Allah'a yardım etmiş oluyor. Çünkü bizim insanlara yaptığımız her şey Allah kendisine kabul ediyor. Yani onları mutlu ettiğin zaman Allah kendine kabul ediyor, Allah'a yapılan bir yardımdır. Ama onları mutsuz ederseniz Allah Teala bunu kendisine yapılmış kabul ediyor ve cezasını veriyor. Dolayısıyla her olayda muhatabımız daim Allah'tır. İnsanlar diğer insanlarla değil, Allah'la devamlı bir hesap içindedirler. Allah Teala sadece diyor ki vazifeniz tebliğ. İnsanları Allah'a davet edin. Ama hesap benim işim. Sonra girmeyin. Öyleyse kim bir iyilikte bulunursa Allah ona yardım ediyor. Kim bir kötülükte de bulursa onu cezalandırıyor ama bu kendisine kötülük yapana da bizim yardım etmemiz söz konusu. Bir nevi nasıl olabilir? Kötülük yapan, bize kötülük yapan kişi derecat kaybediyor, biz derecat kazanıyoruz. O bizi kazanacak ama bizim de ona kazandırmamız gerekiyor. Kazan kazan üstü gelince belki bu ters gelebilir ama olay bu. Eğer biz yardım edersek o zaman hedefimize daha kısa zamanda ulaşmış oluruz. O zaman Allah'ın yardımcı olmamı nasıl gerçekleşir? Allah'a yardımcı olmakla Allah'ın bize yardımcı olması konusunda bir paralellik var mı? Evet, Allah'a yardımcı olmak davetle gerçekleşir. Allah'ın bize yardımcı olması konusunda da yine biz insanlara mutluluk ulaştırdığımız zaman Allah Teala onu bize ulaştırıyor. O yardımda biz insanlara ilkte bulunuyoruz. Fransa'da min kardeşim Muhterem Hocam, müşride tabi olmanın önemi nedir? Tabi olan ne kazanır? Tabi olmayan ne kaybeder? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan Allah'ı kaybeder. Mürşide tabi olan da Allah'ı bulur. Hani Arap'ın bir sözü, Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Çünkü mürşid arar eden birisi değil, Allah'ı temsil ediyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an ruhunuz onunla Allah'ı buluyorsunuz. Kimdir Allah'ı bulan? Mürşide tabi olan kişi. Başınızın üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleşiyor. Kalbinize iman yazılıyor. Bütün günahların sevaba çevriliyor. Sevgili kardeşlerim, sabahtan akşama kadar hiç çıkmayın. İşlemiş olduğunuz günahlar sebebiyle Allah-u Teala'dan af talebinde bulunun. Allah-u Teala'nın bir kabul garantisi yok. Ama Allah-u Teala kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa 15 yaşından o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Öyleyse mürşide tabi olmak arada bir olay değil. Nefs ezgisi sabahtan akşama kadar zikredin. Kalbinize iman yazılmasa nefs ezgisi olmaz. Yine mürşide tabiyetle kalbinize iman yazılıyor. Sabahtan akşama kadar ibadette bulunun. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelmedikçe ruhunuz vücuttan ayrılmaz. Görüyorsunuz ki mürşide tabiyet çok önemli. Tekrar ediyoruz. Nefs ve şeytan bizim düşmanımız. Düşman olan nefsimizin dost hale gelebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla, nefs ezgisi iman yazılmasıyla başlıyor. Ama mürşide tabi olmayan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mücadele 22. Günahlar, kaybettiğimiz dereceler, günahlar kazandığımız derece fazlaysa sonsuz ayeti cehennemde geçiririz. Ama mürşide tabi olduğum zaman bütün günahlar Allah sevaba çeviriyor. Ruhumuzun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması, ancak devrin imamının ruhunun tabiyetle devrin imamının ruhunun başımızın önüne gelmesiyle ruhumuz vücuttan ayrılıyor. Görüyorsunuz ki bunların hepsi tabiyette gerçekleşiyor. Peşinden ne oluyor? Peşinden yine fizik vücudumuz şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefsimiz şeytanın pençesinden kurtulmaya çalışıyor. Nefs ezgisi ve irademiz güçleniyor. İrade ki nefsin afetlerine karşı koyan güç. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Aydın'dan Melih Çağlar. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edebiliriz? İnşallah Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle, gül kukla ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, herkes... Evet, bir daha suali tekrar edecek olursak, herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edebiliriz? Herkes mutluluğu dünya hayatında arıyor. Ama mutluluğun adresi Allah, yani Allah'ta bulmamız, Allah'ta aramamız. Evet, şu anda slaytta, ekranda slaytımızı görüyorsunuz. Kasa, masa, nisa dediğimiz olaylar, yani herkes zenginlikte, makamda ve güzel kadın evlenmesinde mutlu olacağını sanıyor. Bunlarla zevkleri yaşayabilir ama mutluluğu asla. Mutluluk Allah ile olmaktır. O zaman kişinin yapması gereken şey ne? Mutlu olmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecek, zikre başlayacak, namaz kılacak, oruç, yani Allah'a ulaşma dilemi, mürşide tabiyet, zikir, oruç, namaz, zekat ve hac, bunları yerine getirmesi halinde Allah'ın onlar için garanti ettiği mutluluğu yaşayabilir. Mutluluğun da üç alemde kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Üç alemde olmalıdır. Daimi olmalıdır. Ve sulh sükun halini ifade etmelidir. Evvela insanlar neden mutsuz? Onu övelim. Şu an bu ikinci slaytımıza, bu slaytımıza dönelim. İnsanlar başlangıç noktasında iç dünyalarında nefs ve ruh arasında kavga var. Daha sonra başka insanlarla kavga halinde ve Allah'la olan ilişkilerinde devamlı olarak Allah'ın emrine isyan eden, yasakları işleyen bir yapı içerisinde nefslerini ilah edinmişler. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, %51'lik kalbin nurlanmasıyla fizik vücudun teslimiyle %81, ruhun teslimi, nefsin teslimiyle %100 mutluluğa ulaşır. Bu başka insana olan ilişkilerinde de %51'liklere her zaman uzlaşma af, %81 ile paylaşma ve en sonunda da yardımlaşma noktasına ulaşır. İşte Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi yarı yarıya %51'e ulaştığı zaman %81'de ise kalbin %81'e nurlanmasını ifade ediyor. Fizik vücut teslimi ve daha sonra %100 nefsin teslimiyle kişi mutlu oluyor ve mutluluğu, gerçek mutluluk nedir, nasıl? Şimdi ikinci slaytımıza geçelim. İkinci slaytımızda nefse ruh arasındaki kavga, evet. Tamam, iki slaytı yan yana gösterebilirsek daha güzel olur. Nefse ruh arasındaki kavgada, evet. Kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuzuz. Başka insan olan kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Ve Allah'la ilişkilerimize, Allah'ın bütün emirlerine isyan, yani sakuların filleri işlemi durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah'ın garantisinde %51 mutluluğa ulaşırız. Fakat nefsimizi Allah'a teslim edersek %100 mutluluğa ulaşırız. Ve daimi bir mutluluk, iç dünyamızda kavganın bittiği sırf ve sükun hali, dış dünyamızda kavganın bittiği dostluk hali, Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Mersin'den bir karşı muhterem hocam, Kamer 22 ayetini açıklar mısınız? Kamer 22 tefsir, muhterem hafızın tefsirinde Kur'an-ı Kerim'in zikredilmesi önce tilavet açısından değer taşır. Ayrıca zikir özellikle Kur'an'daki Allah kelimesinin kullanması yoluyla o kişinin kalbine Allah katından rahmet, fazıl ve selavat nurlarına ulaşmasını ve kişinin nefsini afetlerden temizlenmesini halinde bu tatbikatın adı da zikirdir. Allah'ı zikretmektir ve Kur'an'daki en büyük ibadet zikrullah'tır. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Şimdi Arapça لَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكِرْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Andolsun biz bu Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Demek ki herkes, ne diyor Peygamber Efendimiz? Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Yani demek ki bu ayet-i kerime gelinceki 5 kere tekrarlanıyor. Ne kadar önemli olduğu. İnsanlar diyorlar ki çok zordur Kur'an'ı anlamak falan şu bu. Allah Teala da yemin ediyor. Biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Yani tezekkür eden, ibret alan kimdir? Öğüt alan, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. 6. sual, Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. 4 mukaddes kitaptan Zebur, Hazreti Musa'dan önce mi indirilmiş, şu anda dünya üzerinde bu kitap var mı? Var tabi sevgili, mukaddes kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Zebur, Hazreti Davud'a verilen mezmurlar olarak zikrediliyor. Mukaddes kitabın içerisinde üçü de var. Yani mukaddes kitap, Yahudiler Tevrat'ı, arkasına Hazreti Davud'a verilen Zebur'u ve daha doğrusu evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Davud Aleyhisselam'a verilen Zebur ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil söz konusu. 4 kitaba göre de gidebiliriz. Mesela 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'a göre 1. safa, Zebur'a göre 1. safa, senden neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hep 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelin diyor. Tanrı yücedir desin hep senin kurtarışını özleyenler. Ve İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelme. 2. safa mürşide tabiyet. Tevrat'ta, İncil, Zebur'da, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Mezmurlarda, Zebur'da yukarıdan elini uzat, kurtar beni. Bu devrin imamının biatını çıkar derin sulardan, al el oğlunun elinden. Kurtar bizi sahiline, yardım et, sevdiklerine özgürlüğe kavuşalım. Vesaire. Ve 3. safa ruhun teslimi, sevinsin sana sığınan herkes, mahap olan. Sevinç çığlıkları alsın. Mahap, Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı. Ama altın sürekli kanat ger üzerlerine, sevinç ol coşsun. Adını sevenler sende. Öyleyse görüyorsunuz ki 4 kitap, 3 kitabın 3'ü mukaddes kitap olarak zikrediliyor. Bütünen var. Mukaddes kitabın içerisinde dışında kalan Kur'an-ı Kerim. Aslında mukaddes kitaplar deyince Kur'an-ı Kerim eklemesiyle 4 kitap olarak ifade edilmesi söz konusu. 4 kitaptaki şeriat da aynı şeriat. Mukaddes kitaptan Zebur Hazreti Musa'dan önce mi indirilmiş? Hayır. Önce indirmedi, sonra. Şu anda dünya üzerinde bu kitap var mı? Var inşallah. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kardeşlerimizin maddi yardım yaptıkları kardeşlerimizin yanında verdim hala veriyorum, verme demiyor gibi söylemlerde bulunmaları doğru bir davranış biçimi mi? Böyle durumlarda bizim davranış biçimimiz ne olmalı, nasıl olmalıdır? Bunu etrafa yaymamak, onu bizimle Allah arasında olmasını sağlamak inşallah. En güzel olan budur. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Vesvese evhamdan nasıl kurtulur açıklayabilir misiniz? Vesvese evhamdan nasıl kurtulur açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, vesvese şeytan kaynaklı. ondan kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemek. Evham da mutlak surette doğru düşünme alışkanlığına ulaşmak. Devamlı Kur'an-ı Kerim'i ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Düsturuyla hareket etmek inşallah. Allah razı olsun. İşte ayetler ve vesvesenin kaynağı şeytan ve nefs. Şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman hemen tezekkür ederler. İşte o zaman basar ederler. Yani mürşitlerine sorarlar. Süratuz şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a son zikret. Kaf 16 biz ona en yakınız ve vesaire bunlar hep zikrediliyor. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Mürşidin önünde yapılan tövbenin kendi yaptığımız tövbeden farkı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Mürşidin önünde yapılan tövbenin kendi yaptığımız tövbeden farklı nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, kendi kendimize yaptığımız tövbe, akıl tövbe eder. Nefsimizin manevi kâminde 19 afette bu tövbeyi bozar. Ve bu tekrar edilirse Allah-u Teala'nın bir kabul garantisi de yok. Yani siz tövbe ederseniz ben sizin mutlaka tövbenizi kabul ederim diye bir ayet-i kerime yok. Şura suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Huvellezi yakbulu tevbete an ibadihi. O kullarının tövbelerini kabul eden ve ya'fu an seyyati ve seyyelerini, günahlarını affedendir. Şimdi tövbelerini kabul ediyor, meseleyelerini affediyor. Ne zaman? Devam edersek 26'da, Şura 26. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amin nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet ediyor. Onlara fazlından arttırıyor. Demek ki Allah Teala kimin duasına icabet ediyor. يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Ama Allah-u Teala aminu olup salih amel işleyenlerin davetlerine icabet ediyor. Ve kendi fazlından da arttırıyor. Görüyoruz ki müşriklerin tövbeyi Allah Teala kabul ediyor. Nisa 64. Nisa suresi 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse görüyorsunuz bir kere daha Resul'ün bizim için mağfiret talebi, mürşidine yapılan tövbeyi ifade ediyor ki Allah onu kabul ediyor. Mürşid önünde kabul edilen tövbeyi, mürşid önünde yapılan tövbe. İster Nebe 38-39, ister Mumin 7, Senisa 64, işte 112, Asap 73, Mümtehine 12 ve Furkan 70. Bütün bunlar hepsi mürşidine yapılan tövbenin kabul edildiğini ifade ediyor. Ama diğerinde bir kabul garantisi yok. Şura 30'a bakalım inşallah. Şura suresinin 30. ayet-i kerimesi. Mesela Mâsâk musibetin fe bimâ kesebet eydîküm ve yâfu an kesir. Musibetlerin çoğunu affeder. Gerçekleştirmez. Yani tövbeyi kendi kendimize yaparsak Allah'ın bir garantisi yok. Ama öbür taraftan mürşid önünde bunu gerçekleştirirsek kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim la taqnatû min rahmetillah. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîan. Bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Ne zaman diyor bunu Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz? Mürşid önüne yapılan tövbede. Kimdir o? Mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah'ın kalbine mürşid sevgisini koyduğu kişi, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Ama kendi kendine yapılan tövbede devrin imamının ruhu gelmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Nur gelmez. Bir on kazanır, irade güçlenmez. İşte mürşid önünde yapılan bir tövbe var. Kendi kendine yapılan tövbe var. Kendi kendine yapılan tövbede devrin imamının ruhu yok. Sebaba çevrilme yok. İman yazılması yok. Vücudun ruhun çağırılması yok. Ve nur gelmiyor sadece. Kabul ederse derecat kazanır. Kazandığı derecat 1'e 10'dur. Ve irade güçleniyor. Yani bu kendi kendine yapılan tövbe sadece bir sevaptır, 1'e 10 kazanır. Onun dışındakilerin hiçbirisi yok. Ama mürşid önünden yapılan tövbede ise tövbe eden kişi 1'e 700 kazanıyor ve olmayanların hepsi de devrin imamın ruhu başımın üzerine gelip yarışıyor. Günahlar sevaba çevriliyor, kalbe iman yazılıyor, ruh vücudu terk ediyor. İki çift nur gelmeye başlıyor ve irade güçleniyor. Birbirinden çok farklı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz engeller. Birinci sual, Allah-u Teala'nın engellerine muhatap olanlar kimlerdir? Bütün insanlar Allah ile olan bütün ilişkileri kapalı ve kilitli olarak doğarlar. Hem gözleri görmez, kulakları işitmez, kalpleri idrak etmez, hem de hastaları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala'nın engelleri almadığı bütün insanlar küfürdedirler, aynı zamanda delalettedirler. Kısacası doğuştan var doğmaz herkes 19, 12, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Evet. Ayetlerden gafildir. Ameli boşa giden hüsrandadır. Gideceği yer cehennemdir. Şirktedir, küfürdedir. Delalettedir. Şeytanın kulu dostudur. Sağır, dilsiz ve kördür, ölüdür, fısktadır, isyandadır, sefihtir, zalimdir, cahildir. Bütün bu negatif özellikler başlangıç noktasında herkeste var.

0: bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Daha 123'te kale bita cemiyan ba'dikun ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa ve la yedülü ve leşka. O delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Hidayete tabi olmak delaletten kurtulmayı ifade ediyor. Bakara 38'de de aynı şey söz konusu. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar ya tebliği kabul ederler ya ilgisiz kalırlar veya yalanlarlar. Tebliği kabul edenler onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama tebliğ kendisine ulaştığı zaman ilgisiz kalanlar Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde hasaları engelli olanlar اِنَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتُهُمْ اَنْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. O kafirler onları uyarsan da uyarmasan onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Öte yandan tebliği yalanlayanlar var. O zaman da huzurlarına engeller konuluyor. İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde فَيْزَا قَرَتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hastalarına ama ruhunu Allah'a ulaştırmayanların da huzurlarına engeller konuluyor. Baş gözlerine icabın müslümüne, kulaklarına, vakra kalplerine ekinet konuluyor. Ve bu insanların hepsi Bakara 18'e göre sümmün bükmün ümyün ve mla yercehun. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Onlar irci emrine icabet etmezler. Öyle olunca bu irci emrine icabet etmeyenler bunlar faydasız ilmin sahipleridirler. Câsiye 23. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ وَلَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيَا قَلْبِهِ. O hevasını kendisine ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları derelete bırakmıştır. Kalplerini kulaklarını mühürlemiş, başarısını gışarıda perde yerleştirmiş. Bunlar yalanlıyorlar. Bütün insanlar bu şekilde üç gruba ayrılıyor. Yani kısacası Allah Teala engelleri Allah Teala tebliğcilerle paralel bir seyir üzere izah ediyor. Hepimizin bildiği gibi bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Allah Teala tebliğe aldırmayanları, tebliğe aldırıp karşı çıkanları ve tebliğ edilir edilmez kabul edenleri ayrı ayrı gruplarda topluyor. Davete icabet edenleri Allah'a ulaşmayı dileyenler ki Allah'a ulaşmayı dilemek teslim talebidir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Başında herkesin mutlak surette bu talebin sahibi olması lazım. Evet. İşte Nem 81 ve Rum 53'te وَمَا تَعْدِ الْاُمْيَا وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا عَنْدَ الْاَرَاتِيمْ اِنْ تُسْمَ اِلَى مَنْ يُمِرِ بِعَيَاتِنَا فَهَمْ مُسْلِمُونَ وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا. O ama olanları delaletteki amaları hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Yine aynı şekilde وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا عَنْ دَلَاتِهِمْ اِنْ تِسْمُوا اِلَى مَنْ يُمْ بِلِوَا يَاتِنَا فَهَمْ مُسْلِمُونَ. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere iştirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. İkinci sual, insanlardaki engelleri kaldıran unsur nedir? İnsanlardaki engelleri kaldıran unsur bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Engeller hani fıtratın bir gereğidir. Mutlaka Allah-u Teala tarafından yok edilir. Allah ile aramızdaki bütün engelleri kaldıracak olan Allah'ın rahim esmasıdır. Allah'ın rahim esması Allah'a ulaşmayı dileyen herkese tecelli eder. Furkanların verilmesi, hasalar ve uzuvlar üzerindeki engellerin alınması sadece bununla mümkündür. Öyleyse davete muhatap olduğu zaman davete icabet edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması ile tecellisi ve beşinci basamakta baş gözlerdeki icab-ı mesrurunun alınması, basar asası üzerine kışavatlı perdenin alınması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması ve semih asasının açılması, yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh asasının açılması ve ihbatın konulması ile o kişi Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yufkar fihankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte bu 7 furkan furkanların verilmesiyle o kişi İrşad kelimesini işaret kelimesi olarak görüyor. Ama tebliği kabul etmeyenler, Allah Teala onlara mürşid, onlar mürşidi mürşid olarak görmüyorlar. Arada bir insan olarak görüyorlar. Öyle olunca da Allah Teala onlara işittirmiyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala işittiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye Allah-u Teala işittirmiyor. Örneğin Araf 146-147'de biz yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Bütün ayetleri gören iman etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Ayetlere iman etmeyenler hastalara engelli olan insanlar. İrşad, mürşidi kabul etmeyenler huzurlara engelli olan insanlar. Ve faydası ilmin sahipleri de kalbi engelli, kalbi tabi edilmiş olan insanlar. Üçüncü sual, yapılan tebliğe karşı çıkan insanlar daha sonra bu engellerden kurtulabilirler mi? Muhtevayı derinleştirirsek hep görüyoruz ki tebliğ yapıldıktan sonra kişilerin davranış biçimleri muhtevayı tayin ediyor. Tebliğ yapılmasına rağmen kibirleri onların rüşt yoluna kabul etmelerini engelliyor ve bu sebeple gay yolunda, deraat yolunda kalıyorlar. Böyle bir insan sonradan aklını başına toplayıp Allah'ın yoluna girerse Allah onu hidayete erdiriyor. Ama her kişi üçüncü defa hidayete erdikten sonra bir defa daha fıska düşerse artık o kişinin kalbini Allah-u Teala mühürlüyor. Bir daha hidayete ermesine müsaade etmiyor. Allah'ın dizaynı bu. Araf 146'da Se'asrifan hayatel lezine ellezine tekebrine filerdi bi gayri hakkın ve en yerav kulli ayetin la yuminu biha. وَاِنْ يَرَوْ سَوِيلَ رُشْتُ اِلٰى يَتَغْزُ سَوِيلَ وَاِنْ يَرَوْ سَوِيلَ غَيْ يَتَغْزُ سَوِيلَ. Öte yandan Allah'ın kalplerine tabi ettiği kişiler de var. Nisa 137'de اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا سُمَا آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا سُمَا اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنُوا لَا وَلْيَغْفِرْ لَهُمْ. İşte amin olup küfredenler, sonra aminu tek tek küfredenler ve üçüncüde de küfürlerini artıranlar. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları sabire ulaştırmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tüm insanlar hayata bir takım manevi engellerle başlar. Allah'a göre ölüdürler ama Allah'a ulaşmayı dileyerek dirilirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an arıyorum, anlıyorum. Her şey ibadet.
3: Ne diyebilirim? Dua diyebilirim yani.
4: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz? Vallahi hiçbir şey aklıma gelmedi. Aslında kendimden utandım şu anda. Ne diyeyim yani? Bir ipucu verebilir misiniz?
2: Allah'ın kurallarına uymak. Onun emirlerine uymak, haram yememek, büyük günah işlememek, Allah'a şirk koşmamak. Allah'a ulaşmanın yolu budur yani.
1: Peki Allah Teala'ya bu dünyadayken ulaşabilir miyiz?
2: Vallahi ibadetine şeyine ulaşamayız herhalde. Ancak ölünce
4: zannetmiyorum.
2: Ben yıllardır namazımda kılarım, şükürler olsun, ama olabiliyor muyum acaba? Allah beni kulluğuna kabul ediyor mu acaba? Bilmiyorum ki.
4: Ulaşmak çok kolay. Fakat biz insanlar bazı gerçekten yapamıyoruz. Çok kolay aslında. Hiç zorluk yok.
1: Aslında Rabbimize kalpten isteyin diyor.
4: Evet, iste, Rabbim yorulmaz verirken. Yeter ki istemeyi bil.
1: Allah Teala isteyelim mi birlikte?
4: Söz verin ama verirse isteyeyim.
1: Allah vereceğini söylüyor. Ayet-i kerimesinde öyle söylüyor.
4: Rabbim bizleri en beğendiğin, razı gelen kullarından eyle yüce Rabbim.
3: Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ruhumu yaşarken sana ulaştır.
1: Mutlu oldunuz mu?
3: Oldum, bakalım, bekleyeceğim. Bir de tarih verseniz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ibadetle ulaşamayız herhalde, ancak ölünce de. Bu dünya hayatında Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Evet, Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın kendi zatını üfürdüğü ruh emanetini hayattayken ona ulaştırmasını istiyor. İster Âl-i İmrân 73, ister Bakara 120'de Allah Teala hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olarak tarif ediyor. Kul nevdallahi ve evdâ, de ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Kul ünnel hüdâ hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. İki ayetten de hidayetin Allah ruhu, insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu zikrediliyor. Ve Allah Teala gönderdiği bütün tebliğciler vasıtasıyla tebliğe muhatap olan herkesin Allah'ın emrine uyarak emaneti sahibinin Allah'a iade etmesi, teslim etmesini Allah Teala farz kılıyor. Şura 13'te Allah'u yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi menim. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırır. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. İnsanoğlu bir ruhun sahibidir ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından defaatle farz kılmış. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişinin eğer hayatta kalsa mutlaka ruhunu sağken Allah'a ulaştırmışsa Allah-u Teala'nın her kesinleşmiş bir teminatıdır, garantisidir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri için iblis hep engeller koymuş. Bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılsa insan ölür. Allah zaten ulaşılmazdır. Allah hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Safsatasıyla insanların Allah'la ilişki kurmasına, emaneti hayattayken ulaştırmasına engel oluyor İblis. İşte bu söylenenler hepsi hürafe, bidat, Kur'an-ı Kerim ayetlerine uyuşmuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a göre ölüyken dirilmemizi sağlayan davetin Resuller, Mürşitler aracılığıyla geldiğini açıklıyor ve o davete icabet etmemizi istiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'ın elçisi. Kulu ve elçisi olarak.
2: Tabii ki onlar Allah dostudur yani. Ne güzel onlar gibi olabilsek keşke.
4: Ya tabii ki güzel örnekler onlar. Yani onların yolundan gitmek, onların çizgilerini takip etmek çok güzel bir şey. Rabbim herkese nasip etsin.
1: Ki bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
3: Elbette vardır. Yani ben değilim ama vardır.
2: Vardır tabii, vardır. Vardır ama gizlidir. Onlar açığa çıkmaz, çıkar mı?
4: Vardır ya, mutlaka vardır. Yoksa bu dünya, yeryüzü sizce kalabilir mi ayakta?
1: Peki onlardan dinimizi öğrenirsek bize ne gibi katkıları olur?
2: Ne gibi katkıları olur? Sana cennetin yolunu gösterir, kapısını açar. Ne dedi o gün? Ayet okudu hoca mesela. Oruç tutanlara reyyan kapısı açılacak. Oruçlular hadi kalkın girin cennetime. O kapı kapanacak, bir daha da açılmayacak dedi.
1: Peki nasıl bulacağız onları?
4: İnanırsak, o yola azmedersek zaten bulmak çok kolay. Onlar o yolda zaten. Atarsan adımını onlar karşına çıkacak zaten. Çok kolay.
1: Hacet namazı kılarak istersek rüyamızda göstereceğini açıklıyor.
3: İsterim bazen, yani yatarken bile düşünüyorum, hani bir şeyler göreyim, bir şeyler edeyim diye bazen. Ama hiç olmadı şimdiye kadar.
0: Bir misafirimiz oruç tutanlara reyhan kapısı açılacak, Allah'ın cennetine girecek dedi. Oruç tutmak insana cennet kapısını açar mı? Oruç vasıta emirlerden bir tanesidir. Hedefler var ve vasıtalar var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetleri bize, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse cennetin aliyetin, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa cennetil firdevs, kim ruhunu Allah'a teslim ederse cennetil huld, kim fizik ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse cennetil gurafa, kim nefsini Allah'a teslim ederse cennetin meva, kim irşada ulaşırsa, İhlasa ulaşırsa cennetin ayım, kim iradesini teslim ederse cennetin ad. Yedi cennet Allah-u Teala ayetlerle bu şekilde açıklıyor. Ama bu hedeflere ulaşabilmek için de yedi tane vasıtayı farz kılmış. Bu vasıtalardan bir tanesi de oruçtur.

0: Enam yüsünü anamele. Onlar çok güzel amel yaptıklarını zaten. Ulaikellezine kebel ve ayet Rabbim. İşte bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a inkar edenlerdi. Onların da amelleri böyle sebeple boşa gitti. Kim Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a inkar ederse, Allah'ın ayetlerini inkar edenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Lika Allah'a inkar edenler onlar da mürşide tabi olmayanlardır. Öyleyse ilk iki safayı devre dışı tutanlar onların amelleri boşa gidiyor. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kendi inşaat etmekte farzdır. Ama Allah Teala'nın cennetleri dizme sırasına baktığımız zaman bunların hepsi bir şeyi ifade etmediğini görüyoruz. Temel faktör onlar değil, onlar yardımcılar. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olup da ölen kişi ikinci kat cennete girer. Yedi sava cennet insanların bunun dışında hangi gayretin sahibi olurlarsa olsunlar bu hedeflere ulaşamazlar. Rivayet edilen bir hadis, cennete Reyhan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü o kapıdan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Onlar bu kapıdan girince o kapı kapatılır ve bir daha o kapıdan kimse giremez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle bir kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendim metiyle inşallah. Muhterem Hocam, izninizle sualimi arz etmek istiyorum. Bakara Suresi 224. ayet-i kerimesinde Allah'ı kendimize engel kılmak ne demektir? Arz ediyorum inşallah. Efendim metiyle bir kokan ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Bakara suresinin 224. ayetinde geçen kendimize, Allah'a kendimize engel kılmak ne demektir? Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanlar arasında ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'a engel kılmayın. Allah'a kendisine siper etmeyin. Allah semidir, en işten alimdir. Bir takım insanların bana şöyle şöyle davranmazsanız yemin ederim ki size yardımcı olmam diye söylediğini düşünün. Böyle bir dizaynda bir insanın bu yeminine dayalı olarak başka insanlara yardım etmekten vazgeçmesi hali. Bu ayetle Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Bu bizim davranış sebebimizi başkalarına meşru göstermek için koyduğumuz bir baraj. Hatamızı, suçumuzu hafif göstermeye çalışan aslında kendi kendimizi aldatmamız. Allah Teala diyor ki sakın bu tarzdaki yemini kendinize siper etmeyin. Allah Teala'nın buna rızası yoktur. Öyleyse her halükarda yeminlerimizi yemin ederek kendimize bunu engel kılmamak mutlak surette ebrar olmak takva sahibi olmak insanların arasını ıslah etmek hedef olmalı bizim için. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz bizi takva sahibi kılıyor. Rum 31'e göre. Yine mürşidimize tabi olduğumuz zaman ebrardan oluyoruz. Ali İmran suresinin 193. ayet-i kerimesine göre Rabbena innena semina munadiyen yunadi iman en amene bi rabbikum fa amanna faghfir lana zunubana ve kafir an seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Bizi ebrarla birlikte mütevaffa kıl.

0: ruhun vücudundan ayrılmasıyla ebrar olmamız ve yine insanlar arasını ıslah etmemiz. Hakkı tavsiye ederek, yani Allah'a ulaşmayı dilememize, mürşide tabiyette ve hakkı tavsiye etmeye yeminleri yapmak suretiyle Allah'a engel tutmayın deniyor. Mutlaka bunları gerçekleşti. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala üzerindeki bütün engelleri kaldırdığı kişilerin Allah yolunda ilerlemeleri için zikir yapmalarını emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Ben mesela herkes anne der, ben Allah derim. Bazen kızım bana diyor, ne çok diyorsun diye. Ayağımı kapıya çarpsam Allah derim bir.
3: Zikretmenin faydaları bedene, vücuta, ruha çok büyük faydaları var. Rabbimizi zikir edenlerden eylesin.
4: Zikir meclislerine mesela melekler iniyormuş. Rabbim soruyormuş, bugün benim kullarım ne yaptı? Seni zikrettiler ya Rabbim. Peki ben ne yapacağımı biliyorlar mı ki de zikrettiler? İşte bilselerdi o zikirden hiç kalkmazlardı. Zikir meclisleri Allah'a anmak, zikir etmektir yani.
1: Bizi değiştirir mi zikretmek?
5: Değiştirir, daha olumlu yani, daha mutlu olmamızı sağlar.
4: Değiştirmez, tabii ki de değiştirir. Şimdi sen kumar masasına gidip kumar oynasan mı rahatlarsın? Zikir meclisine gidip zikir yapar mı rahatlarsın?
3: Kalbin değişir en azından. Mesela diyor ki namaz kılan bir insanın gerçekten oturduğu zaman Allah'ın huzuruna zaten tek çıktığımız yer namaz. Oraya çıktığın zaman kalbin yumuşuyor. İstesen de kötülük yapamıyoruz.
4: Nasıl ki Hazreti Ali şey yaptı, kılıç yarasını ben namaza durayım da ondan sonra çekin dedi. Çektiniz mi dedi, haberi bile olmadı. Niye? Allah'a ulaştı o an o. Biz ne yapıyoruz? Göstermelik namaz kılan var.
1: Belki zikretseydi nasıl olurdu?
5: Anasını bilemeyeceğim. Toz pembe bir ülkede yaşardık.
0: Bir misafirimiz, Allah'ın huzuruna tek çıktığımız yer. Namaz oraya çıktığın zaman kalbin yumuşuyor, istesen de kötülük yapamıyorsun dedi. İnsanın manevi tekamülünü sağlayan şey kıldığı namazlar mıdır? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin başı İslam, direği namaz, doğruk noktası ise cihattır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bununla en kıymetli ibadetin zikir olduğu buyuruluyor. Namaz dinin direği midir? Evet. Ama zikir de bu direğin çadırı. Çadır olmadan direğin bir sonuca bizi ulaştırması söz konusu değil. Manevi tekamül merkezini kalp teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Ve insanlara gösterilen hedef nefsin bütün afetlerinden kurtularak afetlerin yerine faziletleri yerleştirebilmektir. Bunun da temelinde zikir vardır. Bir insanın manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Bel kemiği omurgası zikirdir. Zikirsiz bir manevi tekamül, manevi gelişme hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse her halükarda zikir, çok zikir ve daimi zikirle hedefe ulaşmalıyız ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama bu ikisinin dışında Allah'ın ismini zikretmek en büyük zikirdir. Ve Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ tezekkâ li nefsihî ve ilallâhil mesîr. Kim tezki olursa kendi nefsi için tezki olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nefsin tezkiyesi ancak zikirle de mümkündür. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَى tezkiye olan felah bulur. Tezkiye olan felah bulur. وَاَسْكُرُ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلِي تَبْتِيلَ Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah. Berekatü Cebber hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle sizi çok sevdiğimi söyleyip hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum Cebber hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Mutlu olmamızı istemeyen şeytanın bu konudaki engellerini nasıl aşabiliriz? Allah razı olsun Cebbar hocamız. Size çok seviyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, mutlu olmamızı istemeyen şeytanın bu konudaki engellerini nasıl aşabiliriz? Mutluluğun vesilesi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek, kendini başkalarına adamaktır. Şeytan ise buna mani olmaya çalışacaktır. Engelleri açıkça koyar. Allah neyi emretmişse onların yapılmaması için içinizden bir ses devamlı size telkinde bulunur. Şeytanın tesiri sadece nefsin afetlerinedir. Afetleri %100 yok ettiğiniz gün meseleyi çözdünüz demektir. İşte daimi zikir sizi oraya taşıyacaktır. Allah Teala daimi zikre ulaşan insanlardan bütün engelleri kaldırır mı? Hayır, engeller gene vardır ama artık engel hüviyeti taşımazlar. Her zaman insanlar aynı şekilde davranacaklardır ama sizin umurunuzda bile olmayacaklardır. Dolayısıyla daimi zikre ulaştığınız zaman başlangıç noktasında kim kalben ulaşmayı dilerse Allah buna, şeytan buna mani oluyor. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakime oturmanın temelinde o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememesi. Yani birinci safa itibariyle engel oluyor. Allah'a ulaşmayı dilememize mani oluyor ve iblis diyor ki ruh insana hayat verir, ruhu vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer insanları buna inandırabilirse o zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ulaşmayı dilemeyen kişiye Allah-u Teala mürşit göstermeyecektir. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin de dini yaşaması, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması mümkün değil. İşte iblis bu şekilde engel oluyor. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ama ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Fakat ben bunları size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Şeytan nefsin afetlerini davetiye çıkartıyor. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz, icabet ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Bu iki düşmandan hazırlı olan nefsimizdir. Eğer nefsimizi tezkiye ve tasfiye edebilirsek, şeytan hep vardır. Ama artık onun bizim üzerimizdeki negatif telkinleri sıfırlanır. Öyleyse her halükarda biz kendimizi değiştirmekle yükümlüyüz. Nefsimizi manevi kalbindeki afetleri temizleyerek 19 faziletin sahibi olursak şeytanın bize negatif tesiri sıfır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Hidayetçiler kimlerdir, vasıfları nelerdir, açıklar mısınız? Hidayetçiler en alt seviyede ruhun hidayetini gerçekleştiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ama en üst noktada da daha sonra fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim eden, fizik ucunda hidayetini sahip olanlardır. Daha sonra nefsini Allah'a teslim eden, nefs hidayetini gerçekleştiren, en son iradesini Allah'a teslim eden, 7 sabah 4 teslim işleyen hidayete erenlerdir. Bulunduğu hangi seviyedeki hidayeti gerçekleştirmişse o seviyenin yardımını Allah'tan alır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler iradesini teslim eden 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Karaman'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bereket ile zikir arasında bir ilişki var mıdır? Bereketi artıran faktör nedir, açıklar mısınız? Zikretmek şükretmektir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ve eğer diyor şükrederseniz İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi arttırırım diyor. O zaman bu işin bereketli olmasını da Allah-u Teala sağlıyor. Rabbiniz size bildirmiştir ki eğer şükrederseniz nimetimizi arttırırız. Eğer küfrederseniz o zaman azabım şiddetlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kalpte iman kelimesinin etrafına yapışan fazlalar nurlar ne yaparsak veya neyi eksik yaparsak kalpten ayrılırlar. Üç çeşit nur Allah'ı zikretmeye başladığınız an üç çeşit nur geliyor. Bu üç çeşit nurdan rahmet taşıyıcıdır. Fazlaları Allah'ın katından getiriyor. İman kelimesine yapışanlar da fazıllardır. Ve selavat da bağlayıcıdır. Karanlığın manyetik gücüyle selavatın manyetik gücü birbirine ters. Dolayısıyla aynı güçler manevi planda birbirini çeker. Zıt güçler birbirini iter. Bu makro alem standardı içinde konuşuyorum. Eğer karanlığın manyetik gücü ile selavatın manyetik gücü birbirini itiyorsa, o zaman karanlıklar tekrar kalbe girmeye başlayınca selavat bunu yutuyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında ancak fazlalar iman kelimesine yapışıyor. Bu da Allah-u Teala'nın otomatik bir sistemi. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ibadetler açısından gece kaç saat uyumak en ideal ölçüler dedi, açıklayabilir misin? Allah Teala açıklamış. Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesinde muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olan da kime hitap ediyor? Peygamber Efendimiz'e. Muhakkak ki Rabbin Peygamber senin ve seninle beraber olanlar. Peygamber Efendimiz ve onunla beraber olan sahabenin bir toplum gecenin 3'te 2'si 8 saat. Daha azında 6 saat. Bazen onun yarısında 6 saat. Bazen de onun 1/3'ünde. Kur'an okumak, zikri yapmak, kanaat olmak, teheccüd namazı kılmak kalbini biliyor. Öyleyse geceyi şöyle düşünelim. 12 saat gece, 12 saat gündüz eşit olarak kabul edelim. Ve 3'e bölersek 4 kere 3 12. O zaman gecenin 1/3'ü 4 saat. Yarısı 6 saat. 1/3'ü ise 8 saat oluyor. En çok 8 saat gece ibadetiyle geçirmek söz konusu. Bu şu manaya geliyor işte. Birçok evliyanın meziyetlerinden, hasretlerden bir tanesi işte yatsı namazı ile sabah namazını kılmak. Çünkü yatsı namazı ile sabah namazı arasında 8 saatten daha az bir süre var. Eğer kişi yatsı namazını kılarsa ve geceyi 8 saat ibadette geçirdiğini kabul eder, o zaman otomatikmen yatsının abdestiyle sabah namazını da kılabilir. Veya yarısı veya 1/3'ü. Azerbaycan'da müzeyim muhterem hocam, fizik vücut teslimini açıklar mısın? Ölünce fizik vücudumuz teslim etmiş olmuyor muyuz? Elbette ölünce her şey Allah'a teslim oluyor ama Allah Teala bunu hayattayken yapmamızı istiyor. Cennet-i hurafayı kazanmak hayattayken fizik vücudunu Allah Teala'ya teslim edenlerin mükafatıdır. Ölünce fizik vücudu teslim ettiğin zaman onun mükafatı cennet-i hurafa değil. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin fizik vücudu ölümle Allah'a teslim oluyor. Herkesin ruhu ölümle Allah'a teslim oluyor. herkesin nefsi ölümle Allah'a teslim oluyor. Ama Allah Teala sizi mükafatlandırabilmesi onun emir ve nehirlerine itaat etmenize bağlı ve hayattayken bunu gerçekleştirmeniz lazım. Burası amel yeri, hesap yeri değil. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, günümüzde İslam toplumu bölünmüş ve tevhid zarar görmüştü. Tevhidin oluşmasında tasavvufun rolünü bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların tek bir toplum oluşturmasını istiyor. Vahdet, teslim ve tevhid. Tek Allah ve hepimizin bu tek Allah'a teslim olması, ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi ve böylece teslimlerini yapışan tek bir toplumu vücuda getirmesi. Nitekim Allah sahabeye emrediyor. Alimane 104'te وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتْنِنْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُنُونَ اَبْنِ الْوَارِفِ يَنْهَمْ لَعْنُكَرِ Sizin içinizden bir topluluk olsun. Maruf emrine mükerden ne eden? Hayra davet edenler. İşte onlar felaha erişenlerdir. Ama Alimane 110'da onun oruçluğunu buyuruyor. كُنْتُمْ خَيْرِنْ اُمَّتْنِنْ خُرُجَتْنِنْ لَسِنْ İşte insanlar içinde çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. En hayırlı kişilersiniz. Maruf emirden münkerden ne edersiniz? Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. İşte kitab-ı elit elbette onlar için iman etseler daha hayırlı oldu. Bunlardan bir kısmı mümindir, diğerleri de çoğu fasıktır diyor Allah-u Teala. Yani tek bir toplum oluşturmamızı istiyor. Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Osmanlı aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyaya örnek olan adalet ve hoşgörüyle nasıl yaşamışlar açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da her padişah mutlaka müşide tabiydi. İşte Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh'e vali, II. Murad'ın mürşidi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi Akşemseddin, Kanuni Sultan İhsan'ın mürşidi Yahya Efendi ve onun gibi bütün padişahlar mürşidlerine tabi olmak suretiyle tebaanın büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyordu. Saray ekanının çoğu Mevlevi'ydi. Askeriye teşkilatı Bektaşi'ydi. Esnaf sınıfı A'ydı. Kısacası hepsi Kur'an'ın bütününe tabi olmak suretiyle 7 sefa 4 teslimi yaşayanlardı. 7 sefa 4 teslimi yaşayanların en birinci özelliği adalet ve hoşgörünün sahibi olmasıydı. Dolayısıyla onlar tıpkı sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan Osmanlı sahabe gibi yeryüzünde adaletin temsilcisi oldular. Hoşgörüyü bütün boyutlarıyla yaşadılar ve bizler de aynı şekilde şu anda elimizde mucize-i baki Kur'an var. Sahabe gibi, Osmanlı gibi 7 sava 4 teslim biz de yaşarsak, biz de adaleti temsil eden, hoşgörüyle davranan bir toplum oluşturabiliriz. Bu toplum ahir zamanda sabikun el ahlinden oluşan ve saadeti bütün boyutlara yaşayan bir toplum olur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Program sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Program'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma's salawat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Salihlerin Yolu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insandan istediği şey, herkesin bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederek salihler zümresine katılmasıdır. Hazreti Ali şöyle buyuruyor: bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'ya baktığımız zaman 7 ayetten oluşan Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesi Sırat-ellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Allah Teala'nın üzerine nimet verdiklerin kişiler kimlerdir diye baktığımız zaman karşımıza Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesi geliyor. Nisa 69'da men yutullah ve yutur resule ve ulake ma'lesine enamallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai ve salihin. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. O zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinden başlarsak 5, 6, 7 İyâke na'budu, sadece sana kul oluruz. Ve iyâke nestaîn, istihaneyi sadece senden isteriz. Namaz kılan herkes günde 40 küsür namazda, rekatta Fatiha'yı okuyor. Ve Fatiha'da Allah'ım yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane mürşidimizi isteriz. İstihanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede istihanenin, mürşidin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini Allah-u Teala bize beyan ediyor. İşte Fatiha 5, mürşidimizi senden isteriz. Mürşidimizi hacet namazıyla Bakara 45-46'da Allah'tan istiyoruz. Maide 35'te yine hacet namazıyla vesileyi Allah'tan diliyoruz. Bakara 153'te sabır ve namazla Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. Allah'tan yardım isteyin, istihane isteyin ve sabredin. Enbiya 105'te ise yeryüzünün varisleri salih kullarımızdır. Şimdi tekrar Fatiha'ya dönecek olursak, mürşidi Allah'tan istiyoruz. Neden mürşidimizi Allah'tan istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim. Bu istihaneyle, yani bize göstereceğin mürşidle bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Ve bu Allah'tan istihaneyle istediğimiz mürşidin bizi sırat-ı müstakime ulaştırması, sırat-ı müstakime ulaştırılan sırat-ı müstakimin de üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Yani sırat-ı müstakimin nebiler yolu olduğu, sırat-ı müstakim sıddıklar yolu olduğu, sırat-ı müstakimin şehitler yolu olduğu, sırat-ı müstakimin salihler yolu olduğunu görüyoruz.
ister nebiler, ister sıddıklar, ister şehitler, ister salihler, hepsini salih parantezine alırsak sırat-ı müstakimi rahatlıkla salihler yolu olarak ifade edebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de salihlerin geçtiği 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Beraberce bakalım. Alimran suresinin 114. ayet-i kerimesinde ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içinde de Allah'a ve yevmil ahire iman eden, maruf emreden, münkerden nehyeden, hayırlarda yarışan kişiler var. İşte onlar salihlerdir. Öyleyse bir kere daha maruf emreden, münkerden nehyedenlerin üzerinde bulunduğu yol Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ve onların da salihler olduğunu görüyoruz. Maruf emreden, münkerden nehyedenlerin hepsi bunlar salihlerdir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı salih kullar. Maide 84'te biz Rabbimize talepte bulunuyoruz. Rabbimiz bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve onun Resulüne iman edelim diye. Bu olay ne zaman tahakkuk ediyor? Firavun Hazreti Musa'nın karşısına çıkarttığı sihirbazlar var ve Hazreti Musa'nın mucizesine karşılık bunlardan bir kısmı ona tabi oluyor. İşte bu tabi olanlar Allah bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken niçin biz Allah'a ve onun haktan bize gelen Kur'an ve Resulüne iman etmeyelim? Demek ki açıkça kimdir sırat-ı müstakimde olanlar, salihlerin yolunda olanlar kimlerdir? Allah'a ve Resulüne iman edenler. Ben İsrail'den Allah-u Teala bahsederken yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihler, bir kısmı da bunlardan başkalarıdır. Salih olmayanlar, onlar hasenat ve seyyiat ile imtihan ettik. Allah'a dönsünler diye. Demek ki Allah-u Teala yeryüzündeki insanları hasenatla ve seyyiatla imtihan ediyor ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde yeryüzünün varisleri salih kullarımızdır. Ve Ankebut suresinin 9. ayet-i kerimesinde amin olup salah makamına ulaşanları, salih amel, nefs seskesi yapanları mutlaka salihler arasına dahil edeceğiz. Salihlerin arasına girebilmek, salihler yoluna itibar etmekle gerçekleşir. Cinlerden de şöyle söylediklerini görüyoruz ayet-i kerimede cin 11. Gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında ayrı ayrı yollarda bulunanlarız. Öyleyse her devirde kurtuluşa ulaşanlar, onlar salah yolunu tutan, salihler yolu üzerinde bulunan insanlardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide muhtevaya baktığımız zaman, başlangıç noktasında herkeste 19 tane negatif özellik var. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah'ın katından gelen hidayetçilere
davetine muhatap olanlar daveti kabul etmedikleri takdirde, ki daveti kabul etmeyenler ayetlerden gafil olanlardır. O zaman onlar, daveti kabul etmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delaletedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler, sağır dizisi ve kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, sırat-ı cehimdedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değil, el-hidayete değiller, hepsinin gideceği yer cehennem. İşte daveti kabul etmeyenler, şeytanın da onlara tesir etmek suretiyle, şeytanın da tesiriyle, Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği hakikatleri, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bildirdiği hakikatleri iblis unutturarak onların yerini insanları tesir etmek suretiyle yanlışlarla, zanlarla doldurmuş. 19 tane zan, 19 tane hürafe geleneksel din tatbikatına girmiş durumda. İşte bütün peygamberler, bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez vesaire. 19 tane hürafe. Din tatbikatından, kutsal kitaplarda yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram da iblis tarafından unutturulmuş. Böyle olunca gereksel din tatbikatı içerisinde olanlar, onlar sırat-ı müstakime ulaşmayanlardır. Salihlerin yoluna girmeyenlerdir. İşte insanlarla arasında 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Olaylar, olayların değerlendirilmesi, sonuçta seçilmeyenler ve seçilenler olmak üzere insanlar iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler, Kur'an'ın ayetlerinde bahsedilen 5 grup insan söz konusu. Bunlar sırat-ı cehim üzerinde olanlardır. Bunlar fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Bunlar insanların %10'dan fazlası seçilmiyor. Allah kendilerine hayır görmüyor ve sırat-ı cehim üzerinde sevil gayde bulunanlardır. Geri kalan insanları %90'dan fazlası seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alanlar, seçilenlerin %90'dan fazlası söz konusu, ders alanlar %10'dan azı, geri kalanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, delalet üzerine hak oluyor. Neden Allah'a ulaşmayı dilemek önemli? Allah-u Teala bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti insanlar için zatını hedef olarak göstermiş. Yani her şey insanlar için ama insan Allah içindir. İnsan Allah'la diğer bütün varlıklar arasında bir köprüdür. Ve hepimizin hedefi Allah'ın zatına ulaşmak bir, Allah'ın zatını görmek iki. Ama hedef değişmiyor. İşte hedefi bilmek yetmez. Hedefe giden yolu bilmek gerekir. Allah'ın veşini dileyenler o slaytımızı görebilirsek, görüyoruz ki her devirde daveti kabul edenler onlar, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, nefs tezkesiyle daha sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama hedef aynı. Allah'ın veşini, zatını dileyenler. Yani hedefi tespit edenler. İşte Rum 38, Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. Rum 39, Allah'ın veçine Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikir o zaman Allah-u Teala derecatını artırıyor. Kehf 28'de
Allah Teala sabah akşam Allah'ın zatını dileyerek, Enam 52'de sabah akşam Allah'ın zatını dileyenlerle beraber, Rad 22'de sabırla Rabbinin zatını dileyenler, İnsan 9'da biz sadece Allah'ın veçi için sizi doyuruyoruz, Allah'ın zatını dileyen. Leyl 20'de Rabbinin zatını dileyenler. Bakara 115, hangi tarafa dönerseniz dönün Allah'ın zatı işte oradadır. Bakara 272, sadece Allah'ın zatını ulaşmayı dileyenler onlar infak ederler, kurtuluştadırlar. Secde 4, keza öyle. Rahman 27, sadece celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Alimen 28'de dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. Yunus 26, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Görüyorsunuz ki hedef Allah'ın zatıdır ve Allah'ın zatını hedef ittihaz edenler, onlar aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a giden, Allah'a ulaştıran salihler yolu üzerinde bulunanlardır. Ne demiştik? Hedefi tespit etmek yetmez, hedefe giden yolu bilmek gerekir. Hedefe giden yol, salihlerin yolu sırat-ı müstakimdir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmak bir yol üzerinde gerçekleşecektir. Allah-u Teala da Rahim esması ile tecelli ediyor o kişiye ve peş peşe o kişide mevcut olan engelleri varsa Allah-u Teala kaldırıyor. Gözünden icab-ı mestureyi kaldırıyor, kulaklarından vakrayı kaldırıyor, kalbinden ekineti kaldırıyor ve böylece o kişi Allah'ın Rahim esmasıyla 7 furkanın sahibi oluyor. Ama Allah-u Teala onu halde bırakmıyor. Tekavvün suresinin 11. ayet-i kerimesinde hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah-u Teala o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an zikirle birlikte zikir bir şifre, Allah ismini tekrar bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet henüz açılmamış mühürün kenarlarından içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. İşte bir kere daha istihaneyi, 7 ayet-i kerimede geçen istihaneyi mürşidi Allah'tan nasıl istiyoruz? Kimler isterse Allah onlara mürşid gösterir, kimler istemesine rağmen Allah onlara mürşid göstermez. İşte Allah Teala bunun cevabını veriyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimlerdir bu huşu sahipleri? Huşu sahipleri, onlar ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Yani ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına kesin iman edenler. Eğer olay buysa, davete muhatap olan insan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman ediyorsa, ki Allah'a inanıyor bir, yetmez. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor, yetmez. Farz olduğuna inanıyor, yetmez. Ancak ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani kalbine bakıyor. Onun kalbinde ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak varsa, o talebi Allah kimin kalbinde görüyorsa, Allah-u Teala'nın verdiği söz Şura 13, Berat 27'de mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki kişinin salihlerden birisine kavuşabilmesi mutlak surette 4 tane inanç saatinin sahibi olmasına bağlı. Allah'a inanacak ki
ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanacak. 3, 2, farz olduğuna inanacak. 3, ve ulaşmayı dileyecek. Bu 4 inanç şartı varsa, o kişinin kalbinde bu talep varsa, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe o 7 Furkan'ı veriyor ve 12 tane ihsanla o kişiyi onun kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle haccet namazı kılması halinde Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. İşte bir kere daha Fatiha'ya gelelim. Ne diyoruz? İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin istiyoruz mürşidimizi? Ehdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştırsın diye. Bu sırat-ı müstakim nasıl, işareti ne? Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu bütün müminler için bir nimettir. Allah Teala Ali İmran 164'te bunu söylüyor. Laqad menallahu alel mu'minina zibasa fi rasulin min enfusihim. Kavim resulü var, 4 görevi var ama bu 4 görevle vazifeli olan kavim resulünü Allah Teala devrin imamı olarak seçerse artık o devrin imamı 5 görevin sahibi olduğu gibi aynı zamanda ruhu bütün insanlar için bir nimettir. Ali İmran 164'te. İşte üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O zaman mürşidine tabi olup ruhu vücudundan ayrılan, sırat-ı müstakime ulaşan herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak var. Allah Teala bunu tarif ediyor. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Diğerleri ulaşmayı dilemedikleri için dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde insanların çoğu dinde fırkalara ayrılanlar olarak şeytana tabi oluyorlar. İşte Sebe 20 لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِ اِمْلِيسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblis, andolsun iblis onlar üzerindeki hedefini, zanını yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ve gerçekten de En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde ben nehaza sirat-ı müstakim, işte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Sirat-ı müstakim salihlerin yoludur. Sirat-ı müstakim nebilerin yoludur. Sirat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Sirat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Ama ister ayet-i kerimeden ise 69'da nebilerin, sıddıkların, şehitlerin desin, sonunda salihler var. Bu ayet-i kerimedeki sırat-ı müstakimi salihler parantezine alırsak, sırat-ı müstakimi salihler yolu olarak da tarif edebiliriz. Konferansımızın ismine uygun düşer. Salihlerin yolu Allah'a ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ve fizik yol, Kur'an-ı Kerim'de geçen fizik yol sırat-ı müstakim, salihlerin yolu olarak ifade ediliyor. Kim 12 tane ihsanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa Allah'tan 7 nimet alır ve 7 kalp şartının sahibi olur. Evet. O slaytımıza bakacak olursak zaten ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibi olmuştu. Göğsünden kalbine yolunu açmıştı. Mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Ama aynı zamanda devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin mürşide tabi olmasından dolayı günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden, mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, her devirde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Şu an dünya üzerinde kim hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olmuşsa veya Allah kime hangi mürşidi göstermiş de Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa
mutlak surette o kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, sırat-ı müstakim ulaşmış ve devrin imamının ruhu o tövbe eden mürşidine tabi olanların başının üzerine gelip yerleşmiş bir nimet olarak. İşte bu sebeple salihlerin yolu üzerine nimet verilen yerin yoludur. Salihlerin yolu sıddıkların yoludur. Salihlerin yolu şehitlerin yoludur. Salihlerin yolu salihlerin yoludur. Bunların hepsini tek tek ifade edebiliriz. O zaman Allah'ın garantisinde Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırdığını garanti ettiğine göre hem Rad 27'de hem Şura 13'te Allah-u Teala onun kalbini nefsini 7 kademede tezkiye ediyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezki kademelerini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Çünkü söz vermiş. Ben onların ruhunu kendime ulaştıracağım. Nefs tezkiyesi olmadan ruh Allah'a ulaşmadığına göre Allah-u Teala onların nefsini tezkiye ediyor. Emmare neyle tezkiye ediyor? 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi zikre başlıyor. 15 bin zikirle nefsi emareyi geçiyor. 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülheme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye ile ruh da 7 tane gök katı yükselerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, fiziki sırat-ı müstakim. 4 bölümden oluşuyor. Birinci yatay bölüm sebil, tövbe aldığı noktadan devrin imamın ana dergahına ulaşan yatay sebil, sebil-i reşat. Devrin imamın ana dergahından levh-i mahfuzun kapısına kadar olan kesim, tarık-ı müstakim. Üçüncü bölüm sırat-ı müstakim, dördüncü bölümde sırat-ı rabbike müstakim diye ruhun fizik yolu 4 bölümden oluşuyor. Ama aynı zamanda fizik vücudun üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim var. Yasin 60 ve 61'de zikrediliyor. Nefsin üzerinde bulunduğu imajine sırat-ı müstakim var. Hicr 41'de zikrediliyor. Ve iradenin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim. Diğerleri imajiner ama fizik olan sadece ruhu Allah'a ulaştıran yol, zalilen yolu. Kişi ermiş evliya olduktan sonra ondan sonraki Allah'ın zatını görmek için harekete geçerse o zaman fizik vücut ve nefs teslimini de irade teslimini de yapması lazım. İşte kim ben senin zatını görmeyi istiyorum ya Rabbim derse Allah'ı ve kendisine vekil tayin ederse o zaman zikri artacaktır. 3-4 saat zikirden züht kademesinde 13 saat zikre ulaşacaktır. Fizik vücut teslimini yapabilmesi için zikrini mutlaka 18 saat zikre ulaştırması lazım. 18 saat zikre ulaşan herkes, sosyal bir varlık olan başka insanlarla birlikte yaşayan bu kişi, başkasından kendisine ulaşan her ne varsa zulüm noktasında onları affediyor. O kişi zalime de mazluma da yardım eden. Mazlum olması hasebiyle sabrediyor ama zalime de yardım ediyor, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek. Ve daha sonra Allah-u Teala'nın herkesten istediği nefsin teslimi. Ne diyor Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet, ihlas kişinin nefsinin de Allah'a teslim olduğu bir noktayı ifade ediyor. Nefsin Allah'a teslimi nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Şeytan sadece afetlere tesir edebiliyor. Şeytanın faziletlere tesir etmesi söz konusu değil. İhlasa ulaşan insan 19 afetin yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan insandır ve içi dışı pür nur olan insandır. Yunus'un ifadesiyle Allah'a aşık olan kişi akar gözlerin yaşı, pür nur olur içi dışı söyler Allah deyü deyü. İşte bu içi ve dışı nur olan bu insan seher vaktinde Allah tarafından tövbe-i nesuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Salahın birinci kademesinde o kişinin mürşide tabi olduktan o noktaya gelene kadar işlediği günahları Allah'a örtüyor.
Daha sonra salah nurunu veriyor ve salah nurunun ona verilmesiyle de dışı da nurlanıyor. İhlasa ulaştığı zaman içi tamamen nurla doluyor. Ama salahın ikinci kademesini Allah-u Teala salah nurunu da kendisine verdiği için içi de dışı da pürnür oluyor. Sonra üçüncü kademesinde günahları Allah-u Teala bir kere daha sevaba çeviriyor. Ve dördüncü salahın dördüncü kademesinde Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alıyor. İşte mürşit olarak iradesini Allah'a teslim eden kişi beşinci kademesinde teslimi külliyle Allah'a teslim oluyor ve irşada memur ve mezun kılınıyor. İşte Allah-u Teala'nın yeryüzünde vazifeli kıldığı en üst seviyedeki mürşit Allah'ın tasarımında olan devrin imamıdır. Her devirde ister asaletten ister vekaleten devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olanlardır. Ondan sonra ardı arkası kesilmeksizin yine salah makamında olan kavim resulleri var ve daha sonra 7 sava 4 teslimi yaşayan irşada memur ve mezun kılınan veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Kim Resul'ün davetini kabul etmese uyarılmasına rağmen o kesinlikle gideceği yer cehennem. İşte Resullerini yalanlayanlar söz konusu ve ister daveti kabul etmesin, ister Resulü yalanlasın, her iki halde de o kişinin kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, 7 sabah davetten bahsedebiliriz. İster devrin imamı, ister kavim resulleri, ister veli mürşitler, ister muhlisler, ister ulelbab, muhsinler, zahitler, hepsi Allah'a davet ediyorlar. Peygamberlerin varisleri. Ama daveti kabul edenler 7 safa sırat-ı müstakimle salihler yolunu takip edip Allah-u Teala'nın insanlardan istediği en üst seviyedeki kemalata ulaşmak için gayret içindeler. Ve Allah'a davet edenler 7 safa davet, aynı zamanda 7 safa sırat-ı müstakim de söz konusu. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse 1. safa sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine tabi olan kimce 2. safa sırat-ı müstakimde. Ruhunu Allah'a teslim eden 3. safa sırat-ı müstakimde. Fizik vücut teslim yapan 4. safa sırat-ı müstakimde. Nefs teslimi 5. safa sırat-ı müstakim. 6. safa sırat-ı müstakimde ve 7. safa iradenin de Allah'a teslim edildiği, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kullarını Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Nitekim Nisa suresinin 68. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu sırayı tamamen büyütebilirsek şunu görüyoruz. Lehedeyna milâ sırat-ı müstakim. Onları mutlaka sırat-ı müstakim ulaştıracağız. Onları sırat-ı müstakim ulaştırdığı kişi kim? İradesi

görmeyi bize nasip eden yol olduğunu görüyoruz. İşte sen sırat-ı müstakimden sırat-ı müstakime davet. 73 sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Ben ve bana tabi olanlar görerek, Allah'ın zatını görerek davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu bizim yolumuzdur. Ve Fatiha suresinde bize istihaneyi nasip et ki biz onunla sırat-ı müstakim ulaştıralım, ulaşalım. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. İşte bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Hemen bir kere daha söyleyelim. Yanlışlar iblisin uydurduğu 19 tane hürafe. Hemen ekrana getirelim. Bu da kalsın, bu slaytta kalsın. 19 tane hürafe. İşte 19 tane hürafe burada yer alıyor. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez. Nurların kalbe ulaşması yine nefs eskesi yok. Kullarlar arasında kimse gibi müşrede tabiyet şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de sirat-ı müstakimiz doğru yoldur. Bütün 19 tane hürafe iblisin uydurduğu. İşte bunlar yanlışlardır. Doğrular nedir? Doğrular da Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ehli, zikir ehli, teslim, mürşid, ihlas, hikmet, ulul elbab, irfan, züht, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim vesaire. Bunlar da hepsi kutsal kitaplarda yer alıyor. İşte kutsal kitaplarda yer alanlar Allah'ın salih kulları, Allah'ın mürşitleri, nebileri, resulleri hepsi bunlar salihler yolunun bütün özelliklerini ayetlerle bizlere açıklıyorlar. Ve salihler yolu Allah'a ulaştıran, kemalata ulaştıran yol olarak tarif ediliyor. Ama iblis ise iblis evvela Kur'an-ı Kerim'in 19 tane kavramını unutturuyor ve iblis insanların nefsine 19 tane afeti sahibi olan insanların nefsine tesir etmek suretiyle uydurduğu, din tatbikatına soktuğu 19 tane hürafe söz konusu. Bu 19 hürafeyi yanlışları unutulan Kur'an kavramlarının yerine koymuş. Boşalan kavramların yerine onları unutturmuş ve yanlışları da onun yerine koymuş. Ve insanlar yanlışa davet eden bir takım şeytanlar din adına ne yazık ki insanları Allah'a ulaşma yolundan men ediyorlar. Nisa 167, 168, 169'da bildirildiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz. Bütün kutsal kitaplarda salihlerin yolu tarif ediliyor. Bütün kutsal kitaplarda hepimize Allah-u Teala'nın tayin ettiği en üst seviyedeki hedef salihler zümresine girebilmek ve salihler yolu olarak Allah'ın nasip ettiği bu konferansın sunuş konuşmasını burada biz tamamlıyoruz. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla hepinizin üzerine olsun. Her zaman olduğu gibi eğer siz de salihlerden biri olmak istiyorsanız bunun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. İkincisi ise Allah Teala'nın salihler zümresine kattığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmanız da mümkündür. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup salihler yolu üzerinde kamil insan olmak, salihlerden biri olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek

0: Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha-ı Mâsırâvâd.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek, Allah'a yönelmek. Birinci sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayan unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, doğar doğmaz herkesin etrafında hayata geldiği andan itibaren bir sürü olaylar cereyan eder. Bu olayların oluşması insanlara gerekli dersleri aldırabilecek şekilde Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Herkes Allah'ın kainat üniversitesinde gözlerini açıyor. Ve Allah'ın kainat üniversitesinde hayata başlayan herkes olaylarla ders alıyor. Her olayın insana verdiği ilhamlar ya da onun müktesebatında oluşturduğu sonuçlar, tesirler, izlenimler o kişiyi ya Allah'ın istikametine yöneltir ya da ters istikamete yöneltir. Yani meyli doğuran unsur bu izlenimlerden kişinin düşünce statüsüne göre çıkardığı sonuçtur. Orada biz ya Allah'a dönük bir meylin içindeyiz ya da şeytana dönük bir meylin içindeyiz. Allah-u Teala Bakara Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Öyleyse yaşadığımız her olay bizim için bir imtihan. Bu olaylardan bir tanesini örnek verecek olursak, bir hırsız arabası çalınıyor, üzülüyor. Öte yandan arabayı çalan hırsız da seviniyor. Mal sahibi üzülüyor. Malı gasp eden hırsız seviniyor. Mal sahibi zarar ettiği için üzülüyor. Hırsız ise haybeden bir kâra ulaştığı için seviniyor. Yani olaylar nefsin bakış açısıyla kar ve zarar ölçüsü içerisinde insan değerlendirebilir. Bir de Allah'ın ölçüsüyle değerlendirebilir. Allah'ın ölçüsüne derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Şimdi nefsin gözlükleriyle değerlendirecek olursak, mal sahibi zarara uğramıştır. Üzülüyor. Hırsız da onu gasp etmiştir. Haybeden ona seviniyor. Ama mal sahibi derecat kazanmıştır. Hırsızın kaybettiği derecatı kazanmıştır. Hırsız da Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediği için derecat kaybetmiştir. Allah'ın insanları yaratmaktaki hedef mutluluktur. Şimdi mutluluk formülünü de verecek olursak, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden daimi hayra ulaşmamızı istiyor. Şimdi daimi hayra ulaşabilmemiz neyle mümkündür? Bizim başkasını mutlu etmemizle mümkündür. Başkasını mutlu ettiğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Ama o başkası bizi mutlu ettiği zaman biz faydaya ulaşıyor, o derecat kazanıyor. Fakat başkası bize zulmettiği zaman onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse ne yapar mal sahibi derecat kazanmıştır. Arabasının çalınmasından dolayı yani hayra ulaşmıştır. Ama hırsız da derecat kaybetmiştir. Eğer o hırsızı affedebilirse o zaman bir kere daha derecat kazanacaktır. Yani kazandığını kaybetmeyecektir. Ona güzel bir davranışta bulunsa da o zaman derecat kazanacaktır. Yani Allah Teala bizden devamlı hayır işleyip hayır kazanmamızı istiyor. Başkasının bize yaptığı kötülükler bize derecat kazandırıyor. Bizim başkasına yaptığımız iyilikler bize derecat kazandırıyor. Ama bizim başkasına yaptığımız kötülükler derecat kaybettiriyor. Bizim başkasına yaptığımız kötülükler ve derecat kaybettiriyor. O halde ne yapılması lazım? Olaydan bu şekilde ders çıkartıp, madem ki mutlu olmak istiyoruz, madem ki Allah'ın bize için hedefine, o zaman hayır istikametinde bir meylin içinde olmamız lazım. İşte dinde zorlama yok. Bakara 256'da, Araf 146'da Allah'ın katından gelen irşat da vazifeli olanlar ayetlerle insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul etmeyenler, ayetlere inanmayanlar ve irşat yolunu benimsemeyenler bunlar otomatikmen gay yoluna meylediyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual Allah'a meyletmenin işitmekle ilişkisi nedir? İşitenler Allah'a meyledenlerdir. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanlar Allah'a davet ederek daveti işitenler daveti kabul edenlerdir. Ama daveti işitmeyenler daveti kabul etmeyenlerdir. Enfal 23'te وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعُوا Ama ey Allah onlarda hayır bilseydi onlara işittirirdi. Öyleyse Allah onlarda hayır görmüyor. Bu hayır görmediği kişiler tebliğe muhatap olmasına rağmen daveti kabul etmeyenler Allah'ın hasalarına ve huzurlarına engel koyduğu kişilerdir. Ama daveti kabul edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Allah Teala kişinin kalbinden Allah'a dönüş meylinin bulunup bulunmadığını onu yaratan olması hasebiyle en iyi bilendir. O meylin var olduğu kişiyi bir toplantıya ulaştırır veya bir başkasının konuşmasını dinletir veya karşısına çıkan herhangi bir kişi ona bir şeyler söyler. Kişi bu duyduğundan zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa, kısaca duymuş ama işitmemişse o zaman zaten gerçek bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman işitebilirse bu onun için meylin var olduğunu, Allah'a yöneldiğini kesin ispatıdır. O kişi mutlaka amen olacaktır. Sonra Allah'a ulaşmak için mürşidini bulacaktır. Kendine verilen emirleri yerine getirmek suretiyle Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın dostu, melisi olacaktır. Üçüncü sual, Allah'a doğru bir meylin olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün mü? Hayır. Allah'a doğru bir meyil olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün müdür? Hayır. Bir insanın içindeki meyil önemli bir faktördür. Bu meyil ya Allah'ın yoluna ya da şeytanın yoluna meyil olabilir. İnsanın saadeti veya mutsuzluğu da hep bu meylin üzerine bina edilir. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hedefi her iki istikamette de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yönetmektir. Bunun için kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Allah'a davet eden yedi safa varis var. Saytımıza bakacak olursak o yedi safa varisin yedisi de hep Allah'a davet ediyorlar. En üst noktada Allah'a davet eden yeryüzünün halifesi, vekaletten devrin imamı, o Allah'a davet ediyor. Peşinden iradesini Allah'a teslim eden veli resuller davet ediyor. Veli resuller ve tebliğ edenler Beşincisinde Maruf Emre'den Münker'den Nehy'den tebliğ edenler Ali İmran 104. Hikmetin ötesini öğrenen ve öğretenler tebliğ edenler Bakara 151. Hikmeti öğrenen öğretenler ve tebliğ edenler ayetler Ali İmran 7. Hicr 40. Nisa 113. Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğretenler tebliğ edenler Ali İmran 20. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler Cuma 2. Görüyorsunuz 7 safa varis var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki insanlar şeytan yolunu değil de Allah'ın yoluna meyletsinler. Ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kalpten bir dua, niyet. Kalpten edilen bir duamız ulaşır.
3: Allah'a yakınlaşmak huzuru, sağlığı, birliği, dirliği.
4: Ruhen teslim olup kendisi yoluna gitmek.
5: Allah'ı sürekli zikredebileceğini, Allah'ın yolunda ilerleyeceğini, isteklerini ve dilediklerini Allah yolunda ona rahatça iletebileceğini anlıyorum.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz vermiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu
0: ayetler ise mutlaka izahaya muhtaç.
1: Peki de manevi dualarınız oluyor mu?
3: Kur'an-ı Kerim bizim önderimizdir ve Rabbimizin dediği her şey doğrudur. Bana yönelirsen ben sana koşarak gelirim demiş. Kurban oldum Rabbim.
2: Deprem zamanı yaptık. O an herkes birlik oldu ama sonrasında hani bunu fark etmedik. Tekrar gene bir ayrışma oldu.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani Allah katında yaptığımız hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını, Allah bunu bizi mükafatlandıracağını anlıyorum. Yani hiçbir şekilde iyilik ya da kötülüğün kesinlikle karşılık bulacağını anlıyorum. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Ben de Rüş Elviyaların gibi.
3: Sana ruhumu.
2: Ulaştırmayı diliyorum.
6: Amin. Çok teşekkürler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda deprem zamanı yaptık. O anda herkes birlik oldu. Ama sonrasında tekrar bir yarışma oldu dedi. Bazı insanlar musibetlerden kurtulunca Allah'tan da uzaklaşır mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Tövbe 126'da Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Allah'ın muradı ne? Musibetlerden gerekli dersi alsın ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama ne yazık ki bu olmuyor. Tövbe etmiyorlar, zikre başlamıyorlar. Fakat musibetlerden ders alanlar da var. Bakara 155 ve nebluvukum şey'in min el-havf ve'l-cu'i ve nafsin mu'alim enfusi ve semarat ve beşir min es-sabirin. Korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz musibetlerle, ama sabredenleri müjdele. O sabredenler kimler? Onlar ben Allah içinim ve mutlaka Allah'a ruhum ulaşacaktır diyenler. 156 Bakara 156. Ama kişi ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Rum 33'te belirtildiği gibi tekrar dönebiliyor. Kardeşimizin ifade ettiği gibi. Gerçekten de Allah-u Teala senede birkaç defa insanları musibetlerle imtihan ediyor. İnsana bir zarar dokunduğunda nasıl davrandıkları Allah için önemlidir. Musibetleri yaşayan insanlardan bir kısmı musibetlerden gerekli uyarı almıyor. Hayatını değiştirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama bir de ikinci grup var. Musibetleri Allah'a, ruhlara ulaşmak için bir vesile kabul ediyorlar. 7 safa musibete baktığımız zaman 7 ayet-i kerimeyle bunu net olarak anlıyoruz. Evet, musibetlerden kendi yaptıklarımızdan kaynaklarını ders çıkartmanlar. Fakat şeytan boş durmuyor. Kendisine bir zarar dokunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ona yönelen insanların bir kısmını tekrar iblis kandırmayı başararak tekrar dalalette gizli şirke düşürüyor. Rum 33'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. İnsanlarda bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, Rahim esmasıyla tecelli hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarak hayattayken, yani dine hidayetteyken delalete düşerler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala içimizde Allah'a doğru bir meylin bulunması halinde bizi irşat makamının yani resullerin, mürşitlerin sözlerini de işiten hale getiriyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani imam gibi, hoca gibi, Allah dostları, Allah'ın sadık adamları gibi öyle bir şey ifade ediyorlar ve gerçekte bu. Allah biz de onlar da haşreylesin inşallah dileğimiz.
5: Mürşit benim için Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı ve bunları böyle belirli noktalarda belirli kişilerden öğrenmeyi.
2: Zatlar, eski zamanda yaşayan alimler, Peygamber Efendimizin yanındaki arkadaşları, sahabeleri.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
7: Vardır. Allah inananlar hep Allah'ın dostudur. İnanmayanlar da kafirdir.
1: Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenebilir miyiz?
5: Tabii ki. Dini doğru bir şekilde asıl onlardan öğrenebiliriz diyebilirim.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla da mürşidinizi sorarsınız diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Halven ibadetimizi ettiğimiz takdirde ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kılmadım ama hani kılmak isterim öyle bir şeyi, hemhal olmayı, namazı kılmayı ben de çok isterim.
0: Müslümanlarda Allah'a inananlar hep Allah'ın dostudur, inanmayan kafirdir. Bir insanın kafir hüviyetinden Allah'ın dostuna taşıyacak unsur Allah'a inanması mıdır? Hayır. İşte iblis korkunç bir tuzak kurmuş. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Hayır. Allah'a inanan kişi inanç itibariyle mümindir ama hak mümin değildir. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanan kişi mümindir ama hak mümin değil. Farz olduğuna inanan kişi de aynı şekilde ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olması halinde o hak müminlerdendir. Öyleyse yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle kişi müminlerden olur, kalbine iman yazılır. Mürşidi olmayan, delalette Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen ve dilemeyen kişilerin özelliklerine baktığımız zaman birbirinden 180 derece farklı. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutlak surette mürşidine ulaşıp hayattayken ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a dostlarıdır. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlar da delalette kalacak olanlardır. Bizim insanımız zanneder ki kim kafirse onlar Allah'a inanmıyorlar. Onun için kafirdiler. Hayır, öyle değil. Onların büyük kısmı Allah'a inanıyor. Allah'a inandıkları halde Kur'an'a göre kafir hükmündeler. Sebebi mürşitlerine ulaştıkları güne kadar kalplerinde küfür kelimesinin var olması sebebiyle. Var olduğu için kalbinde küfür yazan insanın adı küfrün sahibi anlamına gelen kafirdir. Mürşidine ulaştığı gün kalbinde küfür kelimesini Allah-u Teala alır. Kalbinin içine imanı yazar ama başlangıç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadadır. Bizi Allah'a dostu kılacak, Allah'a da bize dost kılacak olan bu dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Bakara 257'de Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Yani Allah müminlerin dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirlerin dostu da tağuttur. İnsan ve cin şeytanlardır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İnsanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalbinden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Evet, işittiren de Allah'tır. İştirmeyen de Allah'tır. Ama bizim içimizde o meylin bulunması halinde Allah-u Teala işittirir. Burada seçim hakkı kimde? İnsanda. Yani meylin sahibi biziz. Meyli üzerimizde oluşturan Allah-u Teala değil. Eğer öyle olmuş olsaydı sadece kendisine ait olan şeylerden dolayı bizi cezalandırmış veya mükafatlanmış olacaktı. Ama Allah'ın dahli bizim muhtesebatımıza bağlı. Meylimiz varsa yardımı müsbet istikamette geliyor. Meylimiz ters istikamette ise yardım ters istikamette geliyor. Yani şeytan devreye giriyor. Öyleyse Allah'a doğru bir meylin içersen neysek Allah'ın yardımı geliyor ve bize işittiriyor. Ama şeytana doğru bir meylin içindeysek bu da Allah'a doğru meylin içerisinde olmak veya dünyaya meyil içinde olmak. Dünyaya meyil içinde olmak aslında şeytana meyil de etmek manasına geliyor. Dolayısıyla evet, işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Allah Teala Enfal 20'de Ya eyyühellezine amenu'tullaha ve atu'r-resule ve la tevellu entum tesmeun. Onu işitmişken yüz çevirmeyin. Enfal 21'de La tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesmeun. O kimseler gibi olmayın. İşittik derler ama işitmemişlerdir. İşte bunlar kimlerdir? İşitmemişler, işittik derler. Allah'a inanıyorum diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyorum, farz olduğuna inanıyorum. Ben işittim diyor. Ama aslında işitmemişlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilememişlerdir. Ve Enfal 22'de yeryüzünde dolaşan canlıların en kötüsü Enneşerü devabi andallahi Enfal 22 Enneşerü devabi andallahi sükmün bükmü ellezine layıkülün. Onlar sahir, dilsiz, akletmeyenlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesini emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmanın önemi şöyle, yüreğini temizleyen, dünyanı kötülüklerden ayıklayan, doğru yolu gösteren, zikir Allah'a yaklaştıran bir vesiledir.
5: Allah'ı sürekli, onu itaat ettiğimizi bildirmek, sürekli onu dillerde zikrederek onun kulluğunu vurgulamak, diğer insanlara örnek olabilmek, belki de onu ve şeytanın şerrinden uzaklaştığımızı, ona apaçık bildirdiğimizi amaçlamak içindir.
2: En önemli sebebi Allah'a yaklaşmamız, hissetmemiz. Yani ondan başka gideceğimiz kapı yok. 3 günlük dünya. Eninde sonunda varacağımız yer onun makamı.
4: Kendi görüşüm açısıyla. Hani insan zikir etmesiyle, Kur'an okumasıyla, ibadet etmesiyle, namaz kılmasıyla hani kalbini rahatlatmak, huzura ermek, üstündeki ağırlığı atmak.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
5: Yani ara sıra engeller çıkabilir, mutsuzluk yaşayabilir ama devamlı mutluluğunu tutabilir diyebiliriz.
7: Mutlu olur çünkü temiz, abdestli, doğumlu olarak 24 saat abdestli kalan bir insan 24 saat inançlı, imanlı, Allah korkusu olur.
4: Hani zikir etmek güzeldir, huzur verir. İnsanın asabiyetliğini alır, yorgunluğunu alır.
0: Misafirimiz Allah'ı zikretmek, Allah'a itaat ettiğimizi göstermek, kulluğumuzu vurgulamak. Diğer insanlara örnek olabilmek, şeytan uzaklaştığımızı apaçık bildirimimizi amaçlamak içindir. Allah'ı zikretmek, Allah'a yönelmenin bir işareti midir? Evet, Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi çok hayret edici olaylarla karşılaşacaktır. O kişi namazı sevmiyorsa namazı sevdiğini görecektir. Zikirden hoşlanıyorsa zikri sevdiğini görecektir. Bu kişi o güne kadar başkalarına yardım etmeyen ki birisi ise yardım etmek istediğini duyacaktır. Ona göre bu sevgiyi onda ulaştıracak olan Allah'tır. Ona bu sevgiyi Allah verecektir. Özellikle zikir yapmayı her gün biraz daha sevecektir. Nitekim Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Hadis-i şerifte Allah'ı zikretmek Allah'a sevginin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak, Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Evet, Allah'ı zikretmek Allah'a sevginin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Allah Teala insanları imtihan ediyor. Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Diyor, orada ise zikir ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cabbar hocam, ellerinize hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Uygun olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrşad makamının sözlerini en üst seviyede işitebilmenin yolu nedir acaba? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İrşad makamının sözlerini daha üst boyutta işitmenin yolu nedir? Allah'a düşünerek zikir yaptığımız zaman bize söylenen her şeyi en ince detaylarıyla duymuş oluruz. Ama aklımız şeytanın da dış tesiriyle çevre faktörleri, günlük meşgaleler devamlı geçmişle ve gelecekle bizi oyalıyor. Ne zaman anı yaşayabiliriz? Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman. Eğer onu düşünürseniz anlamayacağınız hiçbir şey olmaz. Hepsini işitmek istiyorsanız konuşmanın başından sonuna kadar Allah'ı düşünerek zikredeceksiniz. Konferanslarımız hep şöyle diyoruz. Gözünüz ekranda, kulağınız konferansı sohbeti yapanda ama kalbiniz Allah'ta olsun. İşte devamlı düşünerek bu zikri yapıyorsak hep şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık ve o kapıdan devamlı kalbimize rahmet gidiyor. Ulaşmayı dileyen birisi isek rahmet ve fazıl giriyor ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Ama 12 tane insandan mürşidine tabi ise o zaman o 7 kalp fıratının sahibidir. Ve o kişi nefs eskisine başlayan birisidir. Resulullah'ın buyurduğu en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kalbe iman yazılmışsa o kişi nefs eskisine başlar. Dinlediğimiz zaman eğer gerçek anlamda zikretmiyorsanız sadece duyarsınız. Konuşma bittikten sonra nereleri anladınız, nereleri atladınız bunu çok iyi bilirsiniz. Demek ki aldığınız yerle işittiniz ama anlamadığınız yerleri yalnız duydunuz. İşte Muhammed Suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve minhum men yestemine ileyk, seni dinleyenlerden bir kısmı. Ve hatta iza harecu min indike, senin yanından çıktıkları zaman. Kâlû lillezîne ûtil ilme, kendilerine ilim verilenlere. Biraz önce o ne dedi? Demek ki anlamamışlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Onlar hevalarına tabi olanlardır. Yani işitmemişlerdir. Kalplerini mühürledik kişilerdir ve onlar hevasına tabi olan kişilerdir buyuruyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı ki o ilim verilenden olacaktı. Allah Teala Hac 54'te ve liyalemen lezine util ilme ennehu'l hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbitu lehu kulubuhum inna Allaha lahadiyel lezine amenu ila sirat-ı müstakim. Kendilerine ilim verilenlerden onun irşat makamının veli resul ve nebi resulü söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinesini alıp yerine ihbatın sistemi konulmasıyla mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah Teala amin olanları, hak müminleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır, hidayet edecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Seran Kur'an her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Sual ve cevap noktasına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. O zaman suallerin, cevapların hepsinin Kur'an'da yer aldığını, ehli zikrin de daimi zikrin sahibi hikmet sahibi alimler olduğunu açıkça görüyoruz. Birinci sual Denizli'den bir kardeşimiz. Muhterem hocam, şahit ile şefaatin ilişkisinin Neve suresi 38, Maide 7, Mumin 15, Mücadele 22 ayetleriyle illiyet rabıtası var mıdır?
1: Evet.
0: Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş, 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o tabi olan mürşidin önüne tövbe eden kişi 7 şahidin huzurunda bu tövbeyi gerçekleştiriyor. Birinci şahit Allah-u Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşıttan melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibe melekleri. Ve yedinci şahit amel defteri. Evet, işte kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmiş olduğunu tövbe ederse, Neve suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَ اِلَّا مَنْ اَذِينَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelen Mumin 15'e göre رَفِي دَرَجَاتٍ ذُلْ عَرْشِي يُلْقُيُ الرُّحَ مِنْ اَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Dereceli yükselten arşın sahibine Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve Mücadele 22'ye göre Allah Teala o kişinin kalbine iman yazıyor. اُلَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبُونَ اِمَانَ وَاَيَّدَمْ بِرْ رُحِنِّ. Allah onların kalplerine iman yazıyor ve katından bir ruhla destekliyor. Maide 7'de de şunu görüyoruz. وَاسْكُرْ نَيْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُكُمْ اَلَّذ۪ينَ وَسَاكُكُمْ بِيِسْكُلْتُمْ سَمَيْنَ وَعَتَانَا. Sevgili kardeşlerim, zamandan evvel halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilen hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü zamandan evvel olduğuna göre bu tamamen Allah'a ile alakalı. Adem Aleyhisselam'ın zaharında ki ilk insan o, onun bütün zürriyetini o lemliyle yatan Rabbimiz, ruhları, fizik bedenleri nefsinin üzerine şahit tutuyor ve onlara hitap ediyor. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. En tekulu yevmul kıyamette annakun zâ gâfilîn. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Allah Teala ruhumuzdan nisak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alıyor ve irademizden de misak alıyor. İşte benim bundan haberim yoktu demiyorsunuz diye Allah Teala Maide 7'de bize hatırlatıyor. Ve misakakum iskultum semena ve atana, işittik ve itaat ettik. Allah Teala bütün nefslere ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Öyleyse ey Ademoğlu, sözlerimi işittiyseniz emrime itaat edin. Ve Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alıyor. Allah'ın emri bu. Onları üzerimize farz kılıyor. O açıdan bakıldığı zaman gerçekten şahitle şefaat ki devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman bizim için mağfiret talebinde bulunuyor. Biz de Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyoruz. İki senkere af, mağfiretin günahların sevabı aşılmasını, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. İkinci sual Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazen bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmamız gerekir? Zahire teslim olmanız lazım sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi her şeyden daha fazla seviyor. Şu kainatta kim olursanız olun, Allah'ın sizi sevdiği kadar hiç kimse sevemez. Bütün mahlukat bir araya gelse, sizi sevseler, Allah da sevse, Allah Teala bütün mahlukattan, her şeyden daha fazla sizi sever. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Adem oğlunun saadet sebeplerinden, mutluluk sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. İşte Allah Teala'nın, evet, Adem'in saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden bir tanesi, biri de Allah Teala'ya istihareyi terk etmesi, Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. İşte yani Teala istihareyi terk etmesi demek Allah'a sormaması. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu atiullaha atiur rasul ulel mümküm fe en tenezzeytum fi şeyin ferdu ilallahi ve rasulü zalikum hayrin lekum in kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahir. Öyleyse bizim için bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Doğrudur. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmalıyız? Allah'ın hükmüne razı olmalıyız. Ve devamlı Allah'tan sormalıyız. Eğer bir konudan izaha düşersek, ki insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar, İhtilaflı olan noktalarda Allah ve Resulüne müracaat asıldır. Yani devamlı Allah'ın üzerimizdeki planını öğrenmek istiyorsak sormak durumundayız. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın zatını kimler görür ve hangi gözlerimizle görürüz? Açıklar mısınız? Allah'ın zatını, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişi görür. Bu, o kişinin 7 sabah 4 teslimi yaşadığının da ispatıdır. Kişi kalp gözüyle görür ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi ruhun baş gözüyle görebilir. Miraç'ta ruh vücuduna örtü oluyor Peygamber Efendimiz'in ve Allah'ın sonsuz hızıyla Allah Teala onu katına alıyor ve Allah'ı görüyor ama ruh vücuduna örtü olduğu için ruhun baş gözüyle görüyor. O sebeple Necm 11'de Ma kezebel fuadu ma ra'a, gözünün gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Daha önce kalbiyle defaatle görmüştü ama Miraç'ta da ruhun baş gözüyle gördü. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa aleyhisselam ben seni görmek istiyorum ya Rabbim deyince Allah-u Teala daha tecelli ediyor ve fizik vücudun baş gözüyle kimsenin Allah'ı göremeyeceğini Allah-u Teala ispat ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytanın Hazreti Adem'i cennete yanılttığı zaman Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Bu konuyu izah eder misiniz? Hayır sevgili kardeşim. Dikkat edin. Allah Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada seçilen en üstün kişiler veli mürşitlerdir. Doğmadan evvel seçilenler kavim resulleri ama ondan ötede de Allah'ın tasarrufunu aldığı devrin imamları. Devrin imamları arasında da vekaleten devrin imamı, asaleten devrin imamı noktasından baktığımız zaman Allah'a en yakın olanlar Allah'ın nebi resulleridir. Hazreti Adem Aleyhisselam da Allah tarafından doğmadan evvel seçilen bir nebi resul, kendisine Allah Teala sahifeler vermiş, şeriat kitabı vermiş nebi resul. Fakat akabinde melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bize nasıl üstün olabilir? Kâle tec'alû fiyâ mevsudû fiyâ ve misfukû dimâ. Fesat çıkaracak, kan dökecek birisi nasıl bizden üstün olabilir? Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Seni tesbih ve takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala ilk insan olan yeryüzünün halifesi Adem babamıza esmaları öğretiyor. Esmaları öğrettiğini nereden biliyoruz? Allah'ın tasarrufunda. Ve meleklere dönüyor, esmaları söyleyin. Melekler diyorlar ki sen bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Yani belli ki suali soran melekleri Allah esmaları öğretmemiş. Ama melekler öğretmediği esmaları ilmi yeryüzünün halifesi olan Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Ve suali Adem Aleyhisselam'a tevcih edince melekleri Adem Aleyhisselam esmaları söylüyor. O zaman diyor ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala iblisi huzurundan koyuyor. Adem Aleyhisselam'ı da cennetine alıyor. Ama Adem Aleyhisselam'ı cennetine alırken nefsini teslim etmemiş olduğunu nereden anlıyoruz? Diyor ki cennette dilediğin yerden ye, iç, yat, kalk ama bu ağaca yaklaşma. Yoksa zalimlerden olursun. Nereden biliyoruz? İşte Bakara 35'te Allah Teala ne diyor? Kul ya Adem eskun ente ve zevcukel cennete. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada yiyeceklerde dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Öyleyse nefsi olmalı ki nefsine uyduğu takdirde nefsine zulmetmiş olur. Cennette olmasına rağmen henüz nefsini teslim etmemiş. Ondan sonra nefsini teslim etmediği için de şeytan ve avanesi devreye giriyor. Ağaçtan yemesine sebep oluyor. Ama daha sonra Adem Aleyhisselam bütün bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe ettiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Tövbe-i nasuh daveti Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Rabbine tövbe etti bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, eşim ve ailemle aynı cennet katına girebilir miyim? Konuyu açıklar mısınız? Tabii, neden olmasın? Eğer ant cennetlerine ulaşırsanız, sen ve eşin aynı cenneti paylaşabilirsin. Nereden biliyoruz? Rad suresinin 24. ayet-i kerimesi. Selamun aleyküm bima sebertum fe ni'me ukbeddar. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dari dünyanın, dünya yurdun akıbeti sonucu ne güzel. 23'e bakalım. 23'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennetin adnin yedhulunha men salaha min abahum

0: inşallah. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramlarından uzaklaştırmak neye sebep olur? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramından uzaklaştırmak neye sebep olur? Sevgili kardeşlerim, tasavvuf dinin bütünüdür. Tasavvuf bütün kutsal kitaplarda, Allah'ın bütün nebilerine verdiği kutsal kitaplardaki din tatbikatının adı tasavvuftur. İlmi öğrenmek, yaşamak ve öğretmek asıldır. Birçokları tasavvuf sahabe ile birlikte başlamış deniyor. Hayır, Hazreti İsa aleyhisselam ve havariler tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa ve Tabi'nin tasavvufu yaşadılar. Ne kadar peygamber varsa hepsi tasavvufu yaşayanlar. Din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşan 3 saç ayağı üzerine bina edilen bir muhtevayı ifade ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Teslim ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tasavvuf dinin bütünüdür. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Bu söylediklerim bütün insanlar için geçerli. Öyleyse Adem Aleyhisselam döneminde bir insan olmak istiyorsa tasavvufu yaşamak durumunda. Mutlu olmak istiyorsa tasavvuf. Allah'a yakın olmak istiyorsa tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek istiyorsa yine tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Tarikat, tasavvufun üzerinde yaşandığı Allah'a ulaştan yolun adı. Şeriat, tarikat yoldur varana. Marifet, hakikat andan içeri buyuruyor Yunus. Tarikat Allah'a ulaştıran yol. Dolayısıyla bu yoldan uzaklaştırmak, bu dini yaşamasına engel olmak, bunların akıbeti kalplerinde hayır olmayan, kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan bir nevi insan tağutlar, cin tağutlar, şeytan şeytanlar, cin şeytanlar konumuna onları uzaklaştırıyor. Onlar ateşe çağıranlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse bir insan ateşe çağıranlardan olmak istemiyorsa, tasavvuf ve tarikatı Allah'ın emrettiği biçimde yaşamak durumunda. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan, İslam'dan kopan 19 kavramdan bir tanesi de tarikattır. Bakın, delalet, amel olmak, abd-u adib, abid olmak, ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, zühd, İrfan, ulul elbab, ihlas, mürşid, teslim, hikmet, zikir ve ehli zikir, Resul ve Nebi. Bunların hepsi Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmıştır. Bu çıkartılan kavramlardan bir tanesi de tarikattır. Allah'a giden yol, sırat-ı müstakim. Ruhun Allah'a ulaştırır

0: Sırat-ı Müstakim 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Yatay Sebil, ikinci bölümü Dikey Tarık-ı Müstakim, üçüncü bölümü Sırat-ı Müstakim yatay bölüm, dördüncü Sırat-ı Rabbike Müstakim. Nevşehir'de mi kardeşim Muhterem Hocam bazı insanlara hidayeti anlatırken hidayet nasip işi ne yapayım? Allah bana hidayeti nasip etmedi. Allah nasip etseydi ben de hidayete ererdim diyor. Hidayet nasip işi mi yoksa talep işi mi? Sevgili kardeşim, niyet ve nasip kişinin niyet etmesi ve uygun amel işlemesi halinde nasibi oluşur. Nasip etmedi demek farkında değil aslında ben gerekli gayreti göstermedim. Ve hidayetin sanki bir kader olduğu ifade ediliyor. Hayır. Kader bizim irademizin dahli olmadan oluşan bize tesir eden olaylar. Dolayısıyla hidayeti talep etmemiz lazım. Niyet ve nasip. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekli şemanize bakmaz. Kalbinize bakar ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Allah'ın devamı nazar ettiği kalptir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve niyet eden kişiyi Allah Teala mutlaka nasip ediyor çünkü söz vermiş. Kim bana yönelirse ulaşmayı dilerse onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Ali İmran 134'te ayet-i kerimede fizik vücudun tesliminin belirtilerini ve teslim için nasıl gayret etmemiz gerektiğini açıklar mısınız? 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَاءِ وَكَاظِمِ الْغَيْظِ وَاَحْبَارَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar affederler. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun kumandanı akıl, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesini gerektiriyor ki bu kutsal kitaplarda yer alan bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesi mutlak surette insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşama noktasında kendisine yapılan zulümlerin hepsinin affetmesi gerekiyor. Yetmez. Oluşa gelen her hadisede öfkesini yutması lazım. Ve devamlı olarak Allah'ın kendisine verdiklerinden insanlara veren el olması lazım. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insan karanlıktan nura ne zaman çıkar? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Allahu velillezine amenu yukhrucu minez zulumat ile nuri vellezine keferu evliyahum tağuta yukhrucu minez nuri ile zulumat. Mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren karanlıktan nura çıkartıyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz? Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Gerçekten fıska düşme noktasında kişi hidayete ermişken onu tekrar delalete düşüren, nurdan zulmete götüren iblistir. Ama başlangıç noktasında karanlıklar içerisinde olan mürşidine tabi olduktan sonra nura çıkartan onu yedi kademede nefs eskesini sağlayarak ermiş evliya kılan yine Allah'tır. Bursa'dan bir kardeşimiz hocam Kur'an'da Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın Teala'nın bizlere emirleri nelerdir? Konu geçmekte açıklayabilirsiniz. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Hangi ayetlerde geçiyor? Nisa 58'de. اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكْمَ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Birinci etapta ruh emanettir. Onun Allah'a teslimi fizik vücut emanet olur. Onun Allah'a teslimi nefsin emanet, onun Allah'ın teslimi irade emanet olur ve emanetlerin hepsinin teslimini istiyor Allah Teala. Maide 7. Misakinizi yerine getirin. Enam 152. Ahdinizi ifa edin. Yunus 25. Teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet edin. Allah'ın emanetini Allah'a ulaştırın. Rum 31. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Allah'a ulaşan yoluna tabi olun. Allah'a teslim olun. Allah'ın davetini icabet edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismiyle zikredin. Ve mürciyle Rabbike ruhunuzu mutlaka Allah'a döndürün. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet sona ermiş midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْلِينَ اِلَّا وَبَشِر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermedik. وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْلِينَ اِلَّا وَبَشِر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resulleri uyarıcı ve müjdeleyici olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşşirat nedir? Sari rüya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Hacet namazıyla mürşidin gösterilmesi. Bu devrin imamı olarak gösteriliyorsa o Allah'ın bir Resulüdür. Veli mürşid olarak gösteriliyorsa, veli Resulü olarak gösteriliyorsa yine aynı şekilde. Öyleyse Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermedi. Sona eren nübüvvettir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde sona eren nübüvvettir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. Neden öyle? Çünkü Allah'ın kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesidir. Aksi takdirde Allah-u Teala kulların hakkını yemiş oluyor. İşte Nisa 165 ne diyor? Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hücretleri kalmasın. Göndermezse insanlar şikayet edebilirler. Ya Rabbim herkese diğerlerini gönderin, bize niye göndermedin? Her kavme o kavmin lisanıyla Resul gönderiyor. Her ümmetin içerisinde mutlaka bir veli Resul var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan önce senin ayetlerine tabi olurdu. Kasas 47 Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Ve cehennemin kapılarından girdiklerinde herkese sual soruluyor, size Resul gelmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimiz'le beraber sona eren risalet değil, nübüvvettir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappar Hocam. O gülü kokul ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyoruz ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam izniniz olursa bir sualimiz olacak inşallah. Toplumun din konusunda bilinçlenmesini sağlamak için ne yapılması gerekmektedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
0: berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in çok rahat tekrar ettiği bir hakikat var. Ed-dinu nasihatin Eddinun nasihatin, eddinun nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir hakikat olduğunu idrak ediyor. Ya Resulullah, kimler için nasihat? Allah için nasihat bir. Allah'ın kitabı için nasihat iki. Allah'ın Resulü için nasihat üç. Müslümanların idare için nasihat dört. Ve bütün Müslümanlar için nasihat beş. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan sona din nasihattir. Toplumda din konusunda bilinçlemeyi sağlamak için özellikle hikmet sahibi alimlerin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek farz. Kimdir hikmet sahibi alim? Onun da cevabını veriyor. Hikmet sahibi alimler sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlarla beraber olun. Bunlar önemli kişiler inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir sorular cevaplar bölümünde tekrar birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an matlup konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an'a ters düşen hürafeler. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında muhterem Efendimiz devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle Kur'an'ın yerine geçen ve Kur'an'ın unutulmasına sebep olan insanların din tatbikatına koyduğu 19 tane hürafe var. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olunmaz. Ayetleri Allah sadece peygamberlere verir. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah'a görülmez. Nurların kalbe ulaşmasıyla nefs tezkiyesi yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kullarla arasına kimse giremez. Allah'a ulaşılmaz. Kıyamet gününde şefaat vardır. Dinde zorlama var. Dünyada rahatlık yok. Kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek. Tecvidle okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Yevmül ahir kıyamet günüdür. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ve bunun gibi hayır defter de Allah'tandır. Tam 19 tane hürafe. Bu 19 tane hürafe Kur'an-ı Kerim'in unutulmasına ve bu yanlışların Kur'an'ın yerini almasına sebep olmuş. Şimdi birinci sual kardeşim soruyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazasında olmasına rağmen hürafeler nasıl çıkmış ortaya? Gerçekten de Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusilet 42'de bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün doğrular Kur'an'da yer almasına rağmen iblis denilen insanların baş düşmanı doğruların unutulmasına sebep olmuş ve doğruların yerini yanlışlar doldurmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki her şey insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak özelliktedir. Ne var ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Din, şeytanın tesirine yolunu kaybettikçe adım adım İslam alemi batağa sarmış ve ilimden, Kur'an'dan uzaklaşmıştır. Hürafeler Kur'an'ın yerini almıştır. Hürafe, Kur'an'ın standartları dışında hususlardır. O hürafeler sebebiyle insanlar bir takım yanlışlara doğru yelken açmışlar, onların doğru olduğunu zannetmişler. Ve şeytanın insanları inandırdığı bütün bu hürafeler bidattır. Bidat delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennemdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde اَنَّا اَسْتَقُوا الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْعَادِ هَادِي مُحَمَّدْ وَكُلُّ مُتَسَتِّنْ لِدَا وَكُلُّ بِدَاتٍ دَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en fazileti, daha doğrusu en faziletli İnsan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e işlerin en şerileri sonradan icat eden bidatlerdir. Bidat delalettir, bidat delalet ise nar-ı cehenneme götürür. Bütün bunların hülasasında bir hadis de daha devreye gidiyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına sonuna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bugün de 19 tane hürafe ve bu hürafelere davet eden insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve bunlar tamamen Allah'ın yoluna adeta savaş açmış durumdalar. Bir kere daha söyleyelim. Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'a aykırı. Sadece ayet peygamberlere gelir Kur'an'a aykırı. Ve bunun gibi tek tek karşılaştırırsak Kur'an ayetlerine aykırı 19 tane hürafe din tatbikatına girmiş. İkinci sual hürafeler ve gerçekler nasıl ayırt edilir? Çok basit, çok kolay. Allah-u Teala'nın her devirde, her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'ın zatına davet eden veli resuller var. Enfal 24'te ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulü sizi hayra, hayat verecek şeye davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte sahabe bu daveti Resulullah'la kabul etmişler ve 7 sabah 4 teslimi yaşamışlar. Ama ifade ettiğim gibi az evvel dindeki hürafeler tam 19 tane hürafe. 14 asırda din öğretiminde her şey değişmiş. Kur'an'ın yerini insanların uydurduğu Kur'an'a ters düşen hürafeler almıştır. Allah Teala ise Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Doğruların öğretildiği yer Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği yerdir. Aradaki farkı görmeniz için ayet dinlenmemiz çok önemlidir. Bütün alimler emirlerinde bulunan insanların başka alimlerin dinlemesinde hiçbir sakınca görmemelidirler. Kim Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, kim Kur'an-ı Kerim'i unutmuş, görmeniz için mutlaka dinlemeniz lazım. Kur'an asıldır, hürafelere inanmamak bizi mutlaka hedefe ulaştırır. İşte bir kere daha söyleyelim. 19 tane hürafe. Ama sahabe 19 tane hürafe değil, 19 tane kavram üzerinden Kur'an'ı yaşamış. Nedir bunlar? Sırasıyla sayalım. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10'a göre mürşitlerine tabi olmuşlar. Enam 71'e göre hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alimen 20'ye göre fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bakra 139'a hepsi ilhasa ulaşmış. Tövbe 100'e göre de hepsi irade teslimine olmuş, ulaşmışlar. İnşaada memur ve mezun kurmuşlar. Ama şimdi günümüzde bunların yerini birinci bidat ruh vücuttan çıkarsa ölür insan. İkinci bidat müşride tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Dördüncü bidat İslam'ın 5 şartıyla amel etmek kurtuluşa ulaştırır. Beşinci bidat devamlı Kur'an-ı Kerim'in okunmak bizim gibi insanlar işte onlar ulul elbaptır. Altıncı bidat bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlaslı bir namaz kılalım. Ve yedinci bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte sahabenin Kur'an ayetleriyle ispatlı olarak yaşadığı 7 sıfa İslam ve işte günümüzde bu 7 sıfa İslam Kur'an ayetlerini yerine geçen insanların uydurduğu 7 tane bidat. Aslında 19 tane bidat ama birebir karşılık bulması için bu şekilde size ifade ettik. Öyleyse şu anda din bidatlarla yaşanan bir noktaya gelmiş. Bidatlarla dinin yaşanması hiç kimseyi şirkten kurtaramaz, küfürden kurtaramaz, deraletten kurtaramaz, hiçbir kurtuluşa ulaştıramaz. Bidatlarla din yaşayanların gidebileceği bir tek yer var, cehennem. Üçüncü sual, Kur'an'a ters düşen tüm hürafelerin yok edilmesi mümkün müdür? Evet. Zaten Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi de bu. Her devirde önlenenler var ve öğretenler var. Öğretenler ardı arkası kesilmeksizin her kavim içerisinde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller var. İsra suresinin 81. ayet-i kerimesinde hak geldi, batıl zahir oldu. Hak Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Batıl da bu hürafelere uymayan hürafelerin muhtevasında yer alan zanlardır. Ama Tövbe 32-33'te Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yürüdünleri Yusuf Nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri vel kerikel kafirun. Ağızlarıyla Allah'ı söndürenler o kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Tövbe 33. Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakki lisure ala dini kulli ve lev keriyel müşrikun. İşte o gizli şirk içinde olan insanlar istemese de Allah Resulü'nün hidayetle ve hak dinle. Neydi Kur'an-ı Kerim? Hidayet ve nurdu. Hidayetle vak dine, dinin bütün safalarını izhar etmek, hayata geçirmek, açığa çıkartmak üzere Resulünü vazifeli kılan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde devrin imamı, şüphesiz ki Allah her yüzün başında bir ümmetin dini bidatten sonradan sokulan rafelerden ayıracak, yenilecek, ilim sahibi bir zat-ı müceddidi mutlaka gönderir. Her devirde bu devrin imamıdır. Devrin imamı vazifelerinden bir tanesi dine girmiş olan bidatlerden dini tamamen temizlemek, dini asli manasıyla insanlara öğretmek ve açıklamaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dinde olup da tatbikattan kaldırılan veya dine sonradan ilave edilen uygulamalara bidat, yani hurafe diyor. Sizce günümüzde böyle hurafeler var mıdır?
2: İnsanların kendilerince kurmuş olduğu çok fazla inançlar var. Yani belli şeylere inanıyorlar, belli şeylere çok fazla anlam yüklüyorlar.
3: En basitinden merdivenin altından geçecektim. Ona bile şey dediler yani.
2: İlk aklıma gelen el çekip böyle kulaktan masaya vurulan bir şey var. Taşlar oluyor. Bunların enerji verdiğine falan inanıyorlar. Şu bana enerji veriyor, şu bana iyi bir şey olduğunu gösteriyor falan. Ama saçma oluyorum açıkçası.
1: Örneğin halk arasında Allah'a ulaşılamaz deniyor. Ama Allah kursusuna ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya Allah'ın yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz aslında, ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Muhtemelen bu yüzdendir.
3: Fiziksel olarak tabii ki de ulaşamayız ama ruhen tabii ki ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları da hep ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: İsterim. Kim istemez tabii ki, ama bunun sorumlulukları da bir o kadar vardır tabii ki.
2: İsterim. Çok isterim açıkçası. Bunun için de çabalıyorum kendimce ama ufak ufak. Bu devirde de çok zor tabii bunlar.
1: Neden zor sizce?
2: Gönlümüzü çalan çok şeyler var ya bu devirde. Hani oturduğumuz yerden bile bir sürü şey bizi başka yönlere çekebiliyor. Hani Allah'tan uzaklaşmak, uzaklaşmak da yakınlaşmak da çok kolay ve biz uzaklaşmayı daha çok seçiyoruz.
0: Misafirimiz Allah yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz, ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Allah'ın yolunda olanlar kimlerdir? Allah'ın yolunda olmak çok kolay ve sadece bir dileğimize bağlı. Allah-u Teala bize mucize-i baki Kur'an'ı indirmiş. Hazreti Ali'nin deyimiyle ifade etmek gerekirse, bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Fatiha'nın sırrı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim sırrı da ve vesaire devam ediyor. İşte Fatiha'nın sırrı neden Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır? Günde namaz kılan herkes 40 küsür kere Fatiha okuyor. Ve Allah'tan şu talepte bulunuyor. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kuluruz ve istihaneyi senden isteriz. Şimdi demek ki başlangıç noktasında sadece sana kuluruz diyorsak, Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi Fatiha'ya koymuşsa, başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostudur. İşte şeytanın kulu ve dostu olanlar davete muhatap olduklarında daveti kabul ederlerse, o zaman şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Şeytana dost olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Bu birinci safa, dinin birinci safhası. İkinci safhası ve iyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden isteriz. Niçin? İstihane, mürşidimizi senden isteriz ki 7 tane ayet-i kerimede istihane ifade ediliyor. Niçin mürşidimizi Allah'tan istiyoruz? Allah'ın tayin ettiği mürşid de Allah'a ulaşan yola ulaşıyoruz. Yani ne diyordu? Allah'ın yolunda olmak Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın yolunda olmak da çok zordur. Halbuki çok kolaydır. Sadece bir dileğe bağlı. Biz tekrar ediyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Ve bu bir dilektir. Ve istihaneyi de Allah'tan diliyoruz. Bu da Rabbimizden talep etmemiz gereken bir dilektir. Bu mürşid, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman o bizi sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Ehdine sırat-ı müstakim. Sırat-ellezine amte aleyhim. Üzerine nimet verdiklerin yoludur. Gerçekten de Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, Allah'ın yolu sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de tabi olduğumuz mürşid. Öyleyse iki ipe birden sarıldığımız zaman devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Nisa 175'te de ifade edilen şekliyle فَمَنْ لَزِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسُدْخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدْلٍ وَيَاتِيمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah amen olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona sarılanları kendinden bir rahmet ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştıracak. Gerçekten de ulaşmayı kalben dileyen kişi dört kalp şartının sahibi ve zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından bir çift nur gelir, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve huşu sahibi olan kişiye Allah mürşid gösterir. Mürşidi gören kişi mürşide tabi olduğu zaman ikinci ipe sarılmak suretiyle mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İşte Allah'ın yollarının adı hidayet yollarıdır. Hidayet, sırat-ı müstakim adı verilen yolun üzerinden Allah'a doğru bir yolculukla, seyri sülükle Allah'a ulaşmaktır. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermez. Tövbe sona ermedikçe seyri sülük, hicret sona ermez. Güneş batıktan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse seyri sülük ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük yolcuyla Allah'ın zatına ulaşabilmesin giriş kapısı tövbedir. Bu tövbe Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid önünde yapılır. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah onlar tövbesini kabul ederdi. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmedenlerdir. Yani müşriklerine yeni tabi olanlar bir kısmı muktesittir, bir kısmı da sabikul hayrattır. İşte görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala bunlara miras bırakmıştır. O zaman miras bırakan Kur'an-ı Kerim üzerinden Allah Teala'nın emrettiği hakikatleri yaşayabilmek, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim edebilmek hepsi ama hepsi sırat-ı müstakim yolculuğu üzerinden gerçekleşir. Kimin ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yolculuğa çıkmışsa o Allah'ın yolundadır. O da ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşir. Yani ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa ruhu da sırat-ı müstakim ulaşır. Allah'ın sırat-ı müstakim ulaştırdığı, onu dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sırat-ı müstakim son derece önemli bir kavramdır. Sırat-ı müstakim üzerinde olmayan insanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Evet. Öyleyse ya kişi dinde fırkalara ayrılan birisidir veya kişi mutlak surette ulaşmayı kalben dileyerek sırat-ı müstakime ulaşan birisi olur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Günümüzde Allah ile kul arasına kimse giremez diyenler var. Ama Allah-u Teala hidayet ermemiz için mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Onlar daha fazla araştırma yapıyorlar. Bunlar da bize doğruyu yöneltebilir, doğruyu söyleyebilirler, yardımcı olabilirler ona ulaşmamızda.
3: Aramızda bir elçi olmuş oluyor sonuç olarak. Yani şimdi ben bir şey bilmezsem bağlanamam Allah'a. Yani hiç bilmediğim bir ortamda büyürsem tabii ki de bağlanamam.
2: Peygamberlerden sonra zannediyorum onlar geliyor zaten. Yani Allah'la kul arasına hani girmek anlamında değil. Onlar da yardımcı oluyor zaten Allah'a yakınlaşmak için, ona ulaşmak için. Bence gerekliler kesinlikle.
1: Bu zamanda da var mıdır peki öyle kişiler?
3: Vardır da yani muhtemelen o kadar bilemeyiz yani.
2: Bence pek fazla göz önünde olmayanlar. Yani kimileri sırf işte televizyona çıkabilmek için, sesini duyurabilmek için, ön planda olabilmek için yapıyorlar. Çevrelerine daha farklı yollarla ulaştırdıklarını düşünüyorum.
1: Onları bulmak isteyen bir kişi nasıl bulabilir sizce?
2: Zor bir soru. Ben bilmiyorum yani doğuştan ya da tanıdıklar vesilesiyle değilse bulması çok zor aslında. Ben de bilmiyorum bu soruyu.
3: Böyle bir şey olursa anneme sorarım. Annem çünkü bu konularda çok ilgili. Bir yere de o şekilde bir hocası var.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: Kişilerimi. Çok güzel. Bilmiyordum bunu açıkçası.
3: Ay hiç bilmiyordum. İsterim tabii ki.
2: Aa. Bilmiyordum. Çok güzel. Deneyeceğim.
0: Misafirimiz hiç bilmediğim bir ortamda bulunursam tabii ki Allah'a bağlanmam. Bağlanamam dedi. İnsanlar nerede, hangi şartlar içinde olursa olsunlar. Bunlar Allah'a davet edecek olanlar var mıdır? Evet. Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede bu ayetlerin başında da Nisa 165 var. Nisa 165'te Resul göndermedi diye insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İbrahim 4'te biz her Resulü kendi kavminin sahiyle vazifeli kılıyoruz. Nahl 36'da bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinav etsinler Resuller bahsettik. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Taha 134'de Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olup müminlerden olsak. Zümer 71'de cehennemin kapılarından girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar, size Resul gelmedi mi? Görüyoruz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hangi kavim olursa olsun o kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamakla vazifeli olan veli resuller var. Ve bu veli resulleri Allah-u Teala ard arda gönderiyor. Her devirde, her kavimde mutlaka bir veli resul var. El ulema ve rasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. Bu alimler herhangi bir şekildeki bir alim değil. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi sizi beş şeyden sakındıran, beş şeye çağırın, alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırır, beş şeye çağıran alimlerle oturunuz. Bu da ancak nefs sezgisini insanlara tavsiye eden kişiler, alimlerdir. Allah'a davet eden gene Allah'tır. Ama insanlar da bu görevi üstlenirler. Allah'a davet edenin en üst noktasında bulunan kişi elbette devrin imamı hidayetçisidir. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep o insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'a çağırmak Allah-u Teala tarafından insanların üzerine farz kılmıştır. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bunun güzelliklerini yaşayan herkes mutlak surette Allah'a davet eder. Hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder ve insanların mutluluğu, huzuru yaşamasına insanların sebep olur inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
4: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Cevap Hocam. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Müsaade ederseniz bir sualim olacaktı inşallah. Kalbinde zerre kadar iman olanın cehennemdeki cezadan sonra cennete gideceği inancı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kalbinde zerre kadar iman olanların cehennemdeki cezadan sonra cennete gireceği inancı doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemde ebedi kalacağı ifade ediliyor. Bakın bu ayetleri eğer telefonunuz varsa resmini çekin, birer birer ayetlerle devam ediyoruz inşallah. Birinci, ikinci grup ayet-i kerime, üçüncü grup ayet-i kerime, dördüncü grup ayet-i kerime ve beşinci grup ayet-i kerime, tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden ebedi kalacağı. Yine bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Arafat'ta akrabasını topladığı zaman, ey benim sevgili akrabalarım, ben size şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Ve madem ki bana iman ediyorsunuz, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmayı inanmayanların, Allah'a mülaki olmayı inanmayan, Allah'a ulaşmaya inanmayanların, dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Enam 48. وَمَا نُرْسُلِينَ مُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ وَمُزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her kavim içerisinde veli Resuller varsa, her devirde bu uyarıcılar vardır. Ve Kureyş halkı, bir kere daha söyleyeyim bakın. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat daimi bir cehennem. Bu hadiste de cennetin ve cehennemin daimi olduğu, cehennemden cennete bir transferin olmadığını Allah Resulü söylüyor. 58 tane ayet-i kerime söylüyorsa, kendini bilmez, Kur'an-ı Kerim'e aykırı hürafeler uyduran birileri, kalbinde zerre kadar imanı olan kurtuluşa ulaşır olayı tamamen bir hürafe, bir bidattır. Allah razı olsun. İşte halk arasında dinlerini bilmeyen insanların hürafeleri hala dolaşmaktadır. İnsanlar zannediyorlar ki işledikleri yanlışlar, tazlandıkları günahlar var. Bunun için mutlaka önce cehenneme girecekler. Günahlarının karşılığını ödeyene kadar cehennemde kalacaklar. Ama günahı bitince bu sefer de kazandıkları sevapların karşısında cennete gireceklerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i hiç uygun olmayan bir yanlışlık numunesi ve ne yazık ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Söylediğimiz gibi 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını beyan ediyor. Bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Günümüz İslam tatbikatında zikri çoğu zaman göremiyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı daimi olarak zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmanın dindeki önemi ne?
2: Ya her konuda aslında zikrediyoruz bence de. Ama şey olarak, bunu farkında olarak değil. Mesela bir şey oluyor, Allah falan diyoruz ama bunu farkında olarak yapmak tabii ki de daha önemli bir şey bence.
5: Allah dostları, işte bir tane tanıdığım birisi var. Mesela onlar da zikre en çok önem veriyor diyebilirim. Hani ne kadar yapamasak da kesinlikle çok önemli zikirde.
1: Zikreden insanda neler değişir sizce?
6: Yani Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur ve buna göre davranmaya başlar. Çevresine, kendine, işte ailesine.
2: Bir kere ruhen daha mutlu hisseder, huzurlu hisseder. Bilir yani, bir şekilde bilir Allah'ın ona yardım edeceğini.
5: Ya bir kere huzurlu olacağımız kesin. Bence Allah'a daha yaklaşmış hissedebiliriz. Ve günün yorgunluğunu aldığına inanıyorum ben.
1: Peki sizce herkesin zikrettiği, birbirini sevdiği, Allah'a yaklaştığı böyle yeni bir dünya kurulabilir mi?
6: Kurulabilir açıkçası. Dediğiniz gibi o insanlar sayesinde belki ve böyle bilinçlendirilerek.
5: Herkesin değil. Yani tabii ki ayrı zamandayız ve artık herkesin dönüş yapabileceğini sanmıyorum ama bilemem tabii ki. Benim fikrime göre hayır.
2: Çok sıcak olur tabii ki. Aile içinde bile mesela bir kişinin bir şekilde dine bir tık bile uzak kalsa aile içinde bile garip hisseder insan ama herkes dine çok bağlıysa aile içinde bile düşündüğümüzde çok İnsan mutlu olur tabii ki.
0: Bir misafirini zikreden kişi Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur. Çevresine ve kendine buna göre davranmaya başlar. Zikir yaptıkça üç cephede de bir sulh ve sükun hali oluşur mu? Evet. Mutluluk zaten üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halinin yaşadığı bir muhtevayı ifade ediyor. İnsanın dünya üzerinde mutlu olması üç cephede ulaşan bir meyvedir. Bir insanın birinci cephede insanın iç dünyasının var. Ne zaman nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirirsek iç dünyamızda mutluluk, o zaman mutluluk oluşur. O zaman iç dünyamızda mutlu olabiliriz. Ne zaman başka insanlarla kavgamızı bitirirsek, burada zikredildiği gibi, o zaman orada da sulh ve sükûne ulaşırız. Allah'la olan ilişkilerimize gelince bir emirler cephesi var. Mutluluğumuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin kaplar. Mutluluğumuzun sırrı zikirdir. Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin tüm afetlerini daimi zikir yok etmiş olan kişidir. Allah razı olsun. O zaman da mutluluğumuzun %90'ında evet zikrin yer aldığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalpten.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Evet. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca gerçekleştirmişler. Sonuç şuraya ulaşıyor. Şeytanın başarı kazandığı her yerde bidat vardır. Orada asıl unutulmuştur. Orada asıl olmayan insanların hedefledikleri şeyler sahneye de konulmuştur. İşte yakında diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar var. Allah-u Teala'nın bidatleri emretmediğini kesin biliyoruz. İşte görüyorsunuz ki benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etmiştik ki yapmadıklarını söyleyip kendine emretmeyeni yapmışlardır. Kim bu gururla eliyle mücadele ederse mümindir. Kim bununla diliyle mücadele ederse mümindir. Kim de onlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Bunun gerisinde zerre kadar kişinin imanı yoktur. Evet, çok güzel bir şekilde hadisleri bize bu durumu açıklıyor. Tekrar ediyoruz. Benden önceki her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkadaş sahabe ise Peygamber Efendimiz'in onun sünnetiyle amel ederler. Emirlerini de yerine getirirlerdi. Onun sünneti Allah'ın Kur'an'da emrettiğini yapan, yasak ettiği fiili de yapmayan sünnet ve emirlerini de yerine getirirlerdi. Bu peygamberlerin ardından öyle kötüler zuhur etti ki yapmadıklarını söyleyip yalan söylüyorlar yani. Yapmadıklarını söylüyorlar ve kendilerine emredilmeyeni yapıyorlar. Bidatlarla amel ediyorlar. Kim bunlarla eliyle mücadele etse mümindir, kim bunlarla diliyle mücadele etse mümindir, kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse mümindir. Kalbiyle mücadele etmek imanın en zayıfıdır. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Çağımızın sorunu mutsuzluktan, stresten, depresyondan ve öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Yaşadığı bu dünya hayatında devamlı huzursuz, umutsuz, stres ve depresyon içerisinde öfkeli bir hayatı yaşamasını hiç kimse istemez. Ama dünyada yaşayan 8,5 milyar insan arasında bu konuda yaptığımız araştırmalara, istatistiklere bir göz atalım. İnsanın iç dünyasındaki sorunlar itibariyle birinci slaytımız stres. İngiltere'ye yapılan bir araştırmaya göre doktor ziyaretlerinin %70'inin, ciddi hastalıkların ise %85'inin sebebi strestir. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre çalışma hayatındaki stres %100 üzerinden 76 noktasına tekabül ediyor. Depresyon, ikinci slaytımıza baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde depresyonda olan kişi söz konusu. Son 10 yılda %18 depresyon oranı artmıştır. Depresyon intihara sürükleyen en büyük risktir. Stres ve depresyon slaytına da bakacak olursak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 11 yılda antidepresan kullanım miktarı yaklaşık %70 artmış. İntihar oranlarına bakacak olursak, dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişi intihar ediyor. Başka bir deyişle her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Birçok ülkede intihar oranları artmış durumda. Başka insanlarla yaşadığımız sorunlar itibariyle olaya bakacak olursak, boşanmalar artıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya ve Hollanda'da evliliklerin yarısından fazlası boşanmayla sonuçlanıyor. Aile içi şiddet son yılda dünya genelinde 15-49 yaşları arasında 243 milyon kadın yakın partneri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Son yıllarda aile içi şiddet %25 ile %33 arasında artmış durumda. Cinayetler Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde cinayetler savaşlardan 5 kat daha fazla can almış. Kadın cinayetlerinin %58'inin aile içi şiddetten kaynaklandığını görüyoruz. Silahlı şiddet olaylarının son 5 yılda %69 artması boşunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, nasıl iş dünyamızda stres, depresyon, huzursuz, mutsuzluk an safhadaysa, başka insanlarla bir ilişkilerimizde de aile içi kavgalar sebebiyle boşanmalar, cinayetler, intiharların artışını görüyoruz. Ama bunun asıl sebebi yıllar geçtikçe Allah'a verilen değerin azalmasında görüyoruz. 1991 yılında günümüze Allah'ın hayatımda önemli bir yeri vardı diyen insanların oranı yıllar geçtikçe azalıyor. Dünya genelinde 1991 yılında %54 olan değer günümüze ise %49'a düşmüş durumda. İnsanların gelir seviyesi arttıkça inancın

kavga ve huzursuzluğu kısa maddelerinde sizlere ifade etmek istiyoruz. İnsanın iç dünyasındaki ruhla nefs arasındaki kavga sebebiyle mutsuz, huzursuz olması, bir içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle mutsuz, huzursuz. Evvela buna geçmeden evvel yaratılışımıza beraber bakalım. Allah-u Teala bütün insanları bir fizik bedenle, bir nefsle ve bir de zatından üfürdüğü ruhla üç ucu ve serbest iradeyle yaratmış. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete karşılık ruhumuzda 19 tane hasret var. Ve dış dünyamızda şeytan devamlı bu afetlere tesir etmek suretiyle bizi Allah'a karşı isyana sürüklüyor. Şimdi tekrar o slaytımıza bakacak olursak, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle dikkat ederseniz 19 tane hasret ruhta, 19 afet nefste. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Nefs Allah'ın emirlerine bütünüyle isyan ediyor, yasakları işliyor. Şimdi nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle olaya baktığımız zaman, içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle biz huzursuz ve mutsuzuz. Nefsin şeytanın tesiri anlaşarak akla kabul ettirmesi sebebiyle mutsuzuz. Bitiminden sonra ruhun nefsin yaptığı şer kadar azap sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Dış dünyamıza bakacak olursak ne görüyoruz? Dış dünyamızda da insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanın dış dünyasındaki durumuna baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'a ve imlâhı iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama bu nefsi emarede olan kişi komşusuna zulmediyor. Zulüm yapması sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Arkasından zulüm gören kişi de eli boş durmayacaktır. Zulüm görmesi sebebiyle kişi mutsuz ve huzursuz. Zulme maruz kalan mazlum. Mazlum intikam alması sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Ruhun nefse yaptığı azap sebebiyle huzursuz ve mutsuz ve intikam alamaması sebebiyle stres. İş dünyasında stres oluşuyor. Çağımızın da en büyük hastalığı stres. En büyük problemi. Gelelim Allah ile ilişkilere. Allah ile ilişkilere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah ile ilişkilerde Allah'ın emirlerine uymuyor kişi, yasakları işliyor, şeytanın adımlarına tabi. Şeytan insanlara nefsin taleplerini kabul ettiriyor, akla kabul ettiriyor ve mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir mutsuzluk üçgenimiz var, onu da görelim. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşatıyor iblis. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşıyor kişi. Ama eğer kişi Allah'ın davetini kabul ederse ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek bütün insanlar için katından bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan kutsal kitaplar indiriyor. Bu kutsal kitapları bize açıklayan, hayatımıza tatbik etmesini sağlayan Allah'ın Resulleri, mürşitleri var. İşte Allah'ın katından gelen o mürşitler bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a davet mutluluktur daveti kabul edenler için. Daveti kabul etmeyenler için de azaptır. Çünkü ondan sonra Allah'ın emirleri devreye giriyor. Şimdi gelelim başlangıç noktasında iç dünyamızda mutsuz, huzursuz, stres içinde

Allah ile ilişkilerde Allah'ın emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir insanın sürekli iş dünyasında kavga, başka insanlarla ilişkilerinde de sıkıntı ve bitiminden sonra da azap içinde olduğunu gördük. Ama bunun, bu mutsuzluk ve huzursuzun bitip yerini mutluluğa bırakması ancak Allah'ın davetinin kabulüyle gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah ile ilişkilerde mutsuzluktan kurtulup mutluluğa ulaşmak ancak İslam dininin yaşanması ile gerçekleşir. Başka bir din var mı? Hayır. İslam'dan gayri bir din de yok. Başka bir din de yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Nuh Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Musa Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. İsa Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Peygamber Efendimiz'e indirdiği din İslam. Yani hangi zaman dilimine bakacak olursak olalım, Allah Teala'nın insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan din İslam'dır. İşte İslam'ın davetini kabul ettiğini düşünelim. Davetin kabulüyle iş dünyasındaki kavga sona eriyor. Şimdi o slaytımıza geçecek olursak. İş dünyadaki mutluluk. İç savaşın sona ermesi sebebiyle mutlu olmak. Bu neyle mümkündür? Nefsin değişmesiyle. Evvela ruhun Allah'a teslimiyle nefs %51 oranında nurlanıyor. O kişinin iş dünyasındaki kavga %51 azalıyor. Bu şerrin işlememesi sebebiyle %51 oranında artık yasaklara uyuyor. Yasaklara uyması hasebiyle de ruh artık nefse azap etmiyor. Ve kişi iş dünyasında %51 oranda mutluluğu yaşıyor. Ruhun teslimiyet noktasında. Dış dünyasında baktığımız zaman zulüm yapması sebebiyle %51 oranında mutluluğu yaşamaya başlıyor. Başkalarının zulmüne rağmen onları affetmesi sebebiyle mutluluğu yaşıyor ve intikam alamaması sebebiyle mutluluğu yaşıyor. Allah'la ilişkilere baktığımız zaman Allah'la ilişkilerde ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Şimdi bütün bu söylediklerimizi bir resimli slide üzerinden gerçekleştirelim. Resimli slide'a baktığımız zaman başlangıç noktasında insanlar neden huzursuz ve mutsuz? Nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Burası birinci hal. Bizimle diğer insanlar arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Bakın kişi ve onun karşısında toplumun diğer bireyleri var. Herkesle kavga halinde. Dış dünyasında da kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Allah ile ilişkilerde Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için, yasakları işlediğimiz için devamlı huzursuz ve mutsuz. Adeta o kişi Allah'a değil dünyaya tapıyor. Ama Allah Teala katından Resuller gönderiyor. Ve veli mürşitler gönderiyor, Resuller gönderiyor. O kişiyi Allah'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e ve diğer kutsal kitaplara baktığımız zaman dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Neyimiz var Allah'a teslim edeceğiz diye? Allah'ın bize verdiklerini sırasıyla Allah'a teslim edeceğiz. Ne demiştik? Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Allah Teala ruhundan bize üfürmüş. Öyleyse sırasıyla evvela ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. En sonunda nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz ve böylece sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşacağız.
İşte ruhun Allah'a teslimi, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin 21. basamağında gerçekleşiyor. 1 ve 2. basamakta olanlar, onlar daveti kabul etmeyenlerdir. Onlar seçilmeyenlerdir. Onlar Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Ama Allah'ın katından Resul'ün getirdiği daveti kabul edenler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah-u Teala 12 ayet-i kerimede farz kılmış. Bu farzı yerine getirenler, Allah-u Teala onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor. 4. basamak. Ve 4. basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli edince peş peşe Allah-u Teala o kişi üzerinde değişiklikler vücuda getiriyor. Evvela baş gözündeki icabın müstüreyi alıyor. Sonra baş kulaklarındaki vakrayı alıyor. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Sonra kalbindeki ekiniti alıyor. Öyleyse hicaben mestürenin alınması irşat makamını irşat makamı görmesiyle vakranın alınması irşat makamının sözlerinin işitilmesiyle ekinetin alınması kalbimize Allah-u Teala'nın ekinliği kaldırıp ihbatı koymasıyla gerçekleşir. Böylece o kişi amin olur ve amin olan kişi Allah onun bütün günahlarını örttüğü için birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah-u Teala onu halde bırakmaz. Kalbine hidayet de ulaşıyor. 8. basamak. 9. basamakta kalbi Allah kendisine çeviriyor. 10. basamakta kişi göğsünden kalbini Allah-u Teala nur yolunu açıyor. Böylece 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah'ın ismi şifre. Kainatın şifresi. Bu ismi kim tekrar ederse Allah'ın katından bir çift nur o kişiye geliyor. Gelen bir çift nurun selavat ve rahmet olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede? Bakara 156-157. Ayet-i kerimelerinde. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah'a içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. Selavat bir taşıyıcı, rahmet kalbe girici, %2'lik rahmet o kişinin kalbine geliyor, kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan kişi kim Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını kılarsa, mürşidin aranması hacet namazını kılarsa bakın 45-46'ya göre 14. basamakta Allah-u Teala ona mürşid gösteriyor. O kişi mürşidine tabi oluyor. Mürşit deyip geçmeyin. Mürşit Allah Teala'nın o kişiye tayin ettiği kalp doktoru. Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta, 19 tane afetin sahibi. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennasu kad ca'akum ma'izetun min rabbikum ve şifa'un min nafsizurri. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. İşte bu şifa reçetesini veren Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği devrin imamı o insanlar için kalp doktorudur. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. İşte bu nefs hastalıklarının doktoru her devirde devrin imamıdır. Ama hastaların ona gelebilmesi için bir nevi sağlık ocakları hükmünde vesileler var. İşte Allah Teala buyuruyor ki diğer insanlara Maide 35'te Eyvellezine aminu takkullaha ve abdehu ileyhi vesilete. Hasta olanlar, siz Allah'a karşı takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyin ve
Nefs hastalıklarının doktoru, devrin imamına vesileyi Allah'tan isteyin. O sağlık ocağına gittiği zaman onu asıl hastaneye, doktora sevk ediyor. İşte oradan alınan reçeteyle o kişi devrin imamının ana dergahına ulaşıyor. Devrin imamının ana dergahında nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi kalpteki hastalıklardan temizlenme, arınmayı ifade ediyor. Şimdi nefs tezkiyesine başladığımızı düşünelim. Mürşidine tabi olup da yedi nimetin sahibi olduğu an 15 bin, 7 bin zikirle reçeteyi kullanmaya başlıyor. 7 bin zikir, 9 bin zikir, 13 bin zikir, 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçiyor. Nefsin manevi kalbindeki arınma, afetlerden arınma %7 gerçekleşiyor. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki arınma ruh ikinci gök katına %14 gerçekleşiyor. 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katına nefsin manevi kalbindeki arınma %21. 21 bin zikirle zikir yapan fizik vücut ama bize üfürülen ruh dördüncü gök katına ulaşıyor ve nefsimizin manevi kalbindeki arınma %28. 23 bin zikir ruhumuz beşinci gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki anma nefsi raziye %35. 25 bin zikir ruh altıncı gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki arınma %42. 33 bin zikir nefsimizin manevi kalbindeki arınma %49, ki de rahmet %51 nurlanıyor. %51 nura artık şeytan tesir edemiyor. Şeytan eskiden nefse %100 tesir ederken şeytanın tesir alanı %49'a iniyor. %51 nura tesir edemiyor. Buna karşılık ruhumuz da 7 tane alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. Ruhun tesliminde nefsimizdeki arınma %51. Ve biz ermiş evliya oluyoruz, Allah'ın dostu oluyoruz. Bunu sağlayan bize Allah Teala'dır. Tek bir dilek de Allah bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Ondan sonrasını Allah Teala gerçekleştiriyor. Allah ulaşmayı kalben dileyenin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek onları amenü kılıyor, birinci cennetin sahibi kılıyor. Onları mürşitlerine ulaştırıyor. O güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirerek ikinci kat cennet, onları nefs tezkiyesine başlattırıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye tezkiyatını bir bir geçerek nefsin manevi kalbinde nurlanmayı, arınmayı %51 oranında gerçekleştiriyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ermiş evliya olan birisini aile içerisinde düşünelim. Aile karı koca ve çocuklardan oluşuyor. Ailenin fertleri karı koca bu nefs tezkiyesini sağladıklarını kabul eder mi? Nefs tezkiyesini sağlamazlarsa ne demiştik? İç dünyasındaki huzursuzluk, mutsuzluk sebebiyle şeytan sürekli aklı ikna ederek şerri işlettiriyor insana. Şer, ruhun nefse yaptığı manevi azabı da beraberinde taşıyor. Düş dünyasında nefsin manevi kalbindeki afetler sebebiyle devamlı insanlara çatışma halinde zulmediyor onlara. Onlar da ona zulmedeceklerdir. Kavga bitiye devam edecek. Bunun sebebi Allah'la ilişkilerin emrettiği şekilde olmaması. Ama şimdi kişi öyle değil. Kişi Allah'ın temel emrine uyarak
12 kere üzerine farz kılınan ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor. Allah Teala da söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Şura 13 ve Rad 27'de onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Allah verdiği sözü yerine getirmesi hasebiyle Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan'ın sahibi kılıyor ve 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşidle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi demek şeytanın insandaki etki alanının azalması demektir. Allah Resulü bu sebeple şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarının daraltılması Allah'ı zikretmekle gerçekleşir. Ve çok kısa süre içerisinde 33 bin zikirle şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmış, %49'a düşmüştür. Bunun manası o kişi iç dünyasında %51 oranında mutludur. %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, kavga etse bile onları affediyor. %51 oranında Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemiyor. Ama kişinin %100'e ulaşabilmesi için zikrini arttırması lazım. Zikir artışıyla birlikte fizik gücünü de Allah-u Teala'ya teslim etmesi 18 saat zikirle ancak mümkündür. 18 saat zikre ulaştığı zaman o zaman şeytanın etki alanı %81 azalıyor. O kişi %81 oranında mutluluğu yaşıyor dış dünyasında. Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerini %81 oranında yerine getirerek yasakları işlemiyor. %100'e ulaşabilmesi ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Bu da daimi zikre ulaştığı zaman. Şimdi tekrar o resimli slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Resimli slaytımıza bakacak olursak şunu görüyoruz bakın. Mutsuzluktan bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi ve aile saadetine ulaşması. Şimdi burada görüyoruz mutsuz, huzursuz ama ruhun teslimi için harekete geçtiği zaman %51 oranında artık kişi iç dünyasında mutluluğu yaşıyor. Dış dünyasında da %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, uzlaşıyor, onları affediyor. Kendisine zulüm yapılması halinde. Affeden ve karşı taraftan özür dileyen bir kişi arasında kavga yok. O sebeple af barışın zekatıdır. Uzlaşma sağlanıyor. %51 oranında da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor. Ama kişinin mutluluğun artabilmesi zikrin artışına bağlı. 18 saat zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki arınma %81'e ulaşıyor. Buna karşılık dış dünyasındaki durum %81 oranında sahip olduklarını etrafındaki insanlarla paylaşıyor. Yani sadece Habbena Rabbena diye değil, tam tersi sahip olduğu mutluluğu etrafına vermek suretiyle onlardan da geri mutluluk alıyor. Sevgisini onlara vermek suretiyle sevilen birisi haline geliyor. Emirlere baktığımız zaman Allah'ın emirlerine %81 oranında itaat ediyor, yasakları da işlemiyor. %100'e ulaşması demek nefsin 19 afetten kurtularak 19 faziletin sahibi olması demek. İşte 19 faziletin sahibi olan nefs ikinci bir ruh olmuştur. İki kanatlı. O zaman o kişi toplumun hiçbir bireyiyle aslında artık kavga içinde değil, herkese yardım ediyor. O insanlar hepsi nefsi emmarede %90'ı, evet o nefsi %90 emmarede olan kişi onların kötülüğüne karşı hayırla mukabele ediyor. Ve Allah'ın daimi zikirlerini yerine getirdiği için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir duruma ulaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu çağımızın tekrar konferansımızın başlığına gelmek istiyoruz. Çağımızın sorunu olan mutsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtulmak ve aile saadetine ulaşmak çok kolay bir dilek ve Allah'la ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçimde kutsal kitaplarda yer aldığı gibi yerine getirerek nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsin Allah'a teslimi son bir teslim değil, peşinden irade teslimi geliyor. İrade teslimini yapan bir insan Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor. O kişi artık Allah'a kendisini vakfeden, Allah'a diyen bir kişi, Allah için yaşayan bir şey. Allah için yaşamak demek
O kişinin bundan sonra diğer bütün insanları mutlu etmeye başlaması demektir. Öyleyse mutluluğa ulaşan insanların sayısının artması toplumun mutluluğa ulaşması manasına geliyor. İşte Osmanlı'nın kurucusunda Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz de diyoruz ki insanı yaşatın ki mutlu bir toplum oluşsun. Mutlu bir topluma ulaşmak mutlu fertlerden geçiyor. Ve bu da çok kolay, çok basit bir dilek. Hepinizin çağımızın sorunu mutsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ama eğer siz de mutsuzluktan, stresten, depresyondan, şikayet ettiğiniz öfkeden kurtulmak istiyorsanız, aile saadetine ulaşmak istiyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz, tövbenizi almanız lazım. Ben hazırım diyorsanız o zaman sözlerim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı bütün hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyedeki sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenmezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan
Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz özür dilemenin önemi. Birinci sual, başkalarından özür dilemenin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal hayatı yaşaması ferdin üzerine bir takım sorumlulukların yüklenmesini gerektiriyor. Birinci madde, dışımızdaki herkes hak sahibidir. İkincisi, dışımızdaki herkesi sevmek. Üçüncüsü, sevmenin sağlaması, fedakarlıkta bulunmak. Sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsak, önce biz daha güzele ulaşmalıyız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalıyız. Başkalarına sıkıntı veren birisi olamayız. Ne zaman bu sıkıntıyı verirsek, hissederseniz yapacağımız şey derhal ondan özür dilemektir. Af dilemektir. Yetmez. Bundan sonra o yanlışı bir daha asla yapmamaktır. Biz diyoruz ki haklı olduğumuz halde karşı taraftan af dilemek, özür dilemek her zaman temel hedefimiz olması lazım. Biz ondan af dilediğimiz zaman, özür dilediğimiz zaman kavga biter, barış yerine gelir. Kuvvetli bir ihtimalle o da bizden af dilemek mecburiyeti duyacaktır. Önemli olan olayı olmamış hale getirebilmektir. Eğer gerçekten onun affını kazanırsanız, olay olmamış gibi hüviyetine girer. Af barışın zekatıdır. Şimdi o slaytımıza bakacak olursak, davranış biçimleri açısından A ile B birlikte inceleyelim olay üzerinde. A'nın B'ye yanlış davranışta bulunduğu, ona zulmettiğini düşünelim. Bir kere her olay Allah serül hesap olması hasebiyle Allah-u Teala anında adaleti gerçekleştiriyor. Ama o halde herhangi bir olayla biz yanı başımızda kişiye nefsimize uyarak zulmettik. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize tanıdığı hak şeriat kıssası emrediyor. Misliyle cevap verebiliriz. Ama burada kazancımız yok. Biz herhangi bir olayda kazanamıyorsak aslında ömür sermayemizden kaybediyoruz. Olayı sıfırla bitirmişiz. Halbuki Allah-u Teala bizden devamlı hayır yapmamızı istiyor. İşte bu olayda iki tercihle karşı karşıyayız. Bir, affetmek. İki, kısas tatbik etmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 40. ayet-i kerimesinde 41-42-43'te şöyle buyuruyor. Şura Suresinin 41-42-43. ayet-i kerimesi. Gerçekten 41'de 41-42-43 inşallah 40'da da muhteva var. Evet. Ceza-u seyyiatin seyyiatin misla. Yani birisi bize bir zulümde bulunsa misliyle cevap verebiliriz. Ama Allah Teala öyle buyuruyor. Diyor ki femen affe ve aslaha. Ama kim affeder ve eslah ederse. Şimdi karşı taraf nefsine uyarak bize zulüm işliyor. Biz affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Ama Allah Teala'nın her şey, biz hep Allah içiniz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, o nefsine uyarak bize karşı zulüm işleyen kardeşimizin de ıslah olmasını sağlamak hedefimiz olması lazım. İşte Allah Teala diyor, kim affeder yetmez, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, yani ıslah ederse, o zaman Allah onları sever. Ama zulme uğradıktan sonra kişi kısas tatbik ederse onun aleyhinde bir ceza yok. Ceza sadece kim içindir? Burada Allah Teala belirtiyor. Allah'ın bizden istediği lemen sebere ve gafere. Ama kim sabreder de, yani affederse ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, enne fî zâlike li azmin umur, işte en büyük işlerden bir tanesi, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah Teala'nın dizaynı bu. O zaman hepimizin buna çalışması lazım. Af, barışın zekatı. Her iki taraf bu şekilde davranırsa o zaman en güzel noktaya ulaşmış olur. Birlik ve beraberlik içinde hayatına devam eder. Kavga işlenmemiş olur. Zulüm işlenmemiş olur. İkinci sual, özür dilememize rağmen karşı taraftan beklediğimiz tepkiyi alamıyorsak ne yapmalıyız? Tasavvufta İslam'ı yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahamızda kalacağız. Yani karşı tarafın sahasında top oynamayacağız. Deplasmanda olmayacağız. Hep kendi sahamızda kalarak gerekeni yapacağız. Başkalarının sahasına geçmeyeceğiz. Biz de sadece kendimize düşeni yapacağız. Onlar doğru tepki vermek mecburiyetinde değillerdir. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ona karışmayacağız. Ondan etkilenmemek temel hedefimiz olacak. Her af dilediğimiz kişiden negatif bir karşılık alıyorsanız, af dilemeniz de onları kırmaktan daha beter bir standarda vücut buluyor olabilir. Böyle bir durumda kendi davranışlarımızı dikkatle yerli yerine oturtmalıyız. İştenlikle af dilememiz halinde onun kalbini almak üzere hedefimizin mutlaka onu mutlu etmek olduğunu, onu sevdiğimizi ona ispat edersek, ondan gelmese bile bu Allah için yapmış olduğumuz güzellikler, davranışlar mutlaka Allah'tan karşılığını alacaktır. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse karşı taraftan beklenti içinde olmayacağız ama biz davranışlarımızı daha güzele doğru ona karşı değiştireceğiz. Üçüncü sual, bizden özür dileyen kişiye karşı içimizdeki kırgınlıkları nasıl yok edip onu affedebiliriz? Sevgili kardeşlerim, başkasının bize karşı yaptığı davranışları unutmak, bizim başkalarına yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak asıldır. Bunu neyle gerçekleştirebiliriz? Her halükarda o başkaları bize kötülük yaptıklarında derecat kazanmışızdır. Yetmez. O olaydan negatif etkilenmişsek, aynı zamanda o olay bize nefsimizdeki afetleri, hangi konuda afetlerimizin has safhada olduğunu bize bildirmiştir. Öyleyse karşı taraf her olayla aslında bize yardımcıdır. Yani dışımızdaki herkes bizim için bir kaderdir. Müsaadeli kader. Ya bir hayır bize ulaştırıyor ya bir faydayı. Kendisi bize karşı bir hayır işlerse o derecat kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama nefsine uyarak bir davranışta bulursa, zulmederse o zaman o derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse bizden özür dileyen kişiye karşımızdaki kırgınları nasıl yok edebiliriz? nefsimizdeki afetlerin temizlenmesi istikametinde harekete geçmeliyiz. Yani zikre başlamalıyız. Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yapabiliriz. Burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Ne diyoruz? Başkalarının yapmış olduğu negatif şeyleri unutmak, bizim başkalar yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak, her ikisi de bize derecat kazanıyor. İster başkası bize kötülük yapsın derecat kazanıyoruz, ister biz başkalarına yapmış olduğumuz iyiliklerinde de derecat kazanıyoruz ve bu amel defterimize geçmiştir, hesap görülmüştür. Vallahi serül hesap. Bir gayetin sahibi olmalıyız bu istikamete. İlk düşünmemiz lazım gelen şey, yaptığı yanlışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım şeklindedir. Bu cepheden baktığımız zaman olayı daha ilk anda bir çözüm bize ulaştıracaktır. Biraz sabredebilirsek, biraz zikir yapabilirsek, Allah'tan yardım isteyebilirsek yardım gelecektir ve biz hedefimize ulaşmış olacağız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her yanlış davranışta ondan hemen özür dilememizi emrediyor. Sizce herkes yaptığı yanlış davranışlar için birbirinden özür dilese dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Cennet olurdu bence.
1: Allah-u Teala davranışlarımızın başkalarını incitmeyen bir noktaya ulaşabilmesi için her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Vallahi dualarımız Allah'a ulaşır, namazımız Allah'a ulaşır. Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman daha biz de mutlu oluruz, Cenab-ı Allah da bizi sever.
4: Yani dua ederek, ben hep dua ediyorum, devamlı zikir ediyorum, namaz kılıyorum.
5: Kalbini kırdığımız bir arkadaşımızı gönlünü almak, ona hani herhangi bir hediyeyle sevindirmek.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen insan bunları kolaylıkla yapar mı diyorsunuz?
5: Tabii ki yapar.
1: Allah-u Teala aslında Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun kendisine ulaşması gerektiğini farz kılmış. Yani ruhun ulaşmasındaki niyaz, nefsin terbiye olması. Peki nefsimizdeki afetleri gidermek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekmiyor mu?
2: Evet, sonuçta en geç Rabbime döneceğiz. Kaçışı yok.
1: Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde ölmeden evvel ölünüz gerekiyor.
2: Evet, çünkü kendimizi bir köşeye çekip Rabbimle konuşmamız lazım, hesaplaşmamız lazım.
1: Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister miydiniz?
5: Tabii ki isterim.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken size ulaşmak istiyorum.
5: Senin ermiş evliyaların, dostlarından olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman biz de mutlu oluruz. Cenab-ı Allah da bizi sever. Allah'ın emrettikleri arasında Allah'ın sevgisini kazanmamızı sağlayacak en önemli şey nedir? Mürşide tabiyettir tabii. Allah Teala Ali İmran 31'de "İn kuntum tuhibunallaha" "Eğer Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni" En yufikumullahu. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Demek ki öncelikle Allah'a giden yolun birinci adımı Allah'ı sevmekten geçer. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız kimdir Allah'ı seven? Ona ulaşmayı dileyen. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, o zaman o takdirde bana tabi olun ikinci safhası ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, vasıta emirler. Hedef emirler Allah'la aramızdaki ilişkiyi, vasıta emirler de bu hedeflere ulaşmak için kullandığımız vasıtaları bildiriyor. Bakara 186'da Allah Teala "İza sa'alaka ibadi anni fenni qaribun ucubu davati da'i zadani felyestecibu li vel yu'minu bil alem yershudun." Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Kişi Allah'tan maddi şeyler de dünyalık da isteyebilir. Kişi manevi taleplerde de bulunabilir. Allah Teala dünyalık talep edenlere 7 ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz, ahirete nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ikisini birden veririz. O zaman akıl sahibi kişinin tercihinin ahireti istemek olması gerekir. Nitekim Allah-u Teala da Resulullah da hadislerinde Allah niyeti yenince ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama niyeti sadece dünya olan ahireti vermez. Şimdi bu noktayı nazardan bakacak olursak, Bakara 186'ya dönecek olursak o zaman bu ayet-i kerimede bahsi geçen talebin Allah manevi talep olması lazım. Manevi talepte bulunduğumuz zaman Allah-u Teala icabet. Manevi talebin de karşılığı Allah'ın davetine icabettir. Onlar bizim davetimize icap etsinler. Allah'ın davetine, Allah'ın daveti ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Emaneti sahibine teslim etmek. İşte biz bunu yaptığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek bizi kesinlikle 12 tane insan ve mürşidimize ulaştırıyor ve oradan da irşada kadar olan bir seyir içerisinde olmamızı istiyor. Burada kullanmamız gereken elbette ibadetler var. Vasıta emirler. Allah hepimizi çok sever. Allah-u Teala'dan Allah yolunda yükselmek için, Allah'a daha çok layık olmak için, Allah'ın sevgisini kazanmak için taleplerde bulunuyorsak, Allah mutlaka bu talepleri pozitif istikamette değerlendirecektir. Ne diyordu Yunus? Bana seni gerek seni. Bu iki ayrı istikametteki teslim ve afal ifade ediyor. Bir, Allah'a ulaşmak. İki, Allah'ı görmek. Sonra da Allah'la bütünleşmek. Öyleyse varmak istediğimiz yer Allah'tır. Gayemiz de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını vermeye başlar. Evet, gerçekten birinci adımı biz Allah'ı sevmek, birinci adım Allah'a ulaşmak, bu bir dilektir. İkinci adımı Allah-u Teala'nın zatını görmek, bu nefsimizi tasfiye etmektir. Sonra da Allah ile bütünleşmek, istediğimiz nokta bu inşallah. Allah razı olsun. Baktığımız zaman birinci ruhun Allah'a tesliminde Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyamı tağute. Allah amen olanın dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirlerin dostu tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar şeytanlardır. Onlar da bunları nurdan zulmete götürürler. Kim Nisa 175'e göre فَمَنْ لَزِينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسِمُوا بِهِ فَيَسُلْكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدْلٍ. Allah amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona sarılanları Allah kendine bir rahmet fazlının içine koyacak. Onları kendisine ulaştıran sirat-ı müstakimi ulaştıracak. İşte bu dizayn içerisinde sirat-ı müstakim üzerinden 7-8 aylık süre içerisinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ve Yunus 25'te Vallahu yed'u dâri selam ve yehti men yeşâhu ilâ sirat-ı müstakim. İşte Allah-u Teala teslim yoldanan zatına davet eder ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sirat-ı müstakim ulaştırır. Sirat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişinin lehumul husna, onlar için cennet vardır ve ziyade Allah'ın zatını görmek söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala aslında istiyor ki hatalı olmasak da karşımızdaki insandan özür dilemek büyüklüğünü gösterelim ve anlaşmazlıkları yok edelim. Bu hedefe ulaşabilmemiz için de zikir yaparak nefsimizi temizlememizi emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Çok büyük faydası var.
3: Her şeyden önce kişi huzurlu olur. Kötülüğe yaklaşamaz. Kötülüğe iyilikle yaklaşır.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dileyip nefs tezkiyesi yapan herkesin kalbindeki nur, karanlıklar azalır, nurlar girer. Dolayısıyla bu durumda bir insan birine hata yaptığında ya da kalp kırdığında özür dileme ihtiyacı duyar, değil mi?
4: Bazen çevremde hani gördüm mesela, hacı adam var, hoca bildiğim namaz kılıyor, hacı da gitmiş. Ya insanların kalbini kırıyor, görüyorum ama hiç de özür dilediğini görmedim. Birkaç insan gördüm yani böyle.
1: Yani şey mi demek istiyorsunuz, her zikir yapanın nefsindeki afetler azalmıyor?
4: Azalmıyor maalesef.
1: Sizce zikir yapan bir insan başkasından kolaylıkla özür dileyebilir mi?
5: Evet, dileyebilir. Zikir çeken insanın hani kalbi temizleniyor, kalp gözü açılıyor. Zikir çektikçe ahlakımız düzeliyor, huyumuz düzeliyor, karakterimiz düzeliyor.
1: Yani şunu diyebilir miyiz? Zikir yaptığınızda afetlerinizin azaldığını hissederek daha mı mutlu oluyorsunuz?
5: Evet, tabii ki, daha çok.
1: Evet. O zaman birlikte şu an Rabbimizi zikredip bu mutluluğu tekrar yaşayalım mı?
5: Evet. Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bir misafirimiz, çevremde hacı adamlar var, hocalar var. Ama insanların kalbini kırıyorlar, hiç de özür dilemediklerini gördüm. Biz öldüklerini görmedim. Her zikir yapan kişinin nefsindeki afetler azalmıyor dedi. Gerçekten de öyle. İki tür Kur'an-ı Kerim'de amin olmak var. Bir, Allah'a inanıyor. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna inanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e iman ediyor ama kendisi iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği takdirde bu kişi hangi ibadeti yaparsa yapsın, 3 ayet-i kerime gereğince yaptığı ibadetler boşa gidiyor ve kendisinin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl-ı selavat girmiyor. Nefsin yapısının değişebilmesi için insanla Allah arasındaki ilişkide ayetlerin tilavetine tekabül eden bir hazırlık sınıfı var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in 5 görevini Allah-u Teala Bakara 151'de açıklarken, birinci göre o size ayetleri tilavet ediyor. Bu ayetlerin tilaveti nefs sezgisinin bir hazırlığıdır. Üçüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamakta kişi Allah'a ulaşma, üçüncü basamak, Rahim esması ile dördüncü basamak ve baş gözündeki cevabını meseleye kaldırıyor. Beşinci basamak kulaklardaki vakrayı kaldırıyor. Altıncı ve kalpteki ekineti kalıyor. Yedinci basamak. Sağır değilse körken o kişi gören işte idrak eden birisi oluyor. Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Zahiride beden üzerinde yaptığı değişiklikleri kalbinde de olmasını sağlıyor. Kalbe hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafı Türkçe göre ve Anam Müzülmeş'e göre kalbe giden nöronunu açıyor. Böylece 4 kalp şartına sahip olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an Allah'ın katından rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan kişi de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi oluyor. İşte bu noktadan itibaren nefs eskisi başlıyor, nefsin yapısı değişiyor. Nefsimizi iyi tanımak durumundayız. Hayatımızda en büyük düşmanlardan birisiyle karşı karşıyayız. Bunlar nefsimizin afetleridir. Nefsimiz bize verildiği andan itibaren kapkaranlık bir dünyayı temsil eder. Yapmamız lazım gelen şey nefsimizi geceden gündüze çıkartmaktır. Bunun için tasavvufun dışındaki olan kişileri tasavvufta davet etmek en güzel yoldur. Onlara zikrin nefsin kalbindeki afetleri devre dışı bıraktığını, azalttığını açık bir şekilde söylemeliyiz. Onları bu konuda ikna etmeliyiz. Allah'ın yoluna giderlerse onlar da nefsinin kalbindeki afetlerin azaldığını, mutluluklarınsa çoğaldığını açık ve kesin bir şekilde görecekler ve yaşayacaklardır. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği budur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam. Hasretle ellerinizden öperim. Bir sualim olacak izniniz olursa. Rabbimize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere tekrar edecek olursak, Rabbimize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Evvela mürşidin önünde tövbede Allah-u Teala'dan af ve mağfiret talebinde bulunduğumuz an Allah-u Teala'nın bunun kesin kabul ettiğini görüyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلٰهِ دُعَى بِذْنِ اللّٰهِ Nisa 64. Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Demek ki her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah-u Teala'nın Resuller ardı arkası kesilmeksizin gönderdiğini görüyoruz. Allah'a o Resulleri itaat edelim diye gönderiyor. İtaat tabiyetle başlar. Bunlara tabi olalım. لَوْ اَنَمْ اِنْزَلَمُ اَنْفِسَمُ O nefsine zulmedenler. Câuke sana gelselerdi. فَاسْتَغْفُرُوا Allah'tan mağfiret dileseler. Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah mutlaka onların tövbesini kabul eder. Ali İmran suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok açık bir şey ifade kullanmış. Zikirle talep edeceksiniz. Çok zikredeceksiniz ve Allah'tan günahlarınızın yaptığınız hataların affı için talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için aynı istikamette duada bulunacağız. Bunların hepsi bir araya gelecek ve günahların affı söz konusu olacak. Allah-u Teala affetmek için her zaman hazırdır. Alman 135'te وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعُولُ فَحَيْشَةً Allah'ın yasak ettiği fiil işlediğini اَوْ زَلَمُ اَنْفُسَهُمْ veya emrettiği bir şey yapmadıkları zaman ذَكَرُ اللّٰهَ Allah'a zikrederler وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için istiğfar ederler مَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِيَّ اللّٰهُ Allah'tan başka kim günahları mahfet eder? Bunlar yaptıkları şeylerde hatalarda bilerek ısrar etmezler. Öyleyse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediğimiz zaman derecat kaybediyoruz, kendimize zulmediyoruz veya emrettiği birini yapmadığımız zaman yine nefsimize zulmediyoruz. İster yasak olan fiili, ister emrettiği fiili yapmadığımız zaman nefsimize zulmediyoruz. O zaman zikredeceğiz ve günahlarımız için Allah-u Teala'dan affı mağfiret talebinde bulunacağız. Allah-u Teala bunu söylüyor her zaman. İşte gerekli liyakat dizaynına ulaştığımız zaman Allah-u Teala bunu kabul. Konumuza ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşide tabi olmamız gerekli mi? Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid bize Rabbimden sonra yol gösterten.
1: Peki mürşide olan bir insan nasıl davranır?
2: Mürşide yağ olmayan insan başıboş kuzu gibidir.
1: Bir mürşide tabi olmalı mıyız?
3: Olmamalıyız.
1: Mürşid olmamalı. Gerekli mi?
3: Gereksiz. Kur'an gerekli.
1: Mürşide olan bir insan sizce etrafındaki insanlara nasıl davranır?
4: Vallahi şu anda bu ortamda öyle bir insan çok fazla kalmadı diye düşünüyorum ablam.
1: Aramak istemez miydiniz? Yani bir mürşidiniz olsun istemez miydiniz?
4: İnsan ister tabii ki istemez olur mu?
5: Bizim de mesela şöyle mürşitlerimiz oluyor. Hani benim annem babam olsun. Hani onlar da tövbeli.
1: Peki daha önce hiç aradınız mı?
5: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Yani şöyle ben sürekli biz Ramazan'da terapilere gideriz. Hatim okuruz, mukabele yaparız, dergahlara giderdik yine böyle. Ama sürekli bir eksiklik yaş olduğunu fark ettim. Acaba bu nedir?
1: Bizi tedavi edecek doktoru yanlış kapıda arıyoruz. O yüzden Allah-u Teala diyor ki seçimini sana bırakmadım, senin iradene bırakmadım. Hacet namazıyla Rabbim ben bir mürşide bağlanmak istiyorum, bana yol göstersin istiyorum şeklinde namaz kıldığınızda mutlaka bulursunuz. Peki kılmak ister misiniz o zaman ben size versem?
5: Tabii ki. Tüm bedenimle, tüm ruhumla isterim.
0: Günsel ve Ramazan'da sürekli eve gideriz, mukabele yaparız, dergahlara da giderdim ama bir eksiklik olduğunu fark ettim. İnsanların gittikleri manevi ortamlardan feyiz alabilmesi neye bağlıdır? Mutlaka Allah'ın kendileri için farz kıldığı mürşide tabi olmasına bağlıdır. Her devirde mutlaka hidayete erden bir devrin imamı var. Ama devrin imamı tek kişi olması halinde bütün insanların ona ulaşması imkansız. Fakat her devirde insanların bulunduğu yerde devrin imamının ana dergahına onları ulaştıran mutlaka bir vesile vardır. İşte Maide 35'te Allah-u Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da o mürşidin yolunun tayini Allah'a aittir. Feyz Allah-u Teala'nın insanlara onların mürşidleri vasıtasıyla gönderdiği onun başının üzerine kadar gelen ve ondan dağılan Allah'ın bir nimetidir. Kişinin idrakine

0: Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah'ı çok sevenler kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler ya Rabbim. Sen de onların cezasını ver. Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman bunu söylememişlerdir. Söylemen mümkün değildir. Onlar kendilerine yapılan bu kötülükleri sadece sabrederler. Ama Allah'a devreye aldığınız an Allah'ın her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini bilmelisiniz. Yani size bir kötülük yapıldığı zaman onun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama insanların nefsleri olduğu için Allah onlara kısas için müsaade vermiştir. İşte Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen her olayda bağışlamak. Amin ona de ki Allah'ın günlerini geleceğini ummayan kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an her an programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren

ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Mutlaka mananın derinine girerek ruhundan hareketle sonuca ulaştırılacak olan ayetlerdir. Kişi hiçbir zaman kendi kendine yorum getiremez. Keşafi ayetler Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açabileceklerinden yardım alınarak açıklanabilir. Onlar da kendilerini o ayetlerin manasına kendi ayetlerin manasına varmamışlardır. Onları da Allah öğretmiştir. Sözün ahsen olanı Allah'ın bütün emir ve yasaklarına tam olarak uyandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irade kendisindeyken Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak eti hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibiydi. Elbette iradesi Allah'a teslim edildikten sonra, tarısı ve altın aldıktan sonra daha üst seviyede standartlarına sahip oldu. Öyle ki onu bütün sözleriyle Allah'ın söylettikleriydi. Bütün yaptıkları Allah'ın yaptırdıklarıydı. Onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu. Allah'ın eli vardı. Bir müteşabi ayetti. Yani Allah'ın eli vardır. Elini Peygamber Efendimiz'in elinin üstüne mi koymuştur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tecelli eden Allah-u Teala onun eline de tecelli ediyordu. İnsan toka ettiği zaman iki el de birbirinin üzerinde değildir. Aynı hizada dururlar. Öyleyse öpülen el, öpen elin üzerindedir ki öpme fiili gerçekleştirilebilsin. Olay bir mantık silsilesi içindedir. Ancak Allah bu izahı yaptıktan sonra manasına ulaşılabilir. İkinci suali, bütün nebilere kitap verilmiş açıklar mısınız? Evet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nebilere kitap verdiğini buyuruyor işte. Bakara 213. Ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermen için hak ile kitabı indirdi. Al-İmran 81, Ulu'l-Azm nebilerine kitabı hikmet verdiğini buyuruyor. Arap 158, o Allah'a ve onun kelimelerine, sözüne ne inanır? Meryem 30, Allah Hazreti İsa Aleyhisselam bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Anam 154, öyleyse kitabın nebilere verildiği bütün bu ayetler bize ispat ediyor. Enam 154, Hazreti Musa'ya ahsen olarak tamamlayıcı, her şeyi açıklayan Tevrat'ı verdik. Şura 13, yine Ulu'l-Azm nebilerine verilen şeriattan bahsediyor. Ankebut 27 ve Hadid 25, kitabı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde kaim kıldı. Öyleyse din babamız İbrahim'in dini ise Allah-u Teala kitabı Hazreti İbrahim Aleyhisselam zürriyetinde kaim kılıyorsa o zaman Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği nebiler mutlaka sahip olmuşlardır şeriat kitabına. Adana'dan bir kardeşimiz, Tıram Hocam, nebiler ve Resul arasındaki aynı ve farklı özellikleri açıklar mısınız? Allah Teala ayetlerle nebi resullerle veli resul arasındaki farkı 10 tane özellikle bize açıklıyor. Birinci özellik, aynı anda iki nebi olmamıştır. Ama aynı anda bütün kavimlerde veli resuller vardır. İkinci özellik, nebiler arasında fetret dönemi var. Ama veli resuller arasında fetret dönemi yok. Birbirinin ardınca gönderilirler. Peygamber Efendimiz son nebidir. Ama kıyamete kadar risalet devam edecektir. Şeriat kitabı nebilere verilir. Ama veli resuller o şeriat kitabıyla amel ederler. Nebi resuller aynı soyundan gelirler. Ama veli resuller her kavimde vardırlar. Sadece insanlardan seçilirler nebiler. Ama veli resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Nebi resuller sadece peygamber için inmiştir. Resul, peygamber dışındaki bütün kavimlere de göndermiştir. 5 görevin sahibidir nebi resuller. Veli resuller 4 görevin. Nebi resuller asaleten devrinin anladığı veli resuller vekaleten. Bütün bunlar 10 tane farklı özelliği bize ispat ediyor, gösteriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikrin insana etkileri. Birinci sual, zikir tüm insana tesir eder mi? Zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah onlara Rahman esması ile tecelli eder. Rahman esması herkes için geçerlidir. Rahman esması ile Allah Teala her hayrımıza bir on verirken, Rahman esması ile Allah Teala bu dünyaya ait olan faktörleri açarken, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, zikir yapsa da onun göğsüne Allah'ın katından rahmet, fazil ve selavat hiçbir zaman gelmez. Selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. Rahim esmasının tecellisi söz konusu. Mürşidine tabi olan kişiye ise Rahim esması tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse Rahman esmasıyla Allah-u Teala'nın bize verdiklerine Allah-u Teala şükretmemizi, Rahim esmasıyla bize verdiklerine ise Allah-u Teala'nın hamd etmemizi Allah-u Teala istiyor ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an peş peşe Allah-u Teala ona yedi furkan veriyor ve yedi furkanın ötesinde 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşan bir insan yedi kalp şartının sahibidir. Mürşidine ulaşan bir insan yedi nimetin sahibidir. Mürşidine ulaşan bir insan yedi tane inan şartının sahibidir. İnan şartları geleneksel din tanbikatında Allah'a, meleklerine kitaplarına ve ba'su ba'den mevte, ölümden sonra dirilmeye aynen olduğu gibi var ama Resullerine inanmak, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrı Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ne yazık ki günümüz din tatbikatında bunlar erozyona uğramıştır. Resuller deyince sadece Nebi Resuller insanların aklına geliyor. Yevmül Ahir deyince de sadece kıyamet günü akla geliyor. Ve tabii ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü incelediğimiz an Allah-u Teala'nın Kur'an'ın bütünü içerisinde Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler ve ama o şeriat kitabıyla nebinin olmadığı dönemlerde onunla amel eden veli resuller de var. Kıyamet günü yevmül ahir manasına geldiği gibi ruhun ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması da yevmül ahirdir. Ve hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Olayları bu şekilde Kur'an çerçevesi içerisinde algılamak, kalbimize indirmek, nakşetmek gerekir. İkinci sual, manevi tekamülün artışında zikrin etkisi var mıdır? Çok büyük etkisi vardır. Manevi tekamülü sağlayan yegane tatbikat zikirdir. İnsanların bir kısmını Allah'ın evliyası deniliyor. Onlar
zikirlerini yeterli boyutta artırabilenler her an zikirle meşgul olanlardır. Onlar zikrin en çoğunu yapanlar, daimi zikirde olanlardır. Varmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Acele edin demiyoruz ama gerçekleştirmek için vazgeçmeden devamlı bir gayretin içerisinde olabilirsiniz. Zikir yapmanıza rağmen tezkiye ve tasfiye yavaş oluyorsa bu zikrinizi lazım geldiği boyutta yapmamanızdan kaynaklanıyor demektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alim dediği kişi aslında daimi zikrin sahibi olan hikmet sahibi alimi kastediyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisinde bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Bir Allah Teala'nın kendisine verdiği malı Allah yolunda harcayan, diğeri de Allah Teala'nın kendisine verdiği hikmeti hükmeden kişiye gıpta edilir. Öyleyse bütün insanların hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak hepimizin hedefi olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda bahsettiği, Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar ezeli ve ebedi vaaz ettiği tek dinin 7 tane hedef emri vardır. Hangi Nebi'ye verilen şeriat kitabını incelersek, bunun bidayeti Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabi olmak, üçüncü safhası ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde bizleri, siz sevgili kardeşlerimizle birlikte Allah'ın bir zikir sohbeti için bizleri Rabbimiz bir araya

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Ayet ve hadislerin ışığında ve sizden gelen suallerin cevabıyla inşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Rabbimiz En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزِرْرَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَذَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. ذَلِكَ اُوْدَ اللّٰهِ يَهْتِي بِهِمْ مَنْ يَشَامُنْ اِبَادِي İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kulunu bununla hidayete erdirir. لَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer şirk koşsalardı, yaptıkları amellerin hepsi boşa giderdi. Öyleyse dikkat edin, şirk varsa Allah'ın dini yoktur. Dinde fırkalara ayrılmak vardır. Şirk yoksa Allah'ın dini yaşanabilir. Bu şirkte açık ve gizli şirk şeklinde ikiye ayrılıyor. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendi şöyle buyuruyor. Ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle unuttuklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Sevgili kardeşlerim, gizli şirk içimizdeki nefsin Allah'ın yerine konulmasıdır. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَا تَخَزَ اِلَا وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمُ عَلَى سَمْيَا وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَامُكْ شَابَةٍ Gizli şirkin en bariz özelliği bu ayet-i kerimede zikredildiği gibi faydasız ilmin sahipleri sahip olduğu bir inanç türü. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَهُ هَوَى O hevasını ilah edineni, nefsin afetlerini ilah edeni görmedin mi? وَعَدَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ Bir ilim üzere Allah onları delalette bırak. Sevgili kardeşim, nerede faydasız ilim varsa orada şirk var. Faydasız ilim Kur'an'a muhalif olan ama insanların din zannettikleri emaniye bilgileri içeriyor. Şu dünyada iki tür insan yaşıyor. Bir indirilene tabi olanlar, iki uydurulana tabi olanlar. Bu gizli şirkin mensupları hepsi uydurularına tabi olanlar. Yani insanlar kendi zanlarını din ediniyorlar. Halbuki dinin sahibi Allah'tır. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah-u Teala yaratmayı diledi. Üç asıl ve üç lakaşlık olmak üzere altı tane alem ve insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Ama insanı başıboş bırakmamış, insanı da kendisi için yarattı. Allah için yaratılan insan, Allah'ın indirilen kutsal kitaplarda vaaz ettiği emir ve nehilere itaat eden insandır. Allah için olan. Yani Allah'a teslim olan. Öyleyse hiçbir zaman, hiçbir dönemde Allah insanları başıboş bırakmamış, gönderdiği kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları açıklayan Resullerle hep insanları desteklemiş. Öyleyse iki tane unsuru hiçbir zaman unutmayın. Din, dinin kaynağı ikidir. Biri Allah'ın kutsal kitapları, diğeri de bu kutsal kitapları açıklayan Allah'ın Resulleri. Resulleri de şöyle düşünebiliriz. Yol, sırat-ı müstakim. Yani günde 40 kere namaz kılan kişi, beni sırat-ı müstakime ulaştır demek de aslında beni mürşidime ulaştır demek. Mürşit varsa sırat-ı müstakim var. Mürşit yoksa sırat-ı müstakim yok. İşte bu sebeple İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Ama sağına sonuna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Görüyorsunuz ki Allah'ın yolu tek ve bu yol Allah'a davet yoludur. Bu sebeple şu anda dünya üzerinde ne kadar insan varsa ben mürşidim diye ortaya çıkıyorsa şunu iyi bilin ki mürşid olup olmadığı Allah'a davetten anlaşılır. Bir insan Allah'a davet etmiyorsa o kişi mürşid değildir. Mürşid olan kişinin üç temel vasfı vardır. Nereye giderseniz gidin. Allah'a davet, kutsal kitapların bütününe tabi olmak ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Bu üç vasıf bir kişide varsa o mürşittir. Ama bunlar yoksa onlar sadece mürşit olduklarını zannediyorlar. Mürşit değiller. Allah'a davet kutsal kitaplarda yedi safhada şekilleniyor. Enfal 24. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108. Peygamber Efendimiz'e hitaben ben ve bana tabi olanlar, ben ve bana tabi olan sahabem Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25. Burası çok önemli. Bugün konumuzla alakalı. Allah teslim burada olan zatına davet ediyor. Ama daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim deyip geçmeyin. Aslında sırat-ı müstakim varsa mürşit vardır. Mürşit yoksa sırat-ı müstakim yoktur. Nahl 125, hikmet de Allah'ın yoluna davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Sûre 33, Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Allah'a davetle sırat-ı müstakimi davet aynı. Biri diğerinin sağlaması. Allah'a davet eden kişi Allah sırat-ı müstakimi ulaştırıyor. Ama sırat-ı müstakime davet eden kişi Allah Teala kendi zatına davet ediyor. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Şimdi nasıl Allah'a davet varsa, davet eden Resuller varsa, aynı Resuller sırat-ı müstakime de davet ediyor. Yani mürşide tabi olmaya da davet ediyor. Dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Şimdi yedi safa evet sırat-ı müstakime davet, yedi safa davet söz konusu. Ve bir insan tek başına hiç kimse sırat-ı müstakime ulaşamaz. Neden sırat-ı müstakime ulaşamaz? Çünkü sırat-ı müstakim bu zahiri alemde bir yol değil. Sırat-ı müstakim emr alemde, meleklerin yaşadığı emr alemde bir fizik oldu. Dolayısıyla bu zahiri alemden bir insanın emr alemindeki yere geçebilmesi mutlak surette bir dış yardımı gerektiriyor. İşte bu dış yardım mürşit eliyle yani Allah'ın eliyle gerçekleşiyor. Mürşidin kendisi zaten Allah'ın elidir. Hem Şura 52 sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Mumin 73 sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Yasin 4 sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Tüm bunların hülasası bizi bir neticeye ulaştırıyor. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de mürşit. Yani Allah'ın kitabı ve yol. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Ben size gecesi gündüz gibi apaçık bir yol bıraktım. Öyleyse sırat-ı müstakimin gecesi aslında gündüzdür. Neden gündüz? Bir gün daimi zikre ulaşırsanız o zaman sizin için güneş batıdan doğar. Yani hani Hazreti Ali'ye birisi geliyor, senin benden ne farkın var? Hazreti Ali diyor ki gözlerini kapat bakalım ne görüyorsun? Tabii ki bir şey görmüyorum. Ama demiş ki benim gözlerim kapalıyken de ben görüyorum. İşte bütün bunların hülasası bizi bir neticeye ulaştırıyor. Emri alemdeki sırat-ı müstakim yolu aslında gecesi gündüz olan bir yol. Sırat-ı müstakime davet ediyor Allah Resulü. Ve Allah Resulü hadisinden önce şunu söylemek lazım. Maide 15. Ey ehli kitap. قَدْ جَاكُمْ رَسُولًا يُبَيْنُ لَكُمْ كَسِيرًا وَمَا تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Ehli kitaba hitaben ey ehli kitap, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Size birçok şeyi gizlediğiniz birçok şeyi açıklamaya geldik. يُبَيْنُ لَكُمْ كَسِيرًا مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklamaya geldik. يَحْفَانْ كَسِيرْ Ve birçoğundan da vazgeçiyor. قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ ve kitabın mubin. Size bir nur ve bir kitap geldi. Bu nur Allah'ın Resulü. Ve yine Maide Suresinin 48. ayet-i kerimesinde Enzennâ eyleykel kitâbe bil hakkı musaddiqen limâ beyne yedeyhi minel kitâbi ve muhaymin aleyhi fahkum beynehum bimâ enzarallahu. İşte burası çok önemli. Az evvel bir şey söyledim. İki tür insan var bu dünyada. Ya indirilene tabi olur, ya uydurulana tabi olur. İşte burada ayet-i kerimede indirilene tabi olun. Enzennâ ileykel kitâba. Biz kitabı sana indirdik. Bil hakki hak ile musaddiqan limâ beyne yedeyi. Kendinden önceki kitapları tasdik ediyor. Minel kitâbi. Ve muhayminen. Aleyhim fe aleyhim. Onlar üzerine şahit. Fahkum beynehum bimâ enzelallahu. Öyleyse sevgili kardeşim hayatınızda her saniye her an Allah'ın indirdiğiyle hangi olay olursa olsun insanların söylediği sizin kendi zannınız değil. Allah bu konuda ne indirmiş? Allah'ın indirdiğiyle hükmedin. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Fahkum beynehum bima anzarallahu. Onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmedin. La tettebi ehvahum. Onların hevasına uyma. Ba'ca ca'ke minel hak. Ve likulli لِكُلِّ اُمَّتٍ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرِعَةً وَمِنْحَجَّةً Hepiniz için bir şeriat ve bir yol yaptık. Öyleyse şeriatlar yok. Tek şeriat var. Adem Aleyhisselam'ın şeriatı, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. Tek bir şeriat. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَجَّةً Ve bir tek yol. Yani Yahudilerin sırat-ı müstakimi ayrı, Hristiyanın sırat-ı müstakimi ayrı, Müslümanın sırat-ı müstakimi ayrı değil. Bir kardeşimizin Amerika'daki bir profesörle yaptığı söyleşide her yönüyle ben demiş sizin gibi düşünüyorum ama olay buysa o zaman Yahudilerin mistisizmi, Hristiyanların mistisizmi, Müslümanların mistisizmi niye aynı değil? Aynı olduğunu ifade ettik. Yani Tevrat ayetleriyle Rabbani'nin yaşadığı 7 sefa, İncil ayetleriyle Havari'nin yaşadığı 7 sefa, Kur'an ayetleriyle sahabenin yaşadığı 7 sefa aynı şey. Hani burada görüntüler neyse o. Hiçbir değişiklik yok. Bir Rabbani Allah'a ulaşmayı diliyor Tevrat ayetleriyle. Tevrat ayetleriyle müşridine tabi oluyor ve Tevrat ayetlerine göre ruhunu teslim ediyor. Fizik vücut teslimi, nefs teslimi, irşad ve iradın teslimi. Ama nasıl yapıyor bunu? Aynı yolda. Sırat-ı müstakim üzerinde. Bir Hristiyan aynı 7 safayı yaşıyor havarilerden. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, müşride tabiyet, ruh, fizik, vücut, nefs, irşat ve iradenin teslimi. Gelelim sahabeye. Sahabe de Kur'an ayetleriyle 7 safanın 7'sini yaşıyor. Ve bu ön yazıyı biz kendisine gönderdik. İşte dünyanın söylediği şey şu son noktada. İşte dünyanın ulaşmak istediği nokta bu. Ben bunu üniversitemde tamamen inceleyeceğim ve onu bundan sonra bunun için çalışacağım diye söylüyor. Yani yapılan netice bu. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, hak için yol bir. İkinci bir yol söz konusu değil. Ve dinler yok, tek bir din var, tek bir şeriat var ve tek bir yol var. Allah tektir. Allah'ın insanlar için tayin ettiği elçiler, Allah'a teslim olanlar var. Ve bu teslimini gerçekleştiren insanlar, Allah'ın kitabını insanlara Allah'ın emrettiği biçimde açıklıyorlar. Ve herkesten Allah'ın istediği din aynı din. Dinin özünde de şunu ifade edeyim, din başka bir şey için değil. Din başkaları için yaşamaktır. Yani toplumu yaşatmaktır. Şeyh Edebali'nin ifadesi, insanı yaşat ki toplum yaşasın. Yani toplumun yaşayabilmesi için insanın yaşanması lazım. Çünkü toplum fertlerden oluşuyor. Ferdi ayağa kaldırmasanız, ferdi Allah'ın emrettiği biçimde 7 sabah 4 teslimi ona yaşattırmasanız, o zaman ferdi teşkil eden toplumlar farklı bir yola gidebilirler. Nitekim Hazreti Ali'ye bir sual soruyor. Niye senin döneminde fitneler oldu? Niye Hazreti Ebubekir'in döneminde fitneler olmadı? Çok manidar bir cevap veriyor. Hazreti Ebubekir'in döneminde biz vardık. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Ama benim dönemimde siz varsınız. Aradaki fark ne? Arada geçen 15 yıllık süre içerisinde Resulullah'ın yetiştirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşayanların çoğu şehit oldu. Ve toplumu teşkil edenler, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar sayısı azalmaya başladı. Toplumun da bir ağırlık merkezi var. Toplumun ağırlık merkezi fitnelicilerin lehine denge değişirse otomatikman o zaman fitneler başlıyor. O zaman Hazreti Ali'nin ne güzel bir cevap verdiğini insan anlıyor. Bugüne baktığımız zaman bugün fitneler ayyuka. Çünkü Resulullah'ın şu açıklamasını anlıyoruz. Buyuruyor ki benim dönemde şu anda münafıklar sizin içinizde gizleniyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi. Ayrı zamanda da müminler münafıkların içinde gizlenecek. Yani toplumun ağırlık merkezi münafıkların lehine bozulacak. Neden bozulacak? Çünkü insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Allah Teala bu dinin vasıta emrinin dominant olanı, zikir olduğunu buyuruyor. Ve Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde "Feskurûni eskurkum." Beni zikredin, ben de sizi zikredeceğim. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizim Allah'ı zikretmemiz Allah'ın bizi zikretmesi aynı şey değil. Allah aşkına bizi zikrediyor. Biz de mahlukça zikrediyoruz. Ama Allah Teala öyle kanunu koymuş. Siz beni zikrederseniz artık siz yoksunuz. Ben sizi zikrederim, artık sizin yanınızda ben varım diyor. Dolayısıyla biz 7 sabah 4 teslimi yaşamak istiyorsak onun yolu zikirden geçer. Zikir, zikir, zikir. Çoğu zaman şu hatayı biz yapıyoruz. Hasusa biliyorum. Ama o bildiğini zanneden kardeşlerimiz zikir yapmadıkları takdirde kafalarında evet bir takım bilgiler var ama onu hayata geçiremiyor, tatbikata geçiremiyor. Din nedir? Din bir takım bilgileri ezbere söylemek değil. Onu yaşayabilmek. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öğreten kimdir öğreten? Bilgilerini karşı tarafa aktaran değil. Yaşadığını başkasına öyle söyleyen. Neyi yaşıyorsanız onu öğretebilirsiniz. Yaşamadığınızı siz istediğiniz kadar söyleyin. Karşı tarafın sizden algıladığı kadar öyle değil mi? 24 saat burada birisine konuşun. Tamam siz konuşursunuz. Ama karşı tarafın algıladığı sizin yaşadığınız kadar. Çünkü yaşadığınız kadar siz kalpten konuşursunuz. Kalpten çıkan onun kalbine işler. Ama yaşamadığınız dilden konuşursunuz. Dilden çıkan nereden düşer? Kulaktan düşer. Öyleyse aslında öğretmek tamam yani sadece kuru bilgi değil. Faydalı olan kişi yaşadığını karşı tarafa aktarabilen kişidir. Orada öğretenin yaşayan kişi olduğunu bilmenizi isterim. Onun için mürşidin 3 tane vasfı var. Birisi Allah'a davet. Diğeri de görerek Allah'ın zatına davet. Diğeri de kitabın bütününe tabi olmak, yedi safa ve üçüncüsü de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Bu üç vasıf birisinde varsa o işte dini yaşayan birisidir. Tövbe suresinin 67. ayet-i kerimesine bakalım şimdi. Tövbe 67'de Allah Teala ne diyor? Münafık erkekler, münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve mariften, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ellerini sıkarlar, cimrik ederler. Onlar Allah'ı unuttular böylece, o da onları unuttu. Böylece dikkat edin. İki tür fek dini yaşayanlar ve Allah'ın dinini yaşayanlar. Allah'ın dinini yaşayanların odak noktasında beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ama fek dini yaşayan münafıklardan oluşan günümüz din zihninde onlar Allah'ı unuttular. Allah da ne yaptı? Onları unuttu. Ve muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Öyleyse bütün mesele dinin yaşayıp yaşamadığı iki esas kaynaktan anlaşılır. Bir tanesi Allah'ın kitabı ve Allah'ın Resulü, Resulün öğretimen olmasının arkasında yaşadığını karşı tarafa aktarabilmesidir. Sabah Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Siz bu tasavvuf bütün bilgilerini hepsini ona öğretin. O da ezberlemiş olsun, karşı tarafa çıksın. Sabahtan akşama kadar başkasına anlatsa faydalı olabilir mi? Faydalı olamaz, fitne sebebidir. Fitneye sebep olur sadece. İşte münafıkların bu durumda olmasının arkasında bu var. Öyleyse münafık erkekler, münafık kadınlar birbirlerindendir. Onun zıttı nedir? Onun zıttı hangi ayet-i kerimede söylüyor? Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesi. Tövbe 67 kalsın, tövbe 71. Vel mu'minne vel mu'minatü ba'du mevla'u ba'd. Mu'min erkekler, mu'min hanımlar birbirlerindendir. Birbirinin dostlarıdır. Ya'murune bil ma'rifi, bakın. Mu'min erkek, mu'min kadınlar maruf emrederler ve münkerden nehyederler. Namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler vesaire. İşte onlar Allah'ın rahmetli kişilerdir. Tövbe 67'ye bakalım. Münafık el münafıkan bazıları bazılarındandır. Ya'murune bil menkeri ve yahavne anil ma'ruf. Ne yapıyorlar? Tam zıttı. Mümin erkek, yani mürşidin söylediğin tam zıttı. Ya'murune bil münkeri. Münkeri emrederler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُفِ ve marufu yasaklarlar. وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيهُمْ نَاسُ اللّٰهِ ve ellerini gizli tutarlayan cimrilik ederler. نَاسُ اللّٰهَ فَنَّسِيَهُمْ onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. اَنَّ الْمُنَافِقُونَ اَنْهَمْ فَاسِقُونَ münafıkların hepsi fasıklardır. Fasıkların bu şekilde de zikretmeyenler olduğunu anlıyoruz. Yani birisinin fıska düşmesi hangi sebeple oluyor demek ki? Fıska düşmesinin arkasında zikri bırakması, zikri azaltması, zikri terk etmesi. Yine bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delatin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve yolun bakın. Kitap ve yol. Kitap ve mürşid. Şöyle de diyebiliriz. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur. Ve ya şey mürşitlerin en hayırlısı Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz'dir. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Yani bidatler, bidat nedir bidat? Bidat Kur'an'da olmayan sonradan din tatbikatına konulan hürafeler, bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan. Şimdi onu da hemen gösterelim. Kur'an'da olmayan din tatbikatına sokulan 19 tane hürafe. Kur'an'da yok. Mesela bunlardan bir tanesini diyorum. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Kur'an'da var mı? Yok. Ama din tatbikatına sokulmuş. Bunun gibi 19 tane bidat şu anda sol tarafta görüyorsunuz. Sarı ile ifade edilen yerlerin 19 tanesi bunlar birer bidat. Mesela başında ne gel? Bütün Resuller peygamberdir. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller peygamberlerdir. Peygamber aslında Kur'an'da yok. Peygamber Farsça bir kelime. Farsça olan bu kelime Arapça neyin karşılığı? Nebi'nin. Arapça'da peygamberin ismi Nebi. Bütün Nebiler Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği kişilerdir. Nereden biliyoruz? Al-İmran 81'de وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقًا نَب۪ينَ Nebilerden misak almıştık. لَمَا عَتَيْتُمْ بِنْ كِتَابٍ حُكْمَتٍ Size kitap ve hikmet verdik. سَمَا جَاكُمُ الرَّسُولِ مُسَدِّقِنْ لَيْمَا مَعَكُمْ Sonra bir Resulümüz geldi sizdekini tasdik edecek. Dikkat edin, buradan hemen net olarak Nebi Resul ve Nebi Resul farkını anlayabilir misiniz? Daha başındayken Allah Nebi Resullerden misak alıyor. Size kitap ve hikmet verdim. Ondan sonra sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. O zaman Nebi Resul, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği kişi, Veli Resul nedir? Veli Resul o şeriatla amel eden kişi. Tasdik ediyor, dikkat edin. Tasdik ediyor. Birisi Allah doğrudan doğruya Allah ona veriyor. Öbürü ise sonradan gelen onu tasdik ediyor. Bu sebeple Nebi Resul ile Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bu 10 özellikten bir tanesi de Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Ama Veli Resuller Nebilere verilen şeriat kitabıyla hükmederler. Onların böyle bir şeriat kitabı yok. Sadece onlarla hükmetmek var. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. Yakında koyu gece karanlıkları bir fitneler olacak. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü bu fitnelerden kurtuluş nedir? Neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdan hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki, burası çok önemli, kibirinden dolayı kitabı terk ederse. Öyleyse Kur'an'ı terk edenlerin hepsi hangi ayetlerde zikrediliyor? Kibirliler olarak, müstekbirler olarak ifade ediliyor. Kim ki kibirinden dolayı kitabı terk ederse. O zaman bidatlerle amel edenler kimlerdir? Bidatlerle amel edenler Yahudilerden olsun, Hristiyanlardan olsun, Müslümanlardan olsun, Allah'ın kitapları ile değil, indirilene tabi değiller, uydurulana tabidirler. Uydurulana tabi olanların hepsi kibirlilerdir. Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde "Fe'sifu'en ayetel lezine ellezine tekebbüne fil ardi bi gayri hakkın." Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanları biz onları ayetlerimizin manasından ayıracağız. Bunlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad onu görseler onu yol olarak kabul etmezler. Ayetlere iman etmeyenler kimlerdir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mürşidi kabul etmeyenler kimlerdir? Yine Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlere iman etmiyorlar. Mürşidi kabul etmeyenler de ayetlere iman etmedikleri gibi başkasının iman etmesine de engel oluyorlar. Çünkü Allah Teala ayetin devamında وَاِنَا اُسَبِلَا رُشْتُ اِلٰى اَتَقِذُ سَب۪يلًا وَاِنَا اُسَبِلَا غَيْ اِتَقِذُ سَب۪يلًا Gay yolunu gösterir, onu yol edinirler. Bu sebeple neden kaynaklanıyor? Nisa suresinin 167-168-169. ayet-i kerimesinde bu Tanrı'ya tabi bu kibirleri tarif ediyor. Ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Bunlar kafirdirler ve insanlar alnından saptırırlar. كَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. لَمْ يَكُنُوا لَا وَلْيَغْفِرْ لَهُمْ Allah onları asla mağfiret etmez. O zaman ayetleri gören, iman etmeyen, rüşvetini gören, yol olarak benimsemeyen bir kişinin mağfireti kabul ediliyor mu Allah tarafından? Allah onları asla mağfiret etmiyor. Ve onları tariki müstakime ne yapmıyor? Ulaştırmıyor. Nereye ulaştırıyor? Tariki cehenneme ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, başka bir ayet, Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu men yertede minkum an dini feyesevfe yetallahu bi kavmin yuhubbuhum ve yuhubbunehu azilletin alel mu'mine ve azilletin alel kafirin. Şimdi şu, ey iman edenler, Allah'a ulaşmayı dinler. Sizden kim dininden dönerse, dinden dönenler kimler? Zikri bırakanlar, fıska düşenler. Sizden kim dininden dönerse o zaman Allah onun yerine başka bir kavmi getirecek. Yani sen yoldan çıkarsan çık. Kendine zarar verirsin. Ama birisi de yola giriyor. Onu getirecek. Öyle ki Allah onları sever. Allah kimleri sever şimdi, kim söyleyecek? Allah kendisini seveni sever. Yani siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, o zaman mürşide tabi olursanız Allah da sizi sever. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Öyle Allah'ın kulları var ki onlar kulları Allah'a sevdirirler ama Allah'a da kulları sevdirirler. Birinci ve ikinci safa. Kulları Allah'a sevdirenler, mürşitler Allah'a davet ediyorlar. Ama Allah'a kulları sevdirenler, Ali İmran 31, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Öyleyse en alt seviyede Allah kimi seviyor? En alt seviyede Allah kendi mürşidine tabi olanı seviyor. اِنْ كُنْتُمْ Ali İmran 31'e bir daha bakalım. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı seven kişi kimdir? Kim söyleyecek? Allah'ı sevdiğini iddia eden kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin tapusudur. Ne diyelim? Yani sigortasıdır. Kesin delilidir. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: %100 kalpten bunu diliyorsanız siz Allah'ı seven birisiniz. Ama Allah Teala diyor ki Ali İmran 31'de siz Allah'ı seviyorsanız size sesleniyor. O zaman Resul diyor ki bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman mürşide tabi olanı kim seviyor, kim söyleyecek? Allah seviyor. Siz ulaşmayı dilemekle Allah'ı seviyorsunuz. Mürşide tabi olduğunuz zaman da Allah sizi seviyor. Yani seven ve sevilen bu iki safhada gerçekleşiyor. Yunus onun için ne diyordu? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim ve sevilelim. Allah'ı seveceksiniz. Allah tarafından olacaksınız. Sevileceksiniz. Dünya kimseye kalmaz. Dinin temeli budur. Kıyamet gününe kadar da böyle. Hangi zaman dilimine bakarsanız bakın. Sadece bu sevmek ve sevilmeyi göreceksiniz. Sevmek ve sevilmek. İşte bu ayet-i kerimede sizden kim dininden dönerse Allah onun yerine bir kavim getirecek. Allah onları sever. Onlar da onu severler. Yani Allah onları sever dediği zaman bunlar müşriklerine tabidirler. Onlar da onu sever. Bunlar Allah'a ulaşmayı diyenlerdir. Müminlere karşı daha alçak gönüllüdürler. Kafirlere karşı daha izzetlidirler. Yani müminlere karşı tevazu sahibi, kafirlere karşı dik başlı bakarlıdırlar. Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir. Bu ayetle örtüşen hadiste şöyle buyuruyor Allah Rabbimiz, yani Peygamber Efendimiz. Ümmetimden bir topluluk, bir taife Allah emri hükmü üzere galip olmaya devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecektir. Yani daima bir mürşitler topluluracak mı? Kıyamete kadar hep var olacaktır. Onları yardımsız bırakanlar. Öyleyse bir mürşitler var, bir de mürşitlere ne yapanlar kim söyleyecek? Yardım edenler. Allah var ve Allah ona yardım edenler. Onları yardımsız bırakanlar, kendilerine muhalefet edenler, kıyamet kopuncaya kadar onlara zarar veremezler. Onlar bu hal üzere iken kıyamet kopacak. Öyleyse mürşitler topluluğu her zaman var mı? %100 var. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın tufanı. O Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binenlerin arasında mürşitler topluluğu var mıydı? vardı. Sadece devrin imamı Nuh Aleyhisselam'dı. Ama onu temsil eden her tarafta, her türlü şeyden yine müşrikler var mıydı? Kesinlikle vardı. Her peygamberin döneminde. Mesela Peygamber Efendimiz geldiği zaman tebliğini yaptı, Kur'an'la hükmetti. Yahudilerin içerisinde müşrikler var mıydı? Vardı. Hangi ayet? Al-İmran 112-113. Hatta 113-114. Leyse seva ahli kitabi. Ümmetin kaimetin yetun ayetullah anel leyli ve mesudun. Yani Yahudilerden de vardı, Hristiyanlardan da vardı. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Bir, bu kitabı yaşayanlar var, müşrikler.

tamamen uydurulan bir din tatbikatı ortaya çıkmış. Ama her inanç grubunun içerisinde indirilene tabi olan %10'luk az bir kesim var. Tüm bunların hülasası dini yaşayanlar topluluğunu ifade ediyor. Yahudilerin içerisinde de fırka-i naciye var. Hristiyanların içinde de fırka-i naciye var. Müslümanın içinde fırka-i naciye var. Fırka-i naciye ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar yedi safhanın yedisini de yaşayanlardır. Ve bu hadisi destekleyen başka bir hadis. Allah-u Teala bu dinden kendisiyle dinini itaat ettireceği, hakkı ayakta tutacak bir topluluğu kıyamet gününe kadar aralıksız fidan gibi dikmeye, yetiştirmeye devam edecek. Her zaman insanların içerisinde yedi safa dört teslimi yaşayanları Allah yetiştirecek mi? Evet, buradan da görüldüğü gibi kendisiyle dinini itaat ettireceği, ayakta tutacağı bir topluluğu kıyamet gününe kadar aralıksız fidan gibi dikmeye, yetiştirmeye devam edecektir. İstisnasız. Ve yine başka bir ayet. Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı yusûru alâ dîni kullihi ve lev kerihel müşrikûn. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izah etmek, açıklayıp ispat etmek üzere hak diniyle, ezeli ve ebedi babamız İmam Hanif diniyle gönderen odur, müşrikler kerih görseler. Öyleyse Hanif dinini yaşamayan, ister Hristiyanlardan, ister hangi inanç grubunda olursa olsun, Hanif dinini yaşayanların hepsi nedirler? Şirktedirler. Gizli şirkte ve dinden fırkalara ayrılmış vaziyetteler. Ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar hak üzere galip bir şekilde savaşmaya, mücadele etmeye devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner de onların emiri lideri gel bize namaz kıldır ya İsa diyecekler. İsa ise hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin biriniz diğerinize emirdir buyurarak imamlığı o ümmetin kendi liderine bırakır. Yani demek ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin ümmetinde imamlık, yani devrin imamlığı daima nereden seçilecek? İslam ümmetinden. Yani Müslümanlardan. Hazreti İsa onu ifade ediyor. Gel bize namaz kıldır diyecek. Hayır diyecek. Allah-u Teala'nın hükmü bu. Bu ümmetin imamı kendisindendir. Kıyamete kadar devrin imamlığı onunla devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç unutmayalım, Allah'ın dini tek, bu dinin kaynağı şeriat da tek ve bu şeriatı bize açıklayan devrin imamları, hidayete erdirenler de her zaman var ve onları temsil eden yedi grup insan var. Bu yedi grup insanın hepsi vesiledir. Asıl olan Allah'ı temsil eden, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olanlar, kavim resulleri var, veli mürşitler var, salihler var, muhlisler var, ul elbab var, muhsinler ve zahitler var. Özellikle salihleri de ifade ettik. Neden ifade ettik? Nisa 69'da Allah-u Teala men yutullah ve yutur resule fe ulake me'allezine aleyhim annamallahu minen nebiyine. Nebiler hidayete erdiren devrin imamıdır. Ve sıddıkine. Bunlar da Resullerdir. Ve şühedai, şehitler, ve salihine, ve salihler var. Şehitler aslında iradesini Allah-u Teala'ya teslim eden kişiler, maruf emreden, münkerden nehy edenler ve salihler söz konusu. Bunların hepsi aslında Allah-u Teala'nın onlarla beraber olmamızı istediği İnsan gruplarıdır ve kıyamete kadar bunlar hep öyle devam edecektir. Bir de onların arkasından muhlisler var. Evet, şu anda ant cennetlerini paylaşanlar. Günahları örtülenler. Talim 8'de Salah'ın birinci kademesi. Salah nuru verilenler. Şehitler. Sıddıklar. İkinci defa günah sevabı çevirenler, mürşitler, maruf emreden, münkerden nehyedenler ve şahitler,

0: İrşada memur ve mezun kılınanlar, yani bu şahitler Allah'ın zatını görenler. Kavim Resulleri ve onun arkasında, onlar arasında seçilen, tasarrufta olan devrin imamı. Onlar hepsi an cennetlerine gideceklerdir. Ve an cennetlerinde Allah'ın onları nimetlendir diye bu kişilerle beraberler. Ne güzel arkadaştırlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde devrin imamı var. Devrin imamı Allah'ın bir Resulüdür. Ve Allah-u Teala bunu Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle tarif ediyor. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَوْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسَ فَبَشِرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İnsanları uyar ve amin olanları müjdele diye. اَنَّهُمْ قَدَمٍ صِدْقٌ اَنَّ رَبِّهِمْ Allah'ın katında sıdk matakamlarıyla onları müjdele. قَالَ الْكَافِرُنَّ هَذَا سَحِرٌ مُّب۪ينٌ Kafirler bu apaçık bir sihirdir derler. Hayır, demek ki her devirde kesinlikle bir devrin imamı var. Sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimizin ayetleri ve hadisleri bu şekilde tamamlanıyor. Yeni iki safhasını söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemek, bu Allah'ı sevmenin alamet-i farikasıdır. Mürşide tabiyet de Allah tarafından sevilmenin tapusudur. Ne diyordu Yunus? Taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında Yunus miskin çiğdik piştik elhamdülillah. Bu dinin iki safhası yoksa din yaşanmaz. Günümüzde İslam'ın beş şartının içerisinde bu var mı? Hayır. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşide tabiyet var. Ondan sonrası zaten diğerlerinin olması mümkün değil. O zaman günümüzde din yaşanmamasının arkasında ne var? Bidatler söz konusu. Kur'an'a muhalif. Bu sebeple dikkat edin, bize muhalif olanların hepsi hep bir şeyler söylüyorlar ama Kur'an'dan delil getiriyorlar mı? Hayır. Mesela geçen bir kardeşimiz diyor ki, ya ne dönüp dolaşıyorsun mürşit mürşit mürşit. İşte mürşit Kur'an'dır dedi. Vallahi hakikaten mürşit Kur'an'dır. Ama bir ayet söylemiyor. Fakat biz de mürşit Kur'an'dır diyoruz. Fakat tonlarca ayeti söylediğimiz konuyu ispat etmek suretiyle ona açıklıyoruz. İşte iblis denen mahluk Kur'an'ı bu şekilde insanlara unutturmuş. İnsanlar Kur'an'a kılıflar dikmişler, o kılıflara koymuşlar ve duvara asmışlar. O sebeple Allah Resulü hadisinde ne diyor? Daha 1400 evvel. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi var mı? Hakikaten şu anda bir torbanın içerisinde Kur'an'ı bu duvara assak resmi var mı? İsmi de İslam'ın ismi kalacak. Şu anda Allah muhafaza din varmıyor söylemeye.
1: Allah.
0: Evet, neyse boş mu? Yani İslam neyle anılıyor anladınız. Ahir zamanda bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah o gün Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle hayır diyor. Bu dünya ve kerih tükümül mevt. Yani iki şey. Allah'a ulaşmayı dilememeleri, bu dünyayı tercih edenler kimlerdir? Ulaşmayı dilemeyenler. Ve kerih tükümül mevt. Ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar kimler? Müşriklerine tabi olmayan. İki şey yani. Bu dil yoksa o zaman bütün milletler onların başına üşüyecek. Yani kavga yeryüzünden bitmeyecek. Aslında bugün İslam alemine Allah'ın verdiği bir başka görev var. O görev de bu kavganın sona erdirilmesi. Kavganın sona erdirilmesi başka inanç grupları tarafından olabilir mi? Hayır, çünkü Hazreti İsa ne diyor? Bu ümmetin imamı neredendir? Kendisindendir. Öyleyse bu dünyadaki savaşları bitirecek olan yine Müslümanlardır. Ama bu şu anda o görevi yapabiliyorlar mı? Ne yazık ki bu görevi yapmaktan çok uzaktalar. Fakat ilelebet bu böyle devam etmeyecek. Bir gün bu Davudi ses diyelim, hidayetin bütün dünyaya öğrenilmesi, yaşanması olacak mı? Evet, o zaman Müslümanlar, yaşayan Müslümanlar, Resulullah'ın sünnetini yaşayanlar, onlar A'dan Z'ye kadar Allah'ın kitabıyla amel edenlerdir. Pazar sohbetimiz sosyal medya platformlarından gelen suallerle devam ediyor. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, ben müşriğimi bulmak istiyorum. Ancak bu konular hakkında hiçbir bilgim yok. Namazlarımı kılıyor, tesbihatımı yapıyorum. Müşriğimi bulmak ve yaptığım ibadetlerden daha fazla lezzet almak için nasıl bir yol izlemeliyim? Sevgili kardeşlerim, mürşide giden yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince asla mürşide tabi olsa da ona bir şey sağlamaz. O zaman insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 216'da Allah Teala diyor ki öyle olaylar var ki sizi sevindirir. Siz hayırı da zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar vardır ki sizi üzer, şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse hayrın ve şerrin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilen kim? Allah. O zaman eğer biz bilmiyorsak, Allah biliyorsa bunu kimden öğreneceğiz? Allah'tan öğreneceğiz, öyle değil mi? Şimdi Allah Resulü hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır burada. O zaman biz hangisinin hayır, hangisinin şer olduğunu bilmiyoruz. Kime sorup öğreneceğiz? Ehli zikre, yani mürşide soracağız. Bakara 186'da da İza se'aleke ibadi anni. Aynı sahabe aynı şekilde gitmiş mürşide sormuş. Kime sormuş? Resulullah'a sormuş. İza se'aleke ibadi anni fenni karibun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icap etsinler. Demek ki Allah bizden ne istiyor? Bir, hayrın ve şerrin öğrenmesini istiyor. Ama Allah bizden ne istiyor? Hayrı ve şerri biz Allah'tan öğrenmemiz için ne lazım? Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Bizden Allah'a bir dua ulaşmasını istiyor. Öyle değil mi Allah-u Teala? Ama onlar da benim davetime icap etsinler. O zaman Allah'ın bize hayrı ve şerri öğretebilmesi için ne lazım? Bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. Allah'ın daveti kimle ulaşıyor bize? Hidayetçilerle, müşriklerle. 7 tane ayet. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33 vesaire. 7 davet. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Davete icabet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala Enam 36'da innema yestecibu ellezine yesmaun. Davete icabet edenler işitenlerdir. İşitmek ayetlerin manasına varmaktır. Evvela ulaşmayı dileyen kişi Allah Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman evvel emirde ona mürşidi tanıtıyor. Yani Kur'an'ı kim ona öğretecek? Mürşidi tanıtıyor, dikkat ederseniz. O zaman Rahim esmasıyla tecelli baş gözündeki Cebel Mesure'yi alıyor. Basar Hasem Güneş Rahmet'e perdeyi alıyor. O kişi mürşidi müşid olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hasasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerin manasına varıyor. Ve kalpteki ekiniti alıyor. Fıkıh hasasını açıyor. İhbatı koyuyor. İdrak ediyor. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemek dilden olursa Allah katında bir hükmü var mıdır? Yok. Ancak kalpten olursa. O zaman bu kişi mürşidi öğreniyor. Mürşidin sözlerinin başka alelade sözler olmadığını idrak ediyor, iman ediyor. Hac 54'e göre. Ve onu kalbine indiriyor. Ve kalbine indirdiği zaman o kişi ne olmuş oluyor? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O zaman kalpten ulaşmayı dileyen kişi neyin farkına varıyor? Hangi dersi öğreniyor? Hayrın ve şerrin ne olduğunu öğreniyor. Hayır nedir, şer nedir? Hayır bize derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Derecat kaybettiren her şey. Bu duruma göre Enam 132'de وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Her saniye, her anın ya derecat kazanıyoruz ya derecat kaybediyor muyuz? Evet, her saniye, her an. Ya derecat kazanıyor ya derecat kaybediyoruz. Kişi diye ki ya ne hocam, ben şu anda namaz kılmıyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Niye ben derecat kaybedeceğim? Öyle düşünüyorsun. Derecat kaybediyor muyuz? Evet, çünkü Allah Teala daim zikri farz kılmış. Zikretmediğimiz her saniye derecat kaybediyoruz. İşte o zaman derecat kaybı şer, derecat kazanımı hayır ve biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve musibetler neden başımıza geliyor? Kim söyleyecek? Başımıza gelen musibetler bizim için pozitif mi, negatif mi? Pozitif. Bizim daha evvel nefsimize uyarak kaybettiğimiz dereceler. O kaybettiğimiz derecelerin yerine Allah Teala bize bir kredi açmak isterse neyle açıyor, kim söyleyecek? Musibetlerle açıyor. Evet. Yani biz derecat kaybetmişiz. Onun telafisi için kredi açıyor Allah Teala bize. Bu kredinin adı ne? Musibet. Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul azmış, derecat kaybetmiş ve o derecatı tekrar o kişiye kazandırmak üzere Allah Teala musibetleri devreye koyuyor. Musibetten ders alan kişi nasıl birisidir? Allah'a ulaşmayı diler. Hangi ayet? Bakara 155. Bakara 155'te Allah Teala وَنَبْلُوَكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصًا مِنَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرْ مِنَ الصَّابِرِينَ. Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne derler? Biz Allah içiniz ulaşmayı diliyorlar. Ve tekrar ölümle ruhumuz nereye ulaşacak? Allah'a ulaşacak. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle sır sahibi kişi kimdir? Sır sahibi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan kişi. O sırrı öğrenmiştir. Evet, ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan sırrın sahibidir. Bugün ulaşmayı kalben dilemeyenler sır sahibi mi? Değil. Sadece ne yapıyorlar? Ölümle ruhuna Allah'a ulaşacağından iman ediyorlar. Ama hayattayken ruhuna Allah'a ulaşacağından şüphe içindeler. Ama bu şüpheyi yakine dönüştüren, nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate ve sizi şüpheden yakine. Şüpheden yakin, yani şüphe içerisinde o insanlar sadece ruh ölümle Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhuna ulaşmasından şüphe içindeler mi? Evet. İşte bu şüpheden yakine. Kimdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sen Allah'a ulaşmayı dilediysen o zaman kesinlikle Allah isminin tekrarı sende bir huşu oluşturur. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah Teala ona mürşit göstereceğini garanti ediyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor: benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor: mübeşirat nedir ya Resulullah? Salih rüya. Öyleyse çok çok zaman kardeşlerimiz rüyalarla çok meşgul oluyorlar. Üç çeşit rüya var. Buradaki rüyanın ağırlık merkezi de negatif istikamette yani. Birisi kabus nevinden rüyalar, diğeri nefsinin hadisatı rüyalar. Yani günlük malayeni konuşmalar, dünyevi şeyler neyse onlar da nefsin hadisatı rüyalar. Müjdeli rüyalar hepsi nedir? Ruhun talebi istikametindeki rüyalar. Ruhun talebi istikametindeki mesajlar gerçekten öyledir. Şimdi mürşidin sorulması müjdeli rüya mı değil mi? Evet. Müjdeli rüya ve Allah Resulü hadisinde benden sonra nübüvvet yoktur. Bu beşirat vardır. Ne demiş beşirat? Tabir rüya. Yani kendisine ait olan mürşidin gösterdiği rüya mübeşirattı, salih rüyadır. O zaman hacet namazı, dört rekatlık bir namaz, onu hemen gösterelim. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç ayet-el kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, dönüş rekatta aynı. Bu şekilde namazı kılıp talebini Allah'a ulaştırır. Ya Rabbim bana mürşidimi göster. Huşu sahibi ise Allah Teala ona mürşid gösteriyor. O da gidip Allah'ın kendisine verdiği mürşide tabi oluyor ve yola giriyor bu şekliyle. İkinci sual bir izleyici muhterem hocam. Gerçek İslam'ın kurallarını yani şeriatı nereden ve kimden öğrenebiliriz? Şeriatı Allah'ın dininin kurallarının hepsi kutsal kitaplardan öğrenebiliriz. Ve kimden öğrenebiliriz? Mürşitlerden. Yani dikkat edin az evvel söyledim. İndirilene tabi olun. Uydurulana tabi. Tabi değil. Ve Allah'ın emri şu. Araf suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala Araf 3'te ne diyor? İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min duni evliyaya. Kalili ma tezekkerun. Sakın onun dışındaki kişilerden gelenlere tabi olmayın. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbikum. Rabbinizden size indirilene. Yani indirilene tabi olun, uydurulana değil. Ve la tettebi'u min duni evliyaya. Allah'tan başka dostların söylediklerine, zanlara, uydurulana sakın tabi olmayın. O zaman gerçek İslam'ın kurallarını, şeriatı biz Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz. Kimden öğrenebiliriz? Bu Kur'an-ı Kerim'i bize haccet namazıyla açıklayan Allah'ın mürşidi devrin imamından öğrenebiliriz inşallah. Bir izleyicim muhterem hocam, eşimle ve ailesiyle problemler yaşıyorum. Yuvam yıkılmak üzere. Çocuklara ve ev işlerine yetişemiyorum. Yaptığım işler de beğenilmiyor. Onlara karşı kötü bir insan olmak istemiyorum. Manevi olarak düzelmek istiyorum. Hacet namazı kıldım. Başka ne yapabilirim? Lütfen bana yardım edin. Şimdi sevgili kardeşlerim dikkat edin. Allah'ın da istediği bu. Allah ne istiyor? Herkesin birbiri için yaşadığı, birbirine yardım ettiği, birbirini mutlu ettiği bir toplum. Eşimle ve ailesiyle problemler yaşıyor. Şimdi bir olay varsa tek taraflı değil. Evet, çift taraflıdır. Eşiyle ve ailesiyle problem yaşıyor. Eşin ve ailesinin hataları yok mudur? Vardır. Ama bu problemleri yaşayan kişiyle daimi zikrede olsaydı problem yaşar mıydı? Öyleyse kendisinden de bir takım şeyler var. Yuvam yakılmak üzere çocuklara ve ev işlerine yetişemiyorum. Yaptığım işler beğenilmiyor. Önemli olan o işleri kim için yapmandır? Allah için yapmandır. Onların beğenmemesi önemli değil. Onlara karşı kötü bir insan olmak istemiyorum. Çok güzel. O zaman manevi olarak düzelmek istiyorum. Hacet namazı kıldım. Başka ne yapabilirim? Tekrar ediyorum. Bu kardeşimiz ise tövbe almışsa zikrini arttıracak. Neden zikrini arttıracak? Çünkü bu kardeşimizin eşi ve ailesi öyle olaylar oluşturuyor ki o bu kardeşimiz için imtihan. Ve o imtihan sebebiyle de negatif şeyler yaşıyor. Halbuki aynı imtihan olabilir ama zikri ait olduğu seviyede olursa o kişinin o bütün eşi veya akrabası ona negatif tesirle bulunabilir mi? Hayır, zikir yüksekliği sebebiyle. O zaman kardeşimize diyoruz ki sen eğer tabiysen zikrini artır. Tabi değilsen ulaşmayı dile. Diledikten sonra hacet namazıyla mürşidini Allah'tan iste. Kabul edelim ki tövbeni buradan gerçekleştirdin. Tövbe aldın, zikre başlayacaksın. Yani evvela savaşta bir kişinin galip gelebilmesi kendi siperinde kendisini korunak bir noktaya ulaştırması, kendisi koruma altına alması lazım. O sebeple her fert, her insan şeytana karşı kendisini koruma altına almak istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, mutlaka ne yapacak? Mürşidine tabi olacak. Kardeşimize diyoruz ki dilemediysen dile. Tabi değilsen mürşidine Allah'tan sor, tabi ol ve zikre başla. Biter mi bu? Hayır, bitmez. Şimdi sıra ikinciye geliyor. Eşinin ve ailesinin durumuna. O zaman da bu kardeşimizin onlar benim işlerimi beğenmiyor. Onunla ilgilenmeyecek. Eşini beğenmemesi değil. Ama onların da bir nefs sahibi olduğu, yanlışlar yapabileceğini düşünerek Onlara da bak ben diledim, bu yanlıştan kendimi kurtardım. Siz de Allah'laşmayı dileyin. Siz de bu negatif davranışı sergilemekten vazgeçin diyecek. Hani biz evvela dileyeceğiz, sonra başkasının dilemesine ne olacağız? Vasıta olacağız, vesile olacağız. Bu şekilde olursa ne olur? Bu şekilde Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesi hemen devreye giriyor. Ne diyor? وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Kardeşimiz Allah'ın ipine sarılırsa, kardeşimize negatif etki eden eşinin ailesi ve diğer aile fertleri negatif istikamette davranırsa, o kişi Allah'ın ipine onlar da sarılırsa, o zaman Allah'ın ipine sarılanlar nereden kurtuluyor? Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Aynı din mensubu, ikisi de aynı. Ve Allah-u Teala onlara nimetini hatırlatıyor. وَاَسْكُرْ نِيَمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِسْ كُنْتُمْ اَذَاءً siz düşmandınız فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler birbirine düşman mı? Evet. Dilemeyen düşman. Ama siz dilediniz. Siz düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Hangi sevgi? Neyin sevgisi? Allah sevgisi. Allah sevgisinde birleşiyor. فَاَسْبَرْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانَنْ ve müşride tabi olduğunuz nimet de başının üzerine geldiğinde kardeş oldunuz mu? Kardeş olmak önemli mi? Kardeş olmak çok önemli. Hani Martin Luther King ne diyor? Kuzular gibi melemeyi, hadi onu demeyeyim, balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama neyi öğrenemedik? Kardeş olmayı öğrenemedik. Aslında kardeş olmak nedir? Kalben ulaşmayı dilemek müşride tabiyetle. Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Allah Teala sizi oradan kurtardı. Allah ayetlerini böyle beyan ediyor ki siz ne yaparsanız hidayeti yaşayasınız diye. İnşallah. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, beni günahlarımdan ve yaptıklarımdan kurtarın diye bir izleyicimize ne buyursunuz? Çok basit, çok kolay. Biz kurtarmaya vesile olabiliriz. Kurtaran daima kimdir? Allah'tır. O zaman günahların örtülmesini kardeşimiz istiyorsa kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Belki diyecek ya hocam senin bu söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi anlayabileceğin tarzda. Kur'an'ı bir röntgen makinesi düşün. Kur'an bir röntgen makinesi. Ve Kur'an'la senin filmini çekiyoruz. Senin filmini Kur'an'la çektiğimiz zaman ne çıkacak? Bir fizik bedenin sahibi, zahiri aleme ait. Bir nefsin sahibi, berzah alemine ait. Ve Allah'ın zatından bir üfürlen ruh ve serbest irade ve aklın sahibi olarak hayatı yaşıyorsun. Eğer benim günahlarımdan kurtar dediğine göre bugüne kadar da şeytanı da araya yan tarafa alalım. Nefsi azdıran şeytan, o da devreye girsin. O zaman günahlarından bıktığına göre demek ki hep bugüne kadar mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşadı. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimizin afetleri, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler, günahlar yani. Dereceler, günahlar. Mutsuzluk üçgeni içerisinde böyle bir hayat yaşıyorsun. Şimdi kardeşimiz diyor ki, imdat diyor, beni kurtarın. O zaman kurtarmak bir dilektir. Seni Allah'a davet ediyoruz. E diyeceksin ki Allah'a davet, benim neyim Allah'a ulaşır? Fizik vücut ulaşır mı? Hayır. Nefs ulaşır mı? Hayır. İrade zaten bir vücut değil. O zaman ne ulaşır? Allah'ın zatından üfürülen ruh ulaşır. Allah'ın zatından üfürülen ruh mürşitsiz Allah'a gidebilir mi? O zaman mutluluk üçgeni içerisinde hemen derhal kenara mürşidi devreye alacağız. Şeytan yok bu sefer. Mutsuzluk üçgeninde şeytan var, nefsimizin afetleri var, kaybettiğimiz dereceler var. Mutluluk üçgeninde mürşit var, ruhumuzun hasretleri var, kazandığımız pozitif dereceler var. O zaman kişi bu şekilde bir tek dilek ve mutluluk üçgenine girerse günahlarından kurtuluyor mu? Evet, günahları örtülüyor. Günah miktarı kadar Allah ne yapıyor ona? Sevap yazıyor. Mürşide tabi olursa onu da sevaba çeviriyor inşallah. Allah razı olsun. İzleyicimiz muhterem hocam Allah'a ulaştığını düşündüğünde emir ve yasaklara uymak, uygulamak ve bu konuda hassas olmak gerekmiyor mu? Allah'a ulaştığını düşündüğünde. Evet, zaten öyle. Sadece güvenlik kalkanı kalkıyor. Allah'a ulaşana kadar Allah'ın verdiği bir söz var. Ruh Allah'ın emrinden, Ve Allah Teala o ruhu kendisi Allah'ın zatına ulaştırıyor. Asla o kişi kendisi ulaşmıyor. Allah'ın zatına ulaşan, Allah o ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Şimdi Allah'a ulaştığını düşündüğünde emir ve yasaklara uymak, uygulamak ve bu konuda hassas olmak elbette gerekiyor. Yani eğer gerekli zikir yapmazsa, zikrini arttırmazsa, Allah'a kendisine vakit tayin etmese her zaman ne yapabilir? Fıska düşebilir. O zaman fıska düşmek istemiyorsa tekrar fizik vücut teslimi için harekete geçecek. O teslimde ne yapacak? Zikrini arttıracak. Allah'a kendisine vekil tayin edecek. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'a insanlara anlatmak, tebliğ etmek beni çok mutlu ediyor. Ancak daimi zikre ulaşmadan doğru tebliğ edemezsin diye düşünüyorum. Daimi zikre ulaşana kadar tebliğ etmemeli miyim? Hayır sevgili kardeşlerim, herkes tebliğ etmeli. Yani tebliğ yoksa nefs tasfiyesi yok. Hizmet yoksa nefs tasfiyesi yok. Herkes yapabilir. Yanlışlar yapamaz mı? Yanlışlar yapabilir. Ama yanlış yapacağım diye susmak hasta. Böyle bir şey söz konusu. O zaman Allah'a insanları anlatmak ve tebliğ etmek beni çok mutlu ediyor. Tamam işte zaten yani zikrin seni mutlu ediyor bir. Bir de Allah'ı başkalarına anlatman seni mutlu eder iki. Ama hangisi daha büyük? Senin Allah'ı insanlara anlatman tek başına zikir yapmaktan daha büyük. Allah Teala onu söylüyor. Dolayısıyla işte Peygamber Efendimiz Miraç olayında Cebrail Aleyhisselam geliyor ya Resulallah diyor. İşte şunu istersen, bunu istersen, bunu istersen Allah sana verir. Ne istiyor Peygamber Efendimiz? Dini insanlara anlatmayı, başkaları için yaşamayı tercih ediyor. Allah Resulü'ne hükmeden kimdi? Allah'tı. Öyleyse bir insan için en üst seviyedeki görev nedir? Allah'ı başkalarına anlatmak. Allah'ı başkalarına anlatmak. Daimi zikre ulaşana kadar tebliğ etmem. Daimi zikre ulaşana kadar sen hem zikret hem de tebliğ et. Zikir nefs tezkiyesinin garantisidir. Ama nefs tezkiyesinin garantisi nedir? Allah'ı başkalarına anlatmaktır. Hizmettir yani. Bir takipçimiz muhterem hocam, Allah'ın zikrinden başka çekmemiz gereken zikirler var mı? Allah isminin tekrarı var. Bir de her gün çekmemiz gereken esmalar var mı? Var. Mesela şu anda pazartesi çekmemiz gereken esmalar belli. Allah ismi, El-Mesir, El-Muğni, El-Sebur, El-Vedud, El-Vahab, El-Semi, El-Fettah, El-Muhyi, El-Kayyum, El-Muhiz, El-Mukaddim, El-Hamid, El-Şükür. Salı günü yine aynı şekilde çekmemiz gereken esma zikri var. Vesaire. Bunların dışında ne var? Bir de afetler için çektiğimiz esmalar var. Kilme nefret kişi de çok şiddetliyse o zaman çekmesi gereken esmalar burada. Öfkesi çok sinir öfkesi varsa çekmesi gereken esmalar burada. Çok sabırsızsa çekmesi gereken esmalar burada. Yani Allah isminin zikri var, esmalar zikri var ve afetlerin kalpten temizlenme zikri var. Bunların hepsini yapıyoruz inşallah. Allah razı olsun. Zikrin belli bir sayısı ve zamanı var mı? Var işte. Nefs tezkiyesinde 15 bin zikir nefsi emmari bitiriyoruz. 17 bin zikir nefsi levame, 21 bin zikir nefsi müleme, 23 bin zikir nefsi mutmaine, 25 bin zikir nefsi 23 bin zikir nefsi marziye, raziye, marziye ve 33 bin zikir nefsi tezkiye. Bu sayılar belli. Her daim ne yapmalıyız? Her daim Allah'ı zikretmeliyiz. Ben günlük işlerimi yaparken La İlahe Allah ve selavat çekmeye çalışıyorum. Doğrusu nedir? Diyebilirsin kadiriler. Yani birçok tarikat yolları var. Abdülkadir Geyni Hazretlerinden gelen cehri zikri yapanlar bu zikri yapıyor. La İlahe İllallah. Ve selavat-ı şerife. Tabi biz selavat-ı şerife de getiriyoruz mesela. 250 kere Peygamber Efendimiz'e selavat-ı şerife getiriyoruz. 125 kere Subhanallah'ı tesbih çekiyoruz vesaire. Bunlar hepsi yapılıyor. Doğrusu bunlardır. Sen hangi mürşide tabiysen, o sana neyi emrettiyse onu yerine getireceksin inşallah. Bir takipçimiz muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olduktan sonra ruhumuzun sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'a ulaşması ve Rabbimizin zatında devamlı kalması için daimi zikir gerekli midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Daimi zikir çok daha ötesi olan bir olaydır. Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında ifna oluyor. Ama zikrini arttırırsan bu sefer bekaya ulaşıyorsun. Allah Teala sana indi ilahide devamlı namaz kılacak bir ruh veriyor. Bu ruh eğer bir taati ihsan etmişse arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metre yükseklikte altın tahtlar, ruhun devamlı orada kalıyor ve işte şu anda ekrana geldi. Şimdi huzur namazını kılanlar hepsinin bir ayı seccadesi var. Ama burada tahtlar var. Buradaki tahtlarda oturanlar kimlerdir? Bekaya ulaşanlar. O zaman evvela Allah'ın zatında ifna olmak var. Daha sonra bekâ billah var. Allah'la birlikte baki olmak. Bu artık yoklukta ne diyordu Yunus Emre? La mekana kavm oldum. Mekansızın ailesinden oldum diyor. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, bazen öyle insanlar oluyor ki onların çevresinde bulunduğumuzda enerjimiz düşüyor, beçimiz ağırlaşıyor. Hasta oluyoruz. Bu neyle alakalıdır? Böyle durumlarda zarar görmemek için ne yapmalıyız? Zikirle kendimizi koruma altına almalıyız. Negatif enerji. Evet sevgili kardeşlerim. Yani halk arasında bir söz var. Üzüm üzüme baka baka karar. Öyleyse siz üzüm üzüme baka baka kararlarda olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Nur nura bakarak ışıldar diyelim. Arkadaşınızı seçeceksiniz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? El meru ala dini halili. İkinci arkadaşının dini üzeredir. Şimdi arkadaşın Allah'ın emirlerine isyan eden, yasakları işleyen birisi ise sen ona ulaştığın zaman, onunla beraber geçirdiğin zaman da sen de kararır mısın? Evet. İlla o şey sana ulaşıyor. Zarar görmek istemiyorsan zikre başlayacaksın. Mesela bu üç harflerin tesiri altında olan kardeşlerimiz yanlarına gittikleri zaman hemen zikre başlamalı. Hatta olmazsa cehri zikir. Olmazsa birilerini de yardıma çağırsınlar. Zikir zikir ki onun tesiri sıfır olsun inşallah. Bir izleyici muhterem hocam, günümüzde evlenen çiftlerin birçoğu sonradan ayrılıyor. Eşi hanımına kötü davranıyor, şiddet uyguluyor ya da ihanet ediyor. Ben de bu yüzden evlenmekten korkuyorum. Ya ileride eşim bana böyle davranırsa ve pişman olursam diye düşünüyorum. Bu korkumu nasıl yenebilirim? Kliyen boş bir korku. Bu kardeşimizin bahsettiği olaylar bir gerçek mi? Evet gerçek. Evlenen çiftlerin birçoğu sonradan ayrılıyor. Evlilik kader, ama sevgili kardeşlerim, ayrılanlar ayrılmak değil. Allah'ın izin verip hoşlanmadığı bir şey var, o da boşanma. Eşi hanımına kötü davranıyor. Şiddet uyguluyor. Şimdi eğer kardeşimiz bilirse eşi hanımına kötü davranıyor. Kötü davranan kişi kime kötü davranır aslında? Kendisine. Bu tespiti yapalım. O zaman bu hanım kardeşimiz öyle düşünecek. Yani bana kötü davranan kişi, ben onun için bir sebebim. Aslında bu kötülüğü kime yapıyor? Kendisine yapıyor. Ama kendisine yapmasına ben negatif etkileniyorum. O zaman burada bir görevim var mı? Var. O zaman kardeşimiz ulaşmayı kalben dileyecek ve derhal tövbesini gerçekleştirecek. Kabul edelim ki bu kardeşimiz diyor ki hocam ben zaten buraya tabiyim. Bana yine şiddet uyguluyor. O zaman ne yapacak? Zikrini arttıracak. Yani öyle bir zikir yapmalı ki o kişinin negatif davranışları kendisine etki etmesin. Olabilir mi? Daimi zikre ulaştığını kabul eder. Öyle mi değil mi? Daimi zikre ulaştığını kabul ettiğimiz zaman o kişi negatif etkilenebilir mi? Mümkün değil. Diyelim ki daimi zikirde de değil. Daimi zikirde ki bir mutluluğu yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir. Neyle? Kötülüğe karşı iyilikle. O zaman eşi kendisine kötü davranıyor. O ne yapacak? O da eğer eşine kötü davranırsa kötülüğe karşı kötülük olur. Öyle değil mi? İki tür insan var bu dünyada. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Bunlar hepsi kimlerdir? Cehennemlikler. Ama ikinci grup insan, iyiliğe karşı iyilik ama kötülüğe karşı ne? İyilik. O zaman kardeşimiz eşi kendisine iyi davranırsa iyiliğe karşı iyilik o da davranacak. Ama eşi kendisine kötü davranırsa o da ne yapacak yine? İyi davranacak. Ama bu iyi davranabilmesi için ne lazım? Zikir lazım. Yani siz savaşa gidiyorsunuz, elinizde silahınız yoksa kendinizi koruyabilir misiniz? Öyleyse korumak ağzından geçmemiz lazım inşallah. Ben bu yüzden evlenmekten korkuyorum. Hayır. Her kardeşlerimize söylüyorum. En kötü evlilik bekarlıktan iyidir. Neden öyle? Peygamber Efendimiz evlenen çifte diyor ki imanın yarısını temin ettin. Geri kalan yarısı sende. Demek ki evlilikte bir keramet var. Devamlı mutlu etmen gereken bir kişi var evinde. Hiç öyle okula gitmiyorsun. Bilmem 2 kilometre, 3 kilometre ötede birisiyle rast geleceksin, o sana ters bir davranacak, hayır gerek yok. Evin içinde yeter. Hani eski evliyalardan bir tanesi böyle eşinden çok çekiyor. Sabah namazdan hep Kabe'de kılıyor. Bir gün arkadaşları göremiyorlar artık bunu. Merak ediyorlar. Ya neden, ne oldu? Hep anlatıyorlar. O da diyor ki, o diyor hiç sorma. Yengem vefat etti. Şu anda benim eşim bir dediğim iki. Öyleyse bizim kendimize zulüm gibi gördüğümüz şey aslında her şerde ne var? Kesinlikle hayır var. Musibetler nasıl hayırsa orada da. Bize düşen nedir? Sadece sabredebilmek, zikrimizi artırabilmek inşallah. Allah razı olsun. Onun için böyle kardeşlerimiz hayır. Yani o benim başıma gelecek. Herkes kendi kaderini yaşıyor sevgili kardeşim. Eğer bu kardeşimiz de yarın bir gün evlenir eşine böyle davranırsa evet aynı sonuçta akibette uğrar. Ama hayır. Eşim ne yaparsa yapsın. Kesinlikle Allah'ın bana emri ne? Ona iyilikle mukabele etmek. Yani onu mutlu etmek. O davranışı sergilerse neyle karşılaşır? O eşinden de o pozitif şeyler mutlaka kendisine. Ondan gelmese bile toplumun başka bir bireyinden mutlaka ona gelir. Öyleyse korku yok. Bir izleyici muhterem hocam, sol tarafımızın üzerine yuhmak manevi açıdan zararlı mıdır? Tabii Allah emrediyorsa mutlaka bir hikmeti vardı sağ taraftan. Nitekim bugün tıbben de yani bilimsel olarak da ispat ediliyor. En rahat uyku, en güzel uyku nedir? Sağ taraf üzere yatmak. Yani birçok bilimsel makalelere konu olmuş yani. Ve hakikaten mesela geçen şunu söyledi bir Amerikalı profesör, secde vaziyetinde kan dolaşımının maksimum olduğu bir noktadır diyor. Sadece secde vaziyeti. Başka hiçbir noktada yok. O zaman bu tespiti yapan o profesör Müslüman oluyor. Ya diyor nasıl oluyor yani daha bilmem 1400 yıl evvel hiçbir araştırma yok mu yok ve bu Kur'an'da yer alıyor. Ve bugün yapılan araştırmalar o noktaya getiriyor. Yani sadece secde vaziyeti. Secde vaziyetinde de en çok kul en çok kime yakındır? Allah'a. Kan dolaşımında en ideal olduğu nokta orası. O zaman başımız secdede ne? Kalkmamalı inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Mültenem Hocam, Hıra Dağı'nda Cebrail Selam Peygamber Efendimiz'e sarıldığında oluşan cezbe Peygamber Efendimiz mi? Cebrail Selam mı? Efendimiz'e sarıldığında oluşan cezbe. Peygamber Efendimiz'den mi Cebrail Selam'a yoksa Cebrail Selam'dan mı Peygamber Efendimiz'e ulaştı? Biz Efendimiz'den Cebrail Selam'dan Peygamber Efendimiz'e geçtiğini biliyoruz. O kendisi de başka bir şey biliyorsa onu bilmiyorum. Ne diyorsunuz siz? Mürşidi Cebrail Selam'dan. Biz şu anda cezbeli olan kardeşlerimiz biz cezbeyi aslında kimden aldık? Efendimiz'den aldık. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam eşim nedeniyle sohbetlere ve hizmetlere katılmakta sınırlanıyorum. Onun tanıdıklarına tebliğ yaptığımda da hoş karşılamıyor. Ben ne Allah'ın emrine karşı çıkmak ne de eşime zulmetmek istiyorum. Bu dengeyi nasıl sağlamalıyım? Bana ne tavsiye edersin? O istemese de mutlaka eşine aralıksız tebliğ yapmaya çalış ama ısrar etme. Onu böyle sık boğaz yapma. Fakat asla tebliğde de geri kalma. Eşine tebliğ yapabilirsin. Ve arada sırada da tüm kardeşlerimize sesleniyorum. İmam-ı Hanbel Hazretleri hapiste. Ve cuma günleri biliyorsun cuma namazı farz. Kazası da yok. Gardiyana geliyor her cuma günü. Bana müsaade et ben gidip namazımı kılıp geleceğim. Her zamanki gibi gardiyan amca diyor git işine yahu. Bu da ben burada nöbet tutuyorum. Seni nasıl sana vereceğim? Ama bir kere, iki kere, üç kere hiçbir zaman ne yapmıyor? Ya ben beş kere gittim. Beni bırakmıyor. Daha niye gideyim? Demiyor. Ne kadar cuma varsa hepsinde boy abdestini alıyor, temiz elbiselerini giyiniyor ve gidiyor gardiyana. Bize de aynı şekilde. Vermişim, üç kere söyledim bırakmadı, beş kere söyledim bırakmadı. İlelebet bırakmasa da ne yapacağız? Gidip izni isteyeceğiz. Bırakmasa sorumlu olan kişi kim? Kendisi yani bırakmayan o kanunu koyan kişi. Ama o kişi kendisinden düşen görevi o anda cuma namazını özgür iradenin sahibi olsaydı kılsaydı ile bu şekilde arada bir fark var mı? Yine kılmış sayılıyor mu? Evet çünkü Allah Teala o kalpten o noktaya getiriyor. Öyleyse öyle de olsa biz gidip eşimden kimse eğer hanımsa hanımdan izin isteyecek, beyse beyden izin isteyecek ama asla gevşeklik göstermeyecek. Daha üç kere söyledim bir daha gelmedi. Zaten en büyük kayıplarımızdan bir tanesi bu. Bir tanesi zikir yapıyor. İblis kandıracak ya gelmiş demiş ki ya bugüne kadar sen zikir yaptın annene geçti. Hiç demiş. Zikir bırakıyor. Bırakınca Hazır Aleyhisselam gidiyor. Sen diyor zikri niye bıraktın? İşte diyor böyle böyle. O diyor sen, sana zikri yaptıran kimdi? Allah'ın lütfu keremiydi. Sen niye zikri bıraktın? Şimdi biz öyle zannediyoruz. Allah'ın farz olarak emrettiği şeyi asla onda gevşeklik etmeyeceğiz. Yapacağız. Karşını mutlaka Allah verir. Bugün vermezse yarın verir. Hani söz ver. Ne diyordu? Yanında kalmaz ama yarına bırakır ama yanına kalmaz diyor. Bu çok güzel bir şey yani. Mutlaka karşını alırsın. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam. Doğum ve ölüm gibi irademiz dışında gerçekleşen olaylarla irademizi kullanarak Allah'a kul olmak arasındaki farkı açıklar mısınız? Doğum ve ölüm kader. Kader sebebiyle iki irade varsa kesinlikle kaderdir. Kader sebebiyle bir faydaya ve bir hayra ulaşırız ama bir derecat kaybetmemiz söz konusu değil. Ama kendi irademiz tek başına olunca biz irademizi kullanmasak namaz vakti geldi namaz kılmıyoruz. Derecat kaybedecek miyiz? Evet. Oruç emrediyor Allah Teala. Derecat oruç tutmasak derecat kaybeder miyiz Ramazan'da? Evet ve bunun gibi. Dolayısıyla doğum ve ölüm gibi irademiz dışında gerçekleşen olaylarda bunlar kaderdir. İrademizi kullanarak Allah'a kul olmak arasındaki farkı açın. Yani irademizi kullanıyoruz. Kendimiz Allah Teala bize emrediyor. Biz de irademizle bunu yerine getiriyoruz ve sonuçlara ulaşıyoruz. Nedir bu? Ermiş evliya olmak. Allah'a dost olmak. Ve büyük kardeşim Allah bütün insanları seviyor mu? Seviyor. Ama ermiş evliyayı diğer insanlardan daha fazla seviyor mu? Evet. O zaman biz aslında nasıl bir hayat istiyoruz? Her gün biraz daha Allah'ın bizi daha fazla sevdiği bir hayat. Öyle değil mi? Onun için Efendimiz Risalet Nurlar'ın son noktasında ne diyor? Seni en çok seveniz, en çok seni seveniz. Yani Efendimiz'in sevgiyi hayat senaryosunda, yarışında ulaştığı en zirve noktada ne diyor Allah kendisi için? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Yani evet, bizim sevdiklerimiz var, herkesi seviyoruz. Ama onların içerisinde en çok neyi yaparız? Seni çok seviyoruz. Ama seni sevenler de çok. Fakat o seni sevenlerin arasında yine en çok kim seviyor? Biz seviyoruz diyor. Allah razı olsun. Yani hepimiz bir sevgi yarışı içerisindeyiz. Bir takipçimiz muhterem hocam, bu güler yüzlüğe ve sevgi dolu muhabbette nasıl sahip olabiliyorsunuz? Allah razı olsun. Sohbetinizi izlerken zaman o kadar hızlı geçiyor ki bunu nasıl başarıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bu Rabbimizin lütfu keremi, eğer siz mutluysanız biz de size verdiğimiz mutlulukla çok mutlu oluyoruz. Gerçekten de mutluluktan aşağı yukası mutlu ederek mutlu olmak var. Yani iki şey sosyal hayata Allah Teala iki şey bizden istiyor. Bir, mutlu edin ve mutlu olun. İki, mutsuz etmeyin ve mutsuz olmayın. İnsanlar ne istiyor? İnsanlar kesinlikle mutlu olmak istiyorlar. O zaman mutlu olmak isteyen herkes, etrafındaki insanlarımız, mesela şu anda hepimiz çok mutluyuz değil mi? Çünkü buradakilerin hepsi birbirlerini mutlu ediyorlar. Burada kimse kimseyi mutsuz etmiyor. Öyle olunca o zaman adeta bir cenneti yaşıyoruz. Bu dünyada cenneti yaşamak mümkün mü? Evet, Peygamber Efendimiz cennet bahçelerinden rızıklanınız. Nasıl oluyor? İşte bu cennet bahçelerinden rızıklanmak böyle bir zikir meclisine girmektir. Çünkü burada herkese Allah-u Teala'nın rahmeti iniyor ve herkes o rahmeti bir başkasına yansıtıyor. Yani ben şu anda tabii konuşmayı yapmak suretiyle tek bir gayem var, hepinizi mutlu etmek. Öyle olunca da Allah-u Teala da beni mutlu ediyor. Siz de kimi mutlu ederseniz Allah sizi mutlu ediyor. Yani kanun herkes için geçerli. Çok basit, çok kolay. Mutlu edin ve mutlu olun. Mutsuz etmeyin ve mutsuz olmayın. Öyleyse mutsuz olmak istemeyen kişi ne yapması lazım? Başkasını mutsuz etmeyecek. Onun için Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kendiniz için istediğinizi, kardeşin için istemedikçe, kendin için istemediğini, kardeşin için de istemedikçe imanı kemaline eremezsin. Kendimiz mutlu olmak istiyoruz, kardeşlerimizi de mutlu edeceğiz. Kendimiz mutsuz olmak istemiyoruz, kimseden yapmayacağız, mutsuz etmeyeceğiz. Bu kadar basit. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, ruh Allah'a ulaştıktan sonra koruma kalkanı kalkınca büyük günah işleme ihtimali var mıdır? Her zaman vardır sevgili kardeşim. Nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde her zaman var. Günahtan ne zaman beri olursunuz? Daimi zikre ulaştığınız gün. Daimi zikre. Ve de bu şeyi karıştırmasın. Günah ile şey farklı. Allah Teala Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İn teşteni bu kebailer isme. Büyük günahlardan sakınırsanız. Matin havne anhum nukefir ankum seyyatum. Sizin bütün günahlarınızı ne yapar Allah Teala? Örter. Dolayısıyla büyük günahlarda. Büyük günahlardan neyle sakınıyoruz? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Dilediğiniz an bütün büyük günahlardan kurtuluyorsunuz. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla her zaman var. Ama ondan sonra yine nefsinize uyduğunuz zaman bu sefer kafir olmuyorsunuz. Yanlışlık burada. Sanki günah işlediğimiz zaman ne oluyoruz? Bazıları diyor dinden çıkıyor kafir. Hani öyle bir şey yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe etmiyorsanız, mürşitten şüphe etmiyorsanız, zikrinizi yapıyorsanız yoldasınız. Ama zikir yapmadığın zaman derecat kaybediyor musunuz? O derecat kaybetmenin günah değil mi? Öyleyse her zaman günah olabilir. Ama bu kesinlikle sizin günah işledikten sonra dininden çıkmanız anlamına gelmiyor. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, şeytanların zahiri alemde fiziksel olarak örneğin bir hayvan suretinde bize görünmeleri mümkün müdür? Eskiler o değil de eskiler nefse ne diyorlar? Ruhu hayvani. Ruha da ruhu rabbani diyorlar. Veya ruhu sultani. Birisi ruhu hayvani, diğerisi ruhu sultani. Çünkü ne yani niye böyle demişler? Fizik ötesi her şeye insanlar bir ruh yakıştırmasını yapmışlar. Öyle olunca o mesele şu anda nefs de ruhtur, ruh da nefstir diyen de aynı şeyi yanlışı yapmıyorlar mı? Fizik ötesine ait olduğu için. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatından üfürülen ruh, ruh sultanidir. Ruhu Rabbani'dir. Allah'ın emrindendir. Ama berzah alemine olan nefsimiz ise nefstir. Kendi aleminde fiziktir ama bizim bu alemde fizik değil. Dolayısıyla nefs yapısındaki 19 hastalığın sahibidir. Şeytanların zahiri alemde fiziksel olarak örneğin bir hayvan suretimizde görmeleri mümkün müdür? Değil. Yani bu hayvan suretinde görünen nefsimizin afetleri. Yani kişi eğer hayvan suretinde bir takım şeyler görüyorsa henüz nefsinin afetleri vardır. Ama bir gün rüyanızda da artık negatif bir şey işlemediğiniz an nefsinizin manevi kalbinde afet var mıdır? Hayır. Çünkü dikkat ederseniz Mevlana diyor ki akıl günde 100 kere tövbe eder, nefs de 1000 kere tövbeyi bozar. Anlaşıldı değil mi? Akılla kontrolü sağlayabilirsiniz. Mesela şu anda biz hep bunun içerisindeyiz. Bir kişi bir günah işleyebilir mi? Hayır. Akılla bu kontrol sağlanıyor ve uygun değil. O şekliyle. Ama geceleyin o kontrol kalkıyor mu? Kalkmıyor. Mesela hiç unutmuyorum. Sigara bırakmıştım yani sigara. Tamam artık içmiyorum falan şu bu. Rüyada sigara ikram edince fosur fosur sigara içiyorsun. Bu demektir ki nedir? Henüz o sigara içme talebi senden temizlenmiş değil. Bir müddet sonra tekrar ulaştığı zaman Allah Teala senden çıktığını bizzat göstermek suretiyle sana birisi sigara ikram ettiğinde hayır arkadaş ben burada yokum. Elin tersiyle itebiliyorsunuz. Yani rüyanızda da artık negatifi işlemediğinizden rüyayı yaşayan nedir? Nefsiniz. Yani nefsiniz hata işlemediği zaman artık siz daimi zikrin sahibisiniz. Allah'ın izniyle. Bir takipçimiz muhterem hocam Ahzab suresi, Enfal suresi aklımı karıştırıyor. Diye bir izleyicimize ne buyurursunuz? Ahzab suresi ayrı, Enfal suresi ayrı. İki birbirinden bağımsız bir süre. Karıştırıyorsa birisine tembih etsin. Onu hatırlasın, araştırmasın. Bir takipçimiz muhterem hocam mürşitsiz din yaşandığı zannedilir ama yaşanamaz videonuza Maide 55, Maide 67, Maide 3, Bakara 207, Ali İmran 61, Ahzab 33, Beyne 7, Mücadele 12'de 8, 9 ayetleri de açıklar mısınız? Tamam sırasıyla açıklayalım. Maide 55, mürşitsiz din yaşandığı zannedilir ama yaşanamaz videonuza. Maide 55, Maide 55'e baktığımız zaman sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve ma'ameni olup namazı kılan zekatı veren kimselerdir. Onlara rükû edenlerdir. Sevgili kardeşlerim burada da mürşidi söylüyorum. Allah tamam onun Resulü. Onun Resulü mürşid değil mi? Mürşid mi değil mi? Ve amin olan namaz kılanlar. Şimdi ben amin olanları da hemen devreye alayım. Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesi. Bakalım ne diyor? Tövbe 71'de ne diyor? El mu'minine vel mu'minatu ba'dum awliya ba'd. Mu'min erkekler mu'min hanımlar birbirlerinin dostlarıdır. Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna anil münkeri. Ma'ruf ve nehyen münkerden ve yukimune salate. Ve yu'tune zekate. Burada da aynı özellikler var mı? Var. E bunlar mürşitler mi? Mürşitler. Her ikisinde de mürşit. Öyleyse eğer tersi düşünüyorsan havanı aldın. Gelelim Maide 67'ye. Maide suresi 67. ayet-i kerimesi. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o takdirde onun risaletini tebliğ et. Zaten Resul kendisi mürşid. Hem de en üst seviyedeki mürşid. Maide 3. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesine bakalım şimdi. Maide 3'te El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve redetu lekum islame dinen. Evet sevgili kardeşim yine burada Kur'an'ın tamamlanması ve Kur'an'ın tamamlanmasının yaşanmasının da aynı şekilde Allah'ın Resulü devrede yine inşallah. Bakara 207. Bakara 207'de insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek Allah rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Allah bu kendi nefsini satan kimse kim bu ayeti kerimede bahsi geçen? Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin mürşidi var mıydı? Öyle değil mi? Hicret ettiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Ali kimi yatağına yatırdı? Onu yatağına yatırdı ve

Al-İmran 61. O yemini ihtiva ediyor Al-İmran 61'de. Ahzab 33. Ahzab suresi 33 ayet kelimesi Ehl-i Beyt'ten bahsediyor. Evet. Orada da yine müşrikler. Beyne 7. Beyne suresinin 7. ayet kelimesi. İnnellezîne âmenû ve amilû sâlihâti. Mürşit olmadan salih amel işlenebilir mi? Beyne 7. Evet, yine işlenmez. Mücadele 12. Mücadele 12'de ey amir ona ölmeden önce Allah'a ulaşmayı, Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz. Kardeşiniz bunu neye söylüyor? Tabii ki yine mürşit var devrede. Der 8-9 ayetleri de açıklar mısınız? Der suresinin 8 ve 9. ayetleri sevdiği tamı miskinlere, fakir, yoksula, yetimlere, esirlere, onlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın veşini için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık beklemiyoruz. Allah'ın mürşitlerin hepsindeki temel özellik bu değil mi? Yaptığımız tebliğe, hizmete karşı kimse bir başkasından ücret istiyor mu? Şu anda biz burada bir hizmet yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Allah için. Karşı taraftan bir ücret talep etmiyoruz. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, ruhlarımızın kalü belada Allah'a söz verdiğini biliyoruz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanların ruhları ölümle Allah'a döndüklerinde verdikleri sözü yerine getiremedikleri için mahcubiyet yaşarlar mı? Evet sevgili kardeşlerim. Yaşamazlar mı? Yaşarlar. Hangi ayet-i kerimede Allah Resulü hadisine ne diyor? Şirkli olarak mülaki olana ne olur? Şirkli mülaki olana cehennem. Yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana cehennem. Şirksiz dünya hayatını yaşarken mülaki olana cennet. Allah şirk koşmadan ona mülaki olana cennet. Neyle mümkündür? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemekle. Ama Allah'a şirk koşarak mülaki olana ölümle, yani hayattayken onu Allah'a ulaştırmayan kişi ölümle ruhu Allah'a ulaşır mı? Ulaşır, ama nasıl ulaşır? Şirkli olur. O zaman da cezasını alır mı? Cehennem söz konusu. Bir takipçimiz muhterem hocam, ben küçüklüğümden beri hep hor görülüyor ve dışlanıyorum. Kimseyi aşağılamayan bir insanın sürekli aşağılanmasının sebebi ne olabilir? O konuda bir imtihanın var. Tamam, sen hiç kimseyi hor görmüyorsun, aşağılamıyorsun, ama sen böyle bir imtihana tabi tutulmuşsun. Buna ne yapman lazım? Sabretmen lazım, şükretmen lazım. Ne olabilir? Şimdi sen bu hor görülmekle devamlı derecat kazanıyor musun? Evet. O zaman derecat kazandığın bir şeyden seni geri tutan ne? Burada eğer dayanamıyorsan bu aşağılanmaya, zikrini artıracaksın. Yani o kişilerin seni aşağılaması senin zikrinin artmasına kamçı mıdır? Evet. Borç yiğidin neyidir? Evet. Öyleyse birisinin bizatı tokat bizi ne yapabiliyor? Allah'a yaklaştırıyor. Onun için İncil'de ne diyor? Yüzüne tokat atana, öbürüne yanağını ne yap? Çevir, biraz daha derecat kazan. Bir takipçimiz muhterem hocam, bir kişi başkasının canına veya malına zarar vermişse ve hakkını helal etmiyorsa ne olacak? Böyle bir durumda kişi nasıl affedebilir? Sevgili kardeşler, bu konu karıştırılıyor. Çok yanlış. Bunu örnekle gösterelim. Belki herkes anlaşsın. Şimdi bir kişi A, B'nin canına ve malına zarar veriyor. B de hakkını helal etmiyor. Ama bu kişi affedebilir mi? Affedebilir. Affettiği zaman diğerinin hakkını ona vermiş olmuyor. Affetmek nedir? Allah'ın fazlından ona derecat ikram etmesidir. Nasıl Allah namaz kıl diyorsa derecat kazanır mıyız? Affet diyorsa, affedersek derecat kazanır mıyız? Ve o derecatı bize kim veriyor? Allah veriyor. Yani Allah kendi fazlından veriyor. Onun hakkını ondan alıp bana vermiyor. Şöyle düşünün. Ben sırf anlaşılsın diye ifade ediyorum. Allah'a bir banka olarak düşünün. Derecat da para olsun. Şimdi birisi gelmiş, malımıza zarar veriyor. Tamam. Derecat kaybetti mi? Onu amel defterine geçti mi? O kişi

0: amel defterine o kaybettiği derecat yazıldı mı? Yazıldı. Ama o kişi affediyor bu olayı. Affettiği zaman bir kere daha Allah bankasından ona kredi veriyor mu? Onunkini almıyor yani, o kaybettiği kişininkini almıyor. Ona amel defterine yazıldı. O sebeple Câsiye 14'te Allah Teala şöyle buyuruyor: Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Anlaşıldı değil mi? Yani o kişi yine Allah cezalandıracak. Ama bağışlarsın sen derecat kazanırsın. Buradaki yanlışlığı kimse yapmamalı. Zannediyor ki ben bağışlarsam onunkini alıyor. Hayır, öyle değil. Şimdi bakın bir kere daha suali soralım inşallah. Bir kişi başkasının canına ve malına zarar vermişse, tamam. Hakkını helal etmiyorsa ne olacak? Hakkını helal etmiyorsa o kaybettiği derecat o kazanacak, öbüründen de kaybolacak. Öyle değil mi? Buraya kadar tamam. Adalet gerçekleşti. Böyle bir durumda kişi nasıl affedilebilir? Kişi affederse affedemez mi yani? Eder. Affettiği zaman derecat kimden alır? Allah'tan. Allah'ın fazlından, Allah'ın kredisi. Ali İmran 73'te ne diyor Allah Teala? Fazıl Allah'ın elindedir. Yani bu derecatın kaynağı kimdedir? Allah da Allah veriyor. Diyor ki sen, ben kanunum şu. Affedersen daha fazla sana yazar. Olay bu. Bir takipçimiz muhterem hocam, 3 yaşındaki çocuğumda genetik olan balık kokusu hastalığı var. Geçmişte kötü koktuğu için birini kınamıştım. Çok pişman oldum ve tövbe ettim. Çocuğum da bu duruma, bununla ilgili olabilir mi? Ne yapmalıyım? Tabii bilemiyorum, ondan mı değil midir? Ama Rabbimizin muradı nedir? Yani ki böyle bir musibette karşılaştın. Öyle kabul edelim. Çözüm yine kimde? Allah'ta. Bütün şey, çözüm Allah'ta. O zaman sen ulaşmayı dileyeceksin. Sen tövbeni albizikle başlayacaksın. Çocuğun kaç yaşında onu bilmiyorum. Sen onu da Allah'a yönlendireceksin. O da tövbesini albizikle başlayacak. Kabul edelim ki hakikaten bu olay geçmedi. Daimi zikre ulaştırmaları halinde bu koku her iki taraf için koku olur mu? Problem olur mu? Hayır, problem olmaktan çıkar. Yani çözüm daima var her şey için. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, secdede bir çekerken uyku hali geliyor ama zikirde olduğumu fark ediyorum. Bu durumda abdestim bozulur mu? Bir yere dayanmıyorsan abdestin bozulmaz. Yani seccadenin üzerindesin, uykudasın, öyle kabul edin. Sağa sola hiçbir yere dayanmıyorsanız abdestiniz bozulmaz. Ama duvara dayanıyorsanız, başka bir şey varsa evet, uyku olur olmaz abdest bozuluyor. Bir takipçimiz muhterem hocam, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada yapay zeka kullanımının beyin aktivitesini ve zihinsel çabayı azalttığı, uzun vadede bilgi kalıcılığı ve eleştiriler düşünmeyi zayıflatabileceği ortaya çıkmış. Biz de yapay zekadan sonra metin yazma ve araştırma gibi becerilerimizin zayıfladığını hissediyoruz. Bunu engellemek için ne yapmalıyız? Allah'ın sistemine müdahale etmemeliyiz. O zaman ne diyelim? Belki şöyle bir araştırma yapılabilir. Yapay zekadan faydalanmayacak mıyız? Var. Mesela bugün bilim bunu ulaştırmış. Çok kolaylık yok mu var? Belki çok mecbur olan insanlar, zamanı kısıtlı olan insanlar buna müracaat ederek o çalışma alanını araştırabilirler. Ama herkese değil. Mesela bir çocuğa siz kalkıp ne diyelim, korku filmini seyrettirebilir misiniz? Tıpkı bunun gibi. Yani ihtiyaç sahibi olanlar yine kullansınlar ama herkes değil. Yani kalkıp da diğerleri de belli bir yaşa kadar mesela sınırlama korusun, o kendi beyin gelişimi üzerinden yine kendisine düşeni yapmalıdır diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Evet, sevgili kardeşlerim. Sizi çok ama çok seviyoruz kardeşim. Bir pazar sohbetimizin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar Rabbimizin bizleri bir ve beraber kılmasını Efendimiz nimetiyle Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'asselava. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde bizleri, siz sevgili kardeşlerimizle birlikte Allah'ın bir zikir sohbeti için bizleri Rabbimiz bir araya getirdi.

iradenin teslimi. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Resulü buyuruyor ki şüphesiz ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaşan insan ruhunu da fizik gücünden nefsini de Allah'a teslim eden kişidir. Ve ihlasa ulaşan insan Allah'ın seher vaktindeki tövbe-i nasuh davetiyle tövbeye çağırdığı, salaha ulaştırdığı kişidir. Yedi tane vasıta emirle bu hedeflere ulaşılır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın hacet namaz yeri gösterdiği müşriden de tövbe etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve din tatbikatında yer almayan zikir. İşte bu yedi tane vasıtayla bu yedi hedef emir mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Kişi mürşidine tabi olduğu anda emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, maziye, tezkiye kademelerini geçerek Şems 9'da قَدْ تَفْلَحَ مَنْ زَكَاءَ nefsini tezkiye eden felah ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olduğu yer felahtır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala مَنْ تَزَكَّى فَاَنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur. Ve ilallahil mesih. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması, emanet olan ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiye olma şartına bağlıdır. Bakara 257'de Allah-u Teala Allah ameli olanların dostudur, onların zulmetten nura çıkartır. İşte zulmetten nura çıkış yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, bireysel yapılan zikirler toplumdaki tevhidin oluşması açısından da önemli midir? Toplumlar fertlerden oluşuyor. Toplum teşkil eden fertler Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki vasıta emir olan, ibadetlerin sultanı olan zikir yapıyorlarsa elbette. Daimi zikir tevhidin bir tanıtımıdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tevhidin ikinci tanıtımıdır. Kötülüğe iyilikten mukabele etmek üçüncüsüdür. Öyleyse daimi zikir tevhidin birinci işareti. Kur'an-ı Kerim ikincisi oluyor ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de üçüncüsü. Tevhidin anahtarı. İşte 14 asıl evvel sahabe tevhidin bütününü

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Sakarya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. İman nedir? Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi iman sahibi yapmıyor mu? Açıklar mısınız? İman lika Allah'tır. Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi iman sahibi kılmıyor. Nitekim meşhur Cibril hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kalemel iman ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu bil ba'si. İman etmendir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatında Amentü şerhinde Allah'a inanmak var bir. Meleklere inanmak var iki. Resullere inanmak var üç. Öldükten sonra dirilmeye inanmak var dört. Kitaplarına inanmak var beş. İnanç şartlarında evet gördüğünüz gibi Allah'a inanmak var. Meleklere inanmak var. Resullere inanmak var. Bahsü Bağdel Mehmet'e inanmak var. Hayrına zaten o yok. Bir de kitaplarına inanmak var yine aynı şekilde. Ama olmayan ne? Olmayan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Lika Allah bu yoksa o zaman inanç şartları itibariyle kişi mümindir ama kalp şartları itibariyle kişi mümin değildir. Kişi Allah'a inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Meleklere inanıyor, inançlı bir mümindir. Kitaplara inanıyor, inançlı bir mümindir. Resullere inanıyor, inançlı bir mümindir. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor, inançlı bir mümindir. Ama ölmeden evvel, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına inanmak ve bunu kişinin dilemesi. İşte iman nedir? İman lika Allah'ı dilemektir. Lika Allah'ı dilemek yoksa kişi inanç itibariyle mümindir ama kalp şartı itibariyle mümin değildir. Eğer lika Allah'ı dilerse kişi o zaman Allah Teala kalpteki ekiniti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor ve derhal nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın isminin tekrarıyla huşu sahibi oluyor. Huşu önemli mi? Evet. Allah Teala namaz kılmanın şartlarından bir tanesinin huşu olduğunu buyuruyor. Çünkü iki şekilde namaz kılınabilir. Sehv içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılanlar müminlerdir. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ İnanç itibariyle müminler değil. Bu da inanç itibariyle mümindir ama namazında sehv içindedir. Bu kurtuluşta değildir. Namazdan kurtuluşta değil. Ama bu kurtuluşta namazlarında huşu içerisinde olanlar. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımız bazı insanlara Allah'ın ayetlerini açıkladığımız zaman bu sözlerin kendilerine ağır geldiğini, rahatsız olduklarını şahit oluyoruz. Tebliğ yapılan insanların Allah'ın ayetlerinden rahatsız olmalarının sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişi görevini yerine getirmediği zaman o görevini yerine getirmediğini ona hatırlatan insanlara kızıyor. Orada iblis devreye giriyor ve iblisin devreye girmesi karşı taraftan yana değil de onun karşısında yer alıyor. Doğal olarak Allah'ın ayetlerinin karşısında yer alan kişi şeytana ve nefsine uymuştur. Bunun geriye olan rahatsızlığı yaşıyor. Allah Teala Araf suresi 46'da Sa'sifuna ayetellezine allazine tekebbuna fil ardi bighayri hakkin ve en yara kulli ayetin la yu'minu biha. Tebliğ kendisine yapıldığı zaman ayetler veriliyor, ona iman etmiyor. Ve en yara sebebi rüştü ilahe tehidü sebebiyle. İrşad yolu kendisine açıklanıyor, onu yol olarak benimsemiyor. وَاِنْ يَرَفْ سَبِيلَ غَيْ تَقِدُ سَبِيلَ. Mesela Hazreti Ali musibetler kimler için azaptır, kimler için imtihandır. Allah'tan uzaklaşanlar için musibet azaptır. Kimler için azap? سَبِيلَ غَيْ'de olan insanlar için musibet azaptır. Ama sebil-i gayden kurtulup sebil-i reşada ulaşmak isteyenler için musibet imtihandır. Allah onu imtihan ediyor ve o imtihanlardan ders alan kişi ne yapıyor? Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmeye çalışıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. İşte Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَا رَبُّكَ مِنْ بَنْ يَعْدَمَ مِنْ زُورِمْ زُرِيَتُمْ اَشَدُمْ عَلَى مُسُمْ عَلَى سُبِ رَبِّكُمْ. Allah-u Teala ruhu, fizik vücudu nefsin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü vela diyor, şahitler de ruh ve fizik vücutta şahittir diyor. En tekkulu yevmul kıyamete ennekun arza gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Yani herkese tebliğ yapılıyor. Nitekim kıyamet günü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da itiraf ediyor, geldi. Çünkü onlara da dünya hayatını yaşarken tebliğ yapılmış. Size Resul gelmedi mi? Geldi. Onlar da aynı şekilde. Dolayısıyla tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tebliğ herkese ulaşır. Arap 142'te en tekulü yevmül kıyamet enne huzakbinin. Kıyamet günü bana tebliğ yaptı diyen bir insan çıkmayacak. Herkese tebliğ ulaşıyor. Ve kişinin tebliğe verdiği cevap önemli. Allah'a davet olunca daveti kabul edenler tebliğe pozitif cevap verenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler onlar da azabı yaşayacak olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Meryem Hanım, muhterem hocam, birkaç yıl önce hacet namazı kılarak Efendimiz'i görüp tövbe almıştım. Zikirlerime başladım. Çok güzel anlar yaşadım. Daha sonra zikirlerim düşünce başaramadım. Tekrar tövbe almak istiyorum. Tekrar hacet namazı kılmam gerekiyor mu? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır, hacet namazı zaten kılmışsın. Efendimiz'i görmüşsün, tövbeni gerçekleştirmişsin. Tekrar tövbe al ve zikre başla, bir daha o zikri bırakma. Muhtemeldir ki zikri azaltman ve bırakman sebebi şeytan ve nefsin. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte sen Allah'ı biliyorsun çünkü ulaşmayı dilemişsin, güzellikler yaşamışsın ama sonuçta isyan etmişsin, zikir emrinin ait olduğu seviyede yerine getirmemişsin. Şaşarım bu insana ki şeytanı bir ama itaat ediyor. Burada şeytan devreye girmiş ve şeytan da sana dünya hayatını cazip göstermiş. İşte Allah'ı bilen kişi her konuda Allah'a itaati öne almalıdır. 7 safa itaat var. O slaytımız varsa, dolayısıyla sen Allah'a ulaşmayı diledin, itaat ettin. Evet, 7 safa Allah Resulüne itaat. Sonra mürşidine ulaştın, itaat ettin. Sonra ruhun Allah'ın zatına ulaştı, itaat ettin. Sonra fizik vücut teslimi. Sonra nefsin teslimi. İhlas ve irşad ve iradenin teslimi. 7 safa itaati görüyoruz. Allah razı olsun. Dolayısıyla hacet namazı kılman gerekmiyor ama tövbeni aldıktan sonra zikri arttırman gerekiyor. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, insanlara nefsin hastalıklarından bahsedildiğinde kalplerinin temiz olduğunu söylüyorlar. Bir insanın kalbi hangi şartlar altında temiz olur, açıklar mısınız? Yani Allah Teala diyor ki hepinizi bir nefse dizayn ettim. Şems suresinin 7. ayet-i kerime. Ve nefsen umma sevvaha. Bir nefse dizayn edilmiş. Ve Yunus 57'de ya eyyühen nasu قَدْ جَاكُمْ اَعُزَتِ مَنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانِ لِمَافْسِدُورِ Allah-u Teala diyor ki sizin kalbiniz temiz değil, kalbinizde hastalıklar var. Size nasihat, öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Ve Fussilet Suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Ve üzzetle min rabbiküm. Öğüt geldi. Öğüt alanlar Müzzemmil 19 ve Dehl 29'da enne hazi tezkire fe men şahitte hızayla rabbi sebebi. Öğüt alanlar Rabbine giden yol tutanlardır. Dehl 29 ve Müzzemmil 19. Dehl 29. İşte görüyorsunuz, öğüt geldi. Sizler Rabbinizden öğüt, vaiz geldi. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yol tutar. Rabbine giden yol tutanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için şifadır. Öyleyse kendisine tebliğ ulaştığı zaman kalbim temizdir diyerek şeytanın tuzağına düşenme yerine Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Teala'nın kalbinde buyurduğu 19 afeti temizlemeye gitmelidir. Gerçekten Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde o nefslerini tezkiye ettiklerini söylediğini görmüyor musun? Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettiklerini söyleyin görmedim. Benim kalbim temizdir diyor. Hayır, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Yani Allah Teala senin kalbinin temizlenmemiş, tezkiye etmemişse benim kalbim temizdir diyemezsin. Allah'a iftira ediyorsun. Allah kimin kalbini tezkiye eder? Necm suresinin 49 ve Neş suresinin 53 veya ilgili ayet-i kerimede 49. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَا تُزَكُّوا اَنْفِسَكُمْ هُوَ عَلَمُ مَنِ اتَّقَى ...49'a bakın... ...vela tüzekkü enfisekum... ...yani nefsinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin... ...Allah takva sahiplerini bilir... ...o ayet-i kerimeye... ...Necm suresinde geçiyor... ...belki... ...evet... ...Necm 32... ...la tüzekkü enfisekum... ...hualemu menetaka... ...Necm 32'de Allah Teala bunu söylüyorsa... ...Allah kimin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Takva sahibi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Benim sualim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir zaman gelecek benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet gerçekten de öyle. Peygamber Efendimiz Hanım diyor ki bir zamanlar gelecek benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler. Gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir? Mehdi Aleyhisselam'ın tabiinleri, öğrencileri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrene öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye olduğu gibi Kur'an'ı öğretmiş, yaşatmışsa günümüzde de hidayet çağında unutulan sünnetler o ki Resulullah'ın sünnetini aslında Resulullah'ın sünneti Kur'an'ın tatbikatı onu icra edecekler. Bedel İslamu gariben seyyaudu garibe kema bedevu. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetubal guraba. O gariplere müjdeler olsun. قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادَ مُنْ سُنَّتِ Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. وَيُحُونَ مَا مَاتَهُ مُنْ سُنَّتِ Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمُهُ O Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendi. İşte sahabenin, Resulullah'ın sahabeye Kur'an'ı öğretmesi, Resulullah'ın sünneti, Allah'tan Kur'an'ı öğrenmesi ve sahabeye öğretmesi. Mehdi Aleyhisselam'ın da sünneti, Kur'an'ı Allah'tan öğrenmesi ve bizlere öğretmesi. İşte öğrenmesi, ıslahı, öğretmesi de. Ama bu ikisi de ortadan kaldırılmış. İşte günümüzde gelecek diye buyurdu kişiler, Mehdi Aleyhisselam'ın bağlıları, tabiinleridir inşallah. Fransa'da Mikaelci Muhterem'in birinci sual, Allah neden bir insanı sevdiği birisinin ölümüyle veya çok sevdiği hayvanın ölümüyle imtihan eder? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, imtihan varsa Allah Teala Allah için bir kere sevdiği birisinin ölümüyle o ölen kişiyi Allah o kişiden daha fazla seviyor. Ama Allah'ın ölüm Allah'ın emridir. Vücuda getirmesinde sonsuz fayda var. Fakat üzülen kişi nefsin afetlerinden dolayı üzülüyor. Olay ona negatif istikamette etki ediyor ve üzülüyor. Halbuki olayın Allah'ın emriyle olduğunu, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığını, olayı vücuda getirmesinden mutlaka sonsuz sayıda güzellikler olduğunu idrak etse ve de kalbinden afetleri temizlese bu şekilde üzülmez. Hayvan içinde durum aynı. İkinci sual, insanlara tam olarak neyi tebliğ etmeliyiz? Tebliğ yapmanın en etkili ve güzel yolu nedir? Tebliğ yaptığımız zaman bakıyoruz ki Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Öyleyse neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Bakın sizden ücret istemiyorum, sizden ücret istemiyorum. Nuh Aleyhisselam kavmime karşı mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amir olun yanından kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Peygamber Efendimiz ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Ücret istemiyorum ama Rabbe giden bir yol tutmanızı. Öyleyse tebliğde o kişiye o kişinin Allah'a daveti var ve onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak, o konuda onları ikna etmek. Tebliğ budur inşallah. En güzel yolu karşı tarafın kalbini kırmadan onu o konuda ikna etmek, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayetine vesile olmak inşallah. Kayseri'de bir kardeşim muhterem hocam 8 yıldır tabiim ama son 2-3 yıldır namazlarım çok sık aksıyor. Dersimin başına geçince uykum geliyor. Uyukluyorum. Uyanık olduğum müddetçe Allah zikrini yapıyorum. Ama çoğu zaman abdestsiz yapıyorum. Mutsuzum. Sağlığım da çok iyi değil. Dünyaya karşı aşırı isteksizlik var. Zayıf irademden ve üşün gençlikten kurtulmak için hangi esmaları çekmeliyim? Sevgili kardeşim, tabii zaafların nedir bilmiyorum ama en üst seviyede zikrini yapmalısın. Yani sekiz yıldır tabisin, son üç yıldır. Demek ki o diğer zamanlarda bayağı iyiymişsin, muhakkak güzelliklerde yaşamışsın. Ama belli ki zikir azalması var. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Zikir Allah'ın emri. Ait olduğu üç ölçüde yapmasanız isyandasınız. Mesela Adem babamız Allah Teala onu cennetine alıyor ve cennette dilediğin yerden ye ama bu ağaca yaklaşma. Yani yasağı bildiriyor. O yasağı çiğniyor. Çiğnemesinin sebebi ne? Ait olduğu zikir emrinin yerine getirmemesi. Ne diyor Allah Teala orada? Rabbine isyan etti diyor. Taha suresinin 120, 121, 122 Adem Rabbine asi oldu. Taha 121'de bakın. İblis devreye girdi. İkisinin edep yerleri. Bunun üzerine ikisi de şurada de şeytan vesvese veriyor. Ey Adem, sana ebedilik ağacını delalet edeyim mi? O da o yasağı, bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Allah'ın yemeyin dediği ağaçtan yediler. İkisinin üzerine de yerleri kendine açıldı. Cennet yapraklarından örtülmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Asi olmasının arkasında ait olduğu emri yerine getirmemesi var. Öyleyse zikir de Allah'ın emri yerine getirmediğiniz zaman ait olduğu ölçüde isyan ediyorsunuz. Şaşıram o insana ki Allah biliyor ama isyan ediyor. Emri yerine getirmiyor. Emri yerine getirmeyen kişi ne yapmıştır? Yasağı olmayan kişi, emri yerine getirmeyen yasağı olmayan kişi şeytana itaat etmiştir. Şeytan da ona dünya hayatını güzel gösteriyor ve dünyayı meyletmiştir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, çocuklarımızın iyi bir birey olarak yetişmeleri için ayıracağımız zamanla hizmete ayıracağımız zaman bölgüsü nasıl olmalı? Çocukta davranış bozuklukları çoksa ama biz çocukla yeteri kadar ilgilenmiyorsak veya kendimizi hizmete adayıp sadece çocuğumuzu Allah'a emanet edip Allah onları doğru değişeceğine inanıyorsak bu davranışımız doğru mu? Hayır. İki dersiniz var, ikisine de çalışacaksınız. Hem hizmete gideceksiniz hem de çocuklarınıza da ait olduğu zaman dilimini ayıracaksınız. Ben hizmete gidiyorum, çocukların başı boş bırakma, o doğru değil. Ben çocuklarımla ilgiliyim, hizmet benim neyime, o da doğru değil. Her ikisine ait olduğu muhteva içerisinde her ikisini de en güzel şekilde yerine getirmeniz asıldır. İki derse de çalışacaksınız. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki sevgiyle daireti olan birinin sevgisi arasında fark nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın yardımını alıyorsun ve Allah'ın sevgisiyle sevmeye başlıyorsun. Diğerinde menfaate dayalı bir sevgi var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cabbar hocamız, insanların transandantal meditasyon ile en çok şifa aradık hastalıklardan bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon, fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. İnsanların transandantal meditasyonla çok şifa aradıkları hastalıklardan bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için bir çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürdardan ilaç olmaz. Bu meditasyon, reenkarnasyon, bunlar hepsi şeytanın pis ameli, zülmani ilimleri. Öyle olunca mürdardan inanç olmaz. Şimdi öyle insanlara kabul ettiriliyor. Şeytan normal olarak meditasyon yapan kişinin daha sonradan nasıl bir tuzağın içerisinde çekildiğini bilmiyor, onları söylemiyorlar. Tam tersi, geçici bir rahatlama. Yani şöyle söyleyelim, yüzlerce düşünce kafandan var. Bunların diğerlerini unutup bir tanesine yoğunlaşırsan biraz hafifleme hissedersin. Ama şu hakikati bilmiyorlar. Sanskritçe meditasyonla tekrar edilen kelimeyle, Sanskritçe bir kelime, om om om diye Şeytanın karanlıkları kalbe donuyor. Ve gittikçe kalp daha fazla kararıyor ve kalp kasvetin oluyor. Şeytan bunu niye devreye koyuyor? Şeytan bunu devreye koymasının sebebi o kalbi öyle bir zifiri karanlık yapmak ki bir daha asla o kişi Allah'ın yoluna düşmesin. Nitekim Hac 53'te Allah şöyle buyuruyor. وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا وَقَاسِيَةَ قُلُوبِهِمْ. Şeytan bu transcendental meditasyonla ne yapıyor? O kişinin hasta kalplerine bunları ulaştırıyor ve kalbi daha fazla karartmak için o karanlıkları görünce kalp kasitin oluyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi kasiyet bağlayanlara, kalbi hasta olanlara artık Allah'a giden yol kapalıyor. Bakın, kalpleri kasiyet bağlayıp kararmış, sertleşmiş. Onlara şeytanın hikayeti oluşturan şey fitne imtihan kılmak içindir. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Yani bunlar zalimler. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi hasta olanlar uzak bir ayrılık içinde yani uzak delalette. Bakın innelli zalimine fi şikakın be'id. Delalen be'id, şikakın be'id aynı noktaya getiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım. işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Günümüz insanların Allah sevgisinden uzaklaştığı doğru mudur? Evet. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size soranlara sadece ben Allah'ı seviyorum cevabı vermeniz yetmez. Sevgi fedakarlıktır. Allah niçin neyinizi feda edebilirsiniz? Hayatınızı mı? Bir, sağlığınızı mı? İki, zamanınızı mı? O zaman Allah kıymetli demektir. Eğer Allah'ın uğrunda bir fedakarlığa katlanmıyorsanız, Allah'a teslim olmanız hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi Allah'ı sevmeniz de söz konusu değildir. Günümüzde sevmenin birçok alanlarda adeta yok olduğu bir dünya düzeni kurulmuş. İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bunun manası sevgiyi de unutmaktır. Gerçekten Allah Resulü seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse bir insan Allah'ı seviyorsa o zaman Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şimdi günümüzün tatbikatına baktığımız zaman insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşma dileğini bilmiyor. Sadece savun selat, hac-ı zekat ve kelime-i şehadete sığdırmışlar. Evvela şeytan hedef emirleri insanlara unutturmuş. Ulaşma dileği yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimi bunlar hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan iki şey yok. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemek, diğeri de zikir. Ama geride kalan fizik vücudun yerine getirdiği sevmü selat, hac-ı zekat ve kerim-i şehadet onlar var. Ama var ama Allah'a ulaşma dileği söz konusu değil. Mürşide tabiyet yok. Ulaşma dileği yoksa vahdet akidesi yok. Kişi gizli şirkte. Mürşide tabiyet yoksa tevhid yok. Zaten dinin iki esası vahdet ve tevhid. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid de tek cemaati oluşturmayı ifade ediyor. Geri kalan İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin teslimi gerçekleştirmesi mümkün değil. İslam'ın 5 şartıyla ruhun teslimi olmuyor. İslam'ın 5 şartıyla fizik vücut teslimi yok. Nefs teslimi yok. İhlas ve iradenin teslimi hiçbirisi yok. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu, evvela Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Bir bedevi Resulullah'a geliyor, ya Resulullah, ben cennete gitmek istiyorum, diyor. İşte namaz kıl, oruç tut vesaire hepsini söylüyor. Buna hiçbirisini yapamıyorum. Ne yapıyorsun, diyor. Ben seni çok seviyorum. O zaman her şey sevdiğiyle haşrolunur. Gerçekten dinin giriş kapısı Allah sevmekten geçer.
Allah'ı seven kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah mutlaka Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek ona mürşidi sevdiriyor. İşte Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok Allah'a ait olursunuz. Manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Allah'ın sevgisine mazhar olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir neticedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından sevilme imkanını sahibidirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman diyebilir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak bu muhteva içerisinde yer alıyor. Allah'tan hoşlanmak, ruhun teslimi diye kabul edecek olursak, Allah'ı sevmek, fizik vücut teslimi Allah'a aşık olmak, nefsin teslimi Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle bu olay. Ama özellikle Allah'tan hoşlanmak yoksa diğerlerinde olması söz konusu değil. İşte hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Hadis-i şerifte kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. İki tür insan bu dünyada yaşar. Bir, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dileyen, şeytana kovmaktan kendisini kurtaran ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından mutmain olan insanlar var. Dünya hayatından mutmain olan insanların mutlu olması söz konusu değil. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri, Allah Teala kimleri sever? Slayta bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Tövbe edenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Sabredenleri sever. Adil olanları sever. Allah'ın sevmedikleri, Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler. Müsriflerdir onlar, ihanet edenlerdir, kibirlenenlerdir, zalimlerdir, kafirlerdir, fesat çıkaranlar ve haddi aşanlar. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar kimlerdir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar elbette en üstelik devrin imamı var. Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş.

0: Saliler, avam, havas, hasul havas. Ali İmran suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? 146. ayet-i kerimesinde peygamberlerden niceleri var ki Allah'la birlikte birçok Rabbi'nin ilim, irfan sahibi mürşid savaştı. Allah'ın yönündekilerine isabet eden şeyler elem ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zahiri göstermedi, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah yarattıkları arasında en çok insanı seviyor ve istiyor ki insanlar da Allah'ı sevsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey ama şimdi daha ister miyim bilmiyorum yani. İsterim herhalde ki ama şu an mı isterim bilmiyorum.
3: Rabbimize ilk önce ulaşmak için zaten namaz kılaraktan Rabbimize kavuşmuş oluyoruz.
4: Allah'a ulaşmak bizim elimizde. Zor bir şey de değil. İstediğimiz zaman ulaşabiliriz.
1: Peki sizce Allah'a biz yaşarken ulaşabilir miyiz bu dünyadayken?
2: Ulaşır, niye ulaşmasın? İnsan inandığı zaman her şey yani ulaşabilir, niye ulaşmasın ki?
3: Bazı insanlar tabii bazı kimseler hissedebiliyor. Çünkü Allah'tan geldiğini, her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz. İnancımız da tabii kişiye göre değişiyor bunlar.
4: Biz doğru yoldan şaşmazsak her an biz de ulaşabiliriz. Zaten aramızda bir perde var. O perde kalktığı zaman ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları hep Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii neden? Çok güzel bir şey, çok büyük bir mükafat.
4: Ne demek? Güzel bir soru. Ona herkes içinden can atıyor ki ulaşmak için. Ama tabii ayıpak olmuyor. İbadeti yerinde yapmak lazım. Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Rabbim Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak isterim.
3: Ruhumu yaşarken sana ulaştır Rabbim. Çok güzel bir dua. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Misalimiz doğru yoldan şaşmazsak Allah'a ulaşabiliriz dedi. Doğru yoldan olmak ne demektir? Doğru yol değil, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, Enam 87-88'de وَاَنْ نَوَاهُمْ وَزُرُوَتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَ وَاِنَامْ وَاَدَيْنَامْ وَاَلَى sırat-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla hidayet erdirir. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bütün hakikatleri muhtevasına alan yegane kaynak. Allah'ın koruması altında. Hicr 9. Enne nahnu nazzalna zikre enne evlâ lehâfizûn. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İslam'daki din adamları İslam'ın 5 şartını yaşayın. Bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin. Dedikleri için bizim ülkemizde insanlardan %90'dan fazlası İslam'ın 5 şartını doğru yol zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Oysa ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainatı en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Yapılması lazım gelen şey Kur'an'ın kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geleceğin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet. İnsanlardan biriyim ve Allah'tan biriyim. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın gönderdiği Resullere, mürşitlere

0: Mürşide tabi olmaktan geçiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
1: Olan şeylerle yetinmek de var. Yani fazlasına gerek yok ki bu hayatta. Ben Kur'an kursuna gidiyordum ve 9-10 yaşlarındaydım. Elif B'ye kadar geldim ve gerisini öğrenemediğim için beni dövdü hocam. Benim orada şeyimi kırdı. Ağlayarak eve geldim. Orada benim şeyim bir daha gitmedim.
2: O sadece vesile olmuş oluyor. Tabii mürşitler farklı farklı var ama hepsinin sonu ve çıktığı yol en son durak Rabbimiz oluyor. Rabbimize ulaşmak için her yol Allah'tan geçiyor. En önemlisi ehli sünnet ve cemaat.
3: Ben onlara hayranım.
0: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
3: Olmaz olur mu? Kimsenin ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Biz onların derinine bir gidemek.
2: Tabii çok büyük Allah dostları da var. Onların yakınında olmayı nasip etsin diyeyim. Onlardan olabilmek zor ama olmayı da nasip etsin hepimize ümmeti Muhammed'e inşallah.
0: Nasıl bulabiliriz onları?
3: Çok zor. Onları bulmak çok zor.
2: Hak yol üzerine takip edersek, zaten en önemlisi de gönülden, yürekten dilersek, dua edersek Rabbim bir şekilde onları karşımıza çıkarıyor.
0: Hacet namazı var bunun için. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor.
2: Evet inşallah. Rabbim hepimize nasip etsin.
4: Bin misafirimiz mürşit konusunda olan şeylerle yetinmek de var hayatta. Fazlasına gerek yok dedi. Kişisel olarak edineceğimiz bilgiler bizleri kurtuluşa ulaştırmak için yeterli midir? Hayır, yani Kur'an-ı Kerim insanoğlunu Allah'ın istediği iki cihan saadetinin başlaması meyanında elzem olan mutevasındaki bütün emir ve nehilere itaat etmemiz halinde bizi hedefe ulaştıran yegane kaynak. Bir insan tek başına hiçbir hedef emri yerine getiremez. İşte Yunus Emre çok güzel ifade etmiş. Gel kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Nicele gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan alttan karayı bir kamil mürşide varmasın olmaz. Kadılar müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gelin böyle. Nice aşıkların bağrındele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yunus Emre, bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide senle var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasın olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitsiz altı safhanın altısı da mümkün değil. Mutlaka mürşitle beraber olmak gerekiyor. İşte Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına ya abetti kad cani minel ilmi ma lem yetike ittebiun ehtikum sirat-ı seviye. Sana verilmeyen ilim bana verildi babacığım. Gel bana tabi ol ki seni sirat-ı seviye ulaştırayım. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah-u Teala'nın daima faydalı ilmi öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeylerin aynını kendi kavminin sayesinde onlara anlatmaktadır. Ama insanların çoğu onun söylediklerini habersiz yanlış yollara, dalaletler ve hidayet yolunu tercih etmiyorlar. Böylece onlar sadece zanna tabi olurlar. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın onlardan normal hüviyette istediği standartlara normal hüviyette ulaşamıyorlar. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama öbür tarafta hadis-i şerifte evliya tabi olan şakilerden olmaz. Mesela olay buysa ne yapılması lazım? Mutlaka bizlerin Allah'ın bir veli mürşidine ulaşması, tabi olması gerekir. Kişi mürşidine tabi olmazsa zanna tabi olur. Allah razı olsun. görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Muhterem hocam, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İyi ki varsınız. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Hedefe ulaştıran daima sevgidir ama o sevginin kaybedilmesi korkusu da var. Evliya filmini seyrettiğimiz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlıştır. Dinin temel unsuru sevgidir. İnsan sevdiğine koşar, korktuğundan kaçar. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Hadis-i şerifte Allah'ın kullarından Allah'a en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Allah'ın öyle sevimli kulları var ki, Allah'ın müşrikleri. İşte Sahih Buhari'de geçen bir hadis. Muhakkak Allah Teala bu ümmete bahseder gönderir. Her yüzyılda, asırda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, müceddit bahseder. Sizden bir taife halkı hakka davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir. Evet, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir, Allah'a davet edenlerdir. Takva Allah'tan korkmaktır deniyor. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak söz konusudur. İşte ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar وَشَاَنَّ رَبَّهُمْ رَدْ 21 وَيَخْفُنَ سُولِ حِسَابٍ. Onlar iki şeyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kötü hesaptan korkmak ve huşu sahibi olmak üzere Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Kötü hesap. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Kaybettikleri kazançlarından fazla olanlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala öyle buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Allah istiyor ki herkes Allah sevgisini öğrensin ve Allah'ın sevgisiyle birbirini sevsin. Bunun için de Allah'ın adını devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
3: Zikir yapıyorsun, sana da hep doğru yolları gösteriyor.
6: Allah'ı zikretmenin faydaları çok büyük. Zaten bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor söylediğiniz gibi. Zikir de aynı zamanda ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz. Zikir ederekten, dua ederekten, zikir ederekten. Bunlar da Rabbimize kavuşmanın yollarından bir tanesi diyebilirim.
0: Peki insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Zikreden bir kişi çevresine nasıl davranır?
3: İyi davranır. Tabii ama çevresindekiler inanmazlar onlara.
7: Şurada bir misal veriyorum. Bir bekarayda oturduk, kahve içtik. Adam diyor ki bize bakıp bakıp duruyor. Neden bakıyor? Aç olduğu için bakıyor. Annem de tuttu ekmeğinin yarısını kopardı, götürdü, verdi kendisine. Adam hemen yedi. Yani böyle bir şeydir.
6: Zikrettiğimiz zaman bize huzur ve ferahlık geliyor. Sakinlik, rahatlık geliyor. Yani bunu gerçekten hissedebiliyoruz.
0: Diyelim bir şeyimiz çalındı. Allah'ı zikrediyorsak biz, sizce nasıl düşünürüz?
3: Vallahi iyi düşünmek lazım.
0: Yine de mutlu olur muyuz? Mesela arabanız çalındı.
3: Ya, tabii araban çalınır da mutlu olur musun? Ama sabretmek lazım.
0: Peki herkesin birbirini sevdiği, mutlu olduğu bir dünya kurulabilir mi?
1: İnanmak önemli de. İnandığın zaman, kalpten inandığın zaman muhakkak olur.
3: Orası zor. Dünyada 72,5 millet var derler. Hiç mutlu olur mu? Mutlu olmak biraz zor.
4: Sabrimiz zikirle ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz dedi. Ruhumuzun da temizliğe ihtiyacı var mı? Hayır. Ruh mutevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, bilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu hasletin hiçbirisine şeytan tezir edemez. Ruh Allah'ın ruhudur, Allah'ın emrindendir. Ama Allah Teala ezelde nefsimizden yemin, ruhumuzdan misak, müfisik gücümüzden ahd almış. Ve bunları hayattayken yerine getirmemizi istiyor. Allah Teala 3 ayrı cesedimize 3 ayrı tipte emir veriyor. Hiçbir zaman ruhumuza temizlen, arın, tezkiye ol, tasfiye ol demiyor. Ruhumuz zaten yaratıldığı andan itibaren tertemizdir. Hiçbir zaman kirlenmesi de mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala ruhumuzdan aldığı yemini onun temizliği istikametinde değil, geldiği yere geri dönmesi istikametinde almış. Ama nefsimize bu emri veriyor. Çünkü nefsimizde 19 tane afet var. Bunların önce tezkiye edilmesi lazım, sonra da tasfiye edilmesi lazım. Kişi zikir yapmak suretiyle Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmek suretiyle nefsinin afetlerinden adım adım kurtulabilir. Yeter ki o kendisine düşeni yapsın. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. İnsanlarla olan ilişkilerimizin Allah'a olan sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekat.
4: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlarla olan ilişkilerimizin, Allah'a olan sevgimizin bir yansıması olduğu doğru mudur? Evet. İnsana hizmet eşittir Allah'a hizmet. Sevgi bizlerden başkasına doğru akarken mutlaka Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Sevgi başkasına bize ulaşırken gene mutlaka Allah'tan dolaşarak bize ulaşır. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız etrafındaki insanları da o kadar çok seversiniz. Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Etrafınızdaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklanmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değil. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani iman Allah sevgisinin bir tecellisidir ama o sevgi insan sevgisine götürmüyorsa bu zaman doğru söylemiyor. İman etme cennete giren birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Her halükarda Allah bizden ne istiyor? Birbirimizi sevmemizi. Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradıları hoş gör, yaradandan ötürü. Yani her halükarda Allah'ın bizden istediği herkesi sevmek, herkese hoş görmek. Nitekim dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Herkesi sevmek ve herkesi de hoş görmek asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim'in programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyerektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha'ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim, Senan Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Rabbimiz bir araya getirdi. Bu sorular ve cevaplar programına yeni başlıyoruz. Kardeşlerimizden gelen sualler, izleyicilerden gelen görüntülü suallerle birlikte inşallah beraber olacağız. Birinci sual Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'a ulaşmayı dilediğimi nasıl anlarım? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz her zaman iki kıtana kısa anlatıyor. Bu sualin cevabının aklımızda kalıcı olabilmesi için. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediğimi nasıl anlarım cevabı. Gerçekten kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah-u Teala mutlaka rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve peş peşe ona yedi furkan veriyor. Yetmez. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, mürşidi sevdiriyor. Bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek hedef emirlerin birincisidir. Resulullah'ın hadisi şöyle: "İnnemel amalu bin niyeti." Ameller niyete tabidir. Eğer niyetiniz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekse o zaman Allah Teala vasıta emirleri size sevdiriyor. Kurtla tilki hikayesini Efendimiz anlatıyor. Buyuruyor ki anlatımında, kurt tilkiye diyor ki, bak bakalım gözlerime, neyi görüyorsun? Gözlerim çakmak çakmak oldu mu? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? Hayır diyor. Kuyruğum dikildi mi? Hayır diyor. Şimdi diyor, karşıdaki atı görüyorsun. Ben şimdi onun üzerine atlayacağım ve afiyetle birlikte bu atı birlikte yiyeceğiz. Tilki tamam diyor. Ama at da bu sırada bunları dinliyor. Ve kurt tam atın üzerine var gücüyle hücum ederken at da arka ayağıyla bir çifte vuruyor ki 7 metre yükseklikten kurt yere düşüyor ve tilki yanına ulaşıyor. Diyor ki, o olaydan önce bana söylüyordun ya, gözlerin çakmak çakmak oldu, şimdi oldu diyor. Kulakların dikildi mi? Yine oldu diyor. Kuyruğum dikildi mi? Evet diyor. İşte tıpkı bunun gibi kalpten ulaşmayı dileyenin gerçekten Rahim esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman gözleri çakmak çakmak oluyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulağı dikiliyor mu? Evet. İşitiyor mürşidin sözlerini, ayetlerin manasına varıyor. Ve manasına vardığı için de işitenlerden oluyor. Yetmez. Onları kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Öyleyse bir kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah'ın ayetlerini söyleyen mürşidin alelade bir insan olmadığı, onu mürşit olarak gördüğünü görüyoruz. Mürşidin sözlerinin alelade sözler değil, Allah'ın ayetleri olduğunun manasına varıyor ve onun kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İkinci suali, bir kişiyle hacet namazı kılmadan evlenebilir miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Tabii her iki taraf karşılıklı rıza ilişkisi içerisinde anlaşmışlarsa, evlenmek istiyorlarsa hiçbir problem yok. Yani evlilik bir kaderdir. Kader tahtında her ikisi de davul dengin dengine birbirlerine bilgilerini ulaştırmışlarsa, bilgi alışverişi içerisinde birbirlerine denk düşüyorlarsa, fiziki olarak da birbirlerini görmüş, beğenmişlerse neden olmasın? Olabilir tabii. İkinci sual İzmir'den bir izleyici Muhterem Hocam. Allah yolunda tezkiye ve teslim olmak nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tezkiye nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesidir. Teslim de tasfiyesini, yani nefsin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle gerçekleşiyor. Evvela bunun ne manaya geldiğini insanın yaratılışına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir bacıktan Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ama fizik beden nefsimiz ve ruhumuz için bir mekan. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, 19 tane afet. Ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 afet üzerinden bize kumanda ediyor. Yani insanın iki tane düşmanı var. Birisi nefsi, diğeri de bu nefse devamlı %100 tesir eden şeytan. Ama Allah Teala biz insanları nefsin ve şeytanın elinde başıboş bırakmamış. Zatından bize ruh sürüyor secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle, Allah'ın zatından bize üfürülmesi hasebiyle ruhta da 19 tane haslet var. Ve şeytanı devre dışı tutarsak aslında Allah Teala insanı bir denge varlık olarak yaratmış. Nefs bir geceyi andırıyor, ruh da gündüzü andırıyor. Gece gündüz içimizde. Ama Allah Teala ilk insana olan Adem babamızı şeytan şezde emrine uymayınca onu kovuyor, yeryüzüne gönderiyor. Adem Aleyhisselam ve eşini de cennete koyuyor. Ama onlara tembihte bulunuyor. Diyor ki şeytan senin için bir düşman ve bu ağaçtan yeme. Yani ne demiş oluyor Allah Teala? Nefsin var. Nefsindeki afetlere de şeytan tesir ediyor. Seni uyarıyorum. Ayağını kaydırmasın iblis. Ama bir müddet sonra iblis vesvese veriyor Adem babamız ve eşine ve Allah'ın yasak ettiği fiili işliyorlar. Allah Teala ya Adem bu ağacı yasaklamadı mı diye söyledin. Söyle ya evet ya Rabbim ağacı yasakladın. Şeytan da sana düşmandır demedi mi? Dedin. Hangi ayetler bunu söylüyor? Araf suresinin yanılmıyorsam 18-19. ayetlerinde Allah Teala bunu dile getiriyor. Ne diyor? Kınanmış ve hor görmüş bir şekilde onlardan çık gidiyor ona iblise diyor. Kim sana tabi olsa mutlaka hepinizi cehennemde yakacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı da Allah cennetine alıyor. Sadece bu ağaca yaklaşma. Şimdi 20'ye geçiyoruz. Araf 20'de Allah Teala ne buyuruyor? Ama şeytan vesvese veriyor ve yasak ağaçtan yemesini sağlıyor iblis. 21'e bakalım şimdi. İkisine yemin ettim muhakkak ki ben sana nasihat ediyorum iblis diyor. Ve ayaklarını 22'ye bakalım. Ve 22'de her ikisinin yasan ağaçtan yemesine sebep oluyor iblis. Ve Allah Teala onları da siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Taiz Zülmüş'te ve Adem Aleyhisselam ve eşi de yeryüzüne gönderiliyor. Bu şekilde ve Adem Aleyhisselam Allah-u Teala'ya Rabbena zellemne enfusena Araf 23'te nefsimizde zulmettik. Eğer mağfiret ve merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz diyor. İşte iblis yeryüzüne gönderiliyor. Adem Aleyhisselam da gönderiliyor. Ve iblisin tek gayesi şu: onların sırat-ı müstakimine oturup onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmak. İkinci safhada sağdan soldan önden arkadan girmek suretiyle onları daima küfürde tutmak istiyor. Şükredenlerden değil küfredenlerden olmasını istiyor. Ama eğer kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabi ise o zaman Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermek suretiyle kalben ulaşmayı dileyen 12 tane İhsan'dan mürşidine tabi olanların başının üzerine devrin imamın ruhu gelince sağdan soldan önden arkadan onları korumak suretiyle onların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. İşte ruhun Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Peşinden de o ruh Allah'a teslim olur. Daha sonra fizik vücut için ve sırasıyla nefs için ve irade için teslimler bir bir gerçekleşiyor. Nide'den bir kardeşim muhterem hocam, başımıza gelen hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah ve hatalardan dolayı Allah'ın bir uyarısı da olabilir mi? Elbette. Zaten kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uyuyor, azıyor. Allah Teala da o kaybettiği dereceleri amel defterine yazıyor. Ama Allah Teala o musibetleri onlara tattırıp onların kaybettiği dereceleri tekrar onlara vermek ama aynı zamanda bu olayın nefsinin afetlerinden kaynaklandığını da ona bildirmek. Dolayısıyla başımıza gelen hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah hatalardan dolayı. İşte 7 ayet-i kerimede musibete baktığımız zaman yaptığımız şerlerin, elimizle yaptığımız şerlerin bir sonucu olduğunu Allah Teala zaten ayetlerde belirtiyor. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ahzab suresinin 70. ayet-i kerimesindeki sedid sözün mürşide tabiyetle bağlantısı var mı? Muhterem Efendimizin tefsirinde bu ayet Allah'a karşı takva sahibi olmayan ama Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak kişilerden bahsetmektedir. Yani kişi amenüdür ama takva sahibi değildir. Veya takva sahibi olması halinde o kişinin amenü olması halinde o kişinin takva sahibi olacağı da belirtiliyor. Amen olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olmuştur. Buradaki ifade edilen istek Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan istemektir. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan, yani mürşidi Allah'tan istemek. Kişi ikinci takvaya götürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin bir şekilde inanıyorsa o zaman Allah-u Teala mutlaka onu, ona mürşidini gösterecektir. Bütün mürşidler Allah'a ulaştırmaya vesiledirler. Allah'a ulaştıransa sadece devrin imamıdır. En alt seviyedeki mürşitten devrin imamına kadar devrin imamı hariç bütün irşat kademeleri Allah'a ulaştırmakla vazifeli olan devrin imamına muhataptır. Bir insanın bulunduğu yere en yakın olan mürşidi Allah ona gösterecektir. Bu mürşit de olabilir, mürşit de vekili de olabilir, vekilin vekili de olabilir. Eğer ilk tabi olunan yetkinin sahibi değilse kendisine ulaşan kişiye gerçek anlamda el öptürme yetkisine sahip olana mutlaka ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Ahzab 70. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha kulu kavlen sedide. Takva sahibi olun ve doğru söz, sedid doğru söz söyleyin. Doğru sözün söylenmesi kişinin mürşide tabiiyetiyle gerçekleşir. Çünkü doğru sözü söyleyen mürşittir. Mutlaka o kişinin mürşidine tabi olması lazım. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, hac ibadetini yerine getiren bir insanın geçmiş kazaya kalmış ibadetleri af olur mu? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir açıklama yok ama hac ibadetinin o kişiye kazandırdığı derecatlar var. Şimdi günahın af olması ne demektir? Ne diyelim? Kişi günah işlemiştir. 10 derecat kaybetmiştir. Öyle kabul ederim. Ben sırf açıklamak için bunu söylüyorum. Ama peşinden de öyle bir ibadet yapmıştır ki hac ibadetini yapmış. O ibadetten de 500 derecat kazanmış. Misal veriyorum 500 derecat. Şimdi 10 derecat yaptığı günah sebebiyle affolmuşsa 500 derecat yazıldığı zaman geride ne cebinde ne kalıyor? Çünkü günahlar sevaplarla karşılaştırıldığında sevaplar günahları örtüyor. O zaman 500 pozitif derecat 10 negatif derecat 500'den geride kalan 490 derecat şey kalıyor. Dolayısıyla haç ibadeti sebebiyle o küçük günah da örtülmüş müdür? Elbette. Bu açıdan olaya bakmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın her saniye her an üzerimizde vazifeli kıldığı kiramen katibe melekleri devamlı kaybettiğimiz dereceleri ve kazandığımız dereceleri yazıyorlar. Amel defterimizin adı, rakam, kitaben merkume olmasının arkasında da bu şey vardır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sorumuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Bir sorum var, arz edebilir miyim inşallah? Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadis-i şerifi açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadisini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Gerçekten aslında Resulullah'ın hadisini bütün olarak baktığımız zaman aslında her ümmetin de fitnesi maldır. Onun için hem Tekabun suresinin 15. ayet-i kerimesi hem Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne ma amwalukum ve evladukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Ve alemu inne ma amwalukum ve evladukum fitne. Yine mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Öyleyse insanlık tarihi boyunca dünya hayatı insanlara bir imtihandır, fitnedir. Mal ve çocuklar nedir? Dünya hayatıdır. Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel benune zinetel hayatü dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. O zaman dikkat ederseniz Tekabun 15, Enfal 28 mal ve çocuklar fitnedir, fitnedir. Ama mal ve çocuklar dünya hayatıdır. O zaman dünya hayatı bir fitnedir, bir imtihandır. Ama fitne ve imtihan deyince burada baki olan, bu dünya hayatından daha kıymetli olan nedir? Vel bakiyetu salihatu hayrin inde rabbike sevaben ve hayrun amele. Ama salih ameller hepsinden daha hayırlıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin mal mi istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Serbest irade sahibi kişi tercihini yapacak. Mal deyince dünya hayatını istiyor, ilim deyince ahireti tercih ediyor. İlmi tercih eden ahireti tercih etmiştir. Ahireti tercih eden dünya hayatını üzerine geçirmiştir. Allah ne yapıyor? Allah da bize nasihatte bulunuyor. Diyor ki 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. O zaman bu ayetlere bakan kişi Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. İlmi talep etmek, ahiret hayatını talep etmek olduğuna göre o zaman ahiret hayatını talep eden kişi, ilmi talep eden kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne buyuruyor? İlim talep etmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Bu ilim nedir? Bu ilmin ne olduğunu da Allah-u Teala hangi ayette söylüyor? Bakara 120'de. وَلَنْ تَرْدَحَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّ تَتَّبِيُوا مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَاَوْدَى İşte burası çok önemli. De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Yani bu ilimdir. O zaman Hazreti Ali, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet mi istiyorsunuz, dünyayı mı istiyorsunuz? Hidayeti dileyen kişi ilmi talep etmiştir. Dünyayı talep eden kişi malı talep etmiştir. Dolayısıyla burada bir tercih yapmakla mükellefiz. Allah Resulü nasihatte bulunuyor. İlim talep etmek, öğrenmek her Müslümana farzdır. Hem Resulullah bize nasihatte bulunuyor. İlim talep edeceksiniz. Hem Allah Teala emrediyor. Mutlaka ilim talep edin. Ahiret hayatını tercih edin. O zaman dünya hayatı bizim için bir fitnedir, imtihandır. İmtihanı geçenler kimlerdir? İmtihanı geçenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Şirkten kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtulmayanlar, onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, günümüzde okulda çocuklara Darun Nuzum öğretiliyor. Çocukların okulda bunları dinlemesi doğru mu, okula göndermek dinsizliğe kapı mı açıyor? Bu konuda ne buyursun? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala sözü dinleyin ve ahsen olanına tabi olun. Darwin zanda bulunuyor. O zaman Allah Teala insana niye akıl vermiş? Aklı vermiş ki söylenenleri hak ile mukayese edecek ve hakka uyanı kabul edecek. Uymayanı da kesinlikle silip atacak hayatından. İşte Darwin'in söyledikleri zandır. Ama Allah'ın söylediği hakikattir. O zaman çocuğa söylenecektir şu şu şu. O zaman çocuğun da bir vazifesi yok mudur? Vardır. Allah Teala akıl vermiş kendisine. Allah'ın ne söylediği bu konuda onu öğrenecek. Darwin'in ne söylediğini öğrenecek. Ve sonuçta kendisi tercih edecek. Tercih ettiği zaman eğer Allah'ın söyledikleri hak ve hakikatsa o kişi aklını kullanmak istiyorsa o zaman kesinlikle Darwin'in değil Allah'ın bu konudaki söylediklerine itibar edecek. Nitekim iki ayet-i kerimede hem Bakara 120'de hem de Maide 104'te Allah Teala gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızın neyin üzerinde bulunuyorsa o bize kafi. Maide 104'te gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde yine aynı şekilde babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Ama Allah Teala iki ayet-i kerimeden niye sildi ben kardeşim bilmiyorum ama hem Bakara 120 hem Maide 104 alt altta yazıldığı zaman ne görüyoruz? Görüyoruz ki Allah Teala bizim vahye tabi olmamızı emrediyor. Zanna tabi olmamızı istemiyor. Zanna tabi olanlar Allah Teala onları uyarıyor. Eğer babanız hidayete değilse, akletmiyorsa veya bir şey bilmiyor da hidayete değilse. Bütün bu sualleri ona soruyor. Yani kısacası ne olmasını istiyor? Allah'ın doğrularına tabi olmasını istiyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, haklı olduğum halde ısrarla bana haksızlık yapan yakınlarımı affedemiyorum. Bu konuda nasıl yol izlemeyim? Sevgili kardeşlerim, zaten 4 tane kiramın katime melekleri daima her şeyi yazıyorlar. Sen haklıysan o zaman senin amel defterine pozitif derecat yazılmıştır. Neyi affedemiyorsun? Anında Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. Ama affetmediğin takdirde hiç mutlu olamazsın. Ama tam tersi eğer affedebilirsen o zaman ferahladığını, mutluluk duyduğunu, kafandaki o kin ve nefretin silindiğini ve mutlu bir hayatı yaşadığını göstereceksin. O zaman mutlu olmak istiyorsan sana tavsiyem affetmen. Affedersen de hakkın kaybolmaz. Kiramen Katime Melekli yazmış ama affedersen derecat kazanırsın. Bir misal vereyim size. Hemen o slaytımızı, davranış biçimi slaytımızı gösterelim. Bakın ne oluyor. Zalim karşı tarafa tokat atıyor. Bu zalim, bu ise mazlum, zulme uğrayan kişi. Aynı şekilde zulme uğrayan kişi de o da ona bir tokat atıyor ve karşılıklı ödeşiyorlar. Ama eğer affetseydi ne olacaktı? Affetseydi bu kişi derecat kaybıyla kalacaktı. Yetmez bu bir kere daha derecat kazanacaktı. Bir, normal standartlarda tokat yediği için bu kişi 100 derecat kazanıyor ve affediyor. Yani o derecatın kaybolmasını istemiyor. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Affeden kişidir. Kısas tatbik eden kişi değil. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkalarının hatalarını affetmeyen bir kimsenin kendi hatalarının affedilmesini beklemesi doğru bir davranış biçimi midir? Değil tabii. Yani affedersen affedilirsin. Seversen sevilirsin. Yani Allah'ın bir kanunu var. Men dakka dukka. Ne ekersen onu biçersin. Dolayısıyla affet ki Allah Teala da seni affetsin. Affedersen gerçekten de derecat kazanıyorsun. O zaman herhangi bir günahtan dolayı kaybettiğin derecatı da Allah Teala sana yazıyor. Allah razı olsun. Sivas'tan bir kardeşim muhterem hocam, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz bir cehennem hayatına mahkum oluyor? İlahi adalet seviyesinden baktığımda kafam karışıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu durumu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz cehennem hayatına mahkum oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah kanunlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki, iki şeyi söylüyor. Yaptığın ameller. Bir, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Zümer 65. وَلَّقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَحْبَتَانَا مَعْلُكَ وَلَتَكُمْ مِنْ خَاسِرِينَ. Kur'an ayetleri aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini beyan ediyor. Şimdi bu ayet burada ve aklımızı kullanmamız lazım. Allah bize diyor ki eğer şirk koşarsan yaptığın bütün cennetlik ameller boşa gidiyor. Ve o zaman bütün cennetlik amellerin boşa gittiği için sünaha düşenlerden olarak gideceğin yer cehennem. Niye? Eğer buna uymasan aklını kullanmamış olursun. Aklını kullanırsan o zaman şirkten kurtulman lazım. Şirkten kurtuluş da bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerime? Rum 31-32. Münibine ileyhi ve takku ve akimu sana ve la takunen müşrikin. Öyleyse müşriklerden olmak istemiyorsan Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an şirkten kurtuluyorsun. O zaman aklını kullanmak istiyorsan bu ayetin muhtevası içerisinde hemen şirkten kurtularak amelin boşa gitmesine engel olacaksın. Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an amelin boşa gitmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek amelin sigortası. Aynı zamanda günahların da kefareti oluyor. Allah razı olsun. Adam yapmış, dilemiyor. Dilemediği için Allah'ın emrine isyan ediyor, kanununa isyan ediyor. İsyan edenin mutlak surette bir cezası söz konusu. Ondan sonra ne yaparsa yapsın Allah Teala kesinlikle devreye almıyor. Nedir mesela? Öte yandan bu kadar günah işlemiş bir kişi Allah Teala'yı Rab mevkine koyuyor ve kalben Allah'a ulaşmayı diliyor. Ne zaman? Çok ömrü boyunca günah işlemiş ama sonuçta tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'ı Rab mevkine koyuyor ve ona itaat ediyor. Kalben ulaşmayı diliyor. Kalben ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun mükafatı olan bütün günahları örtüyor. Öyleyse itaatte mükafat vardır, isyanda ceza vardır sevgili kardeşim. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam ölmeden önce nasıl Allah'a döndürülürüz açıklayabilir misiniz? İşte ölmeden önce ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. 12 tane insanla kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi mutlak surette Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa ruh vücuttan ayrılır, sırat-ı müstakim ulaşır ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'a döndürülür. Emmare, levame, milhime, mutmaine, raziye, marziye, teskiye 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh da Allah'ın zatına ulaşır inşallah. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyor. İnşallah Efendimizin nimetine bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olmak ile Hanif dini arasındaki ilişki bizlere açıklar mısınız inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle ellerinize öpüyorum inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmakla Hanif dini arasında ilişkiyi bizlere açıklar mısınız diyor. Hanif dininin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. 3. rüknü de teslimdir. Öyleyse eğer Hanif dininin 3 esasından birisi teslimse ve 7 sabah 4 teslimle alakası ifade ediliyorsa evet kesinlikle doğru bir ilişki var. 7 tane hedef emrinin ötesinde 7 tane hanif dini, 7 safa hanif dini. Baktığımız zaman bütün bu safaların hepsinin arkasında ben müşriklerden değilim, ben müşriklerden değilim, ben müşriklerdenim. Yani müşriklerden olmamak için ne lazım? Müşriklerden olmamak için mutlaka kalben ulaşmayı dilemek lazım. Bak o müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmayan kişi Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilemiş. Al-İmran 95. Hazreti İbrahim dinine tabi oldu ve hanif olarak o müşriklerden olmadı. Ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. 79. Yüzümü hanif olan dine yönettim. Müşriklerden değilim. Müşriklerden değilim. Yani ne yapmış? Kendisini şirkten kurtarmış. Neyle? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. Amellerin boşa gitmesi bir şirk sebebiyledir. Amellerin boşa gitmesi ayetlerin inkarı sebebiyledir. Her iki halde de eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Ne zaman kişi şirk koşar? Nefsinin afetlerine tabi olduğu zaman. Ne zaman Allah Teala ayetleri inkar eder? Allah'ın hedef emirlerine dikkate almadığı zaman. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet o kişi kesinlikle hanif diniyle teslim arasında ilişki var. Hanif dini 7 safa teslimi ifade ediyor. Hanif dininin 3 esas sözlerinden bir tanesi vahdet, şirkten beri olmayı, tevhid, tek cemaati oluşturmayı ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Sual ve cevap programımızı burada sonlandırıyoruz, kısa tutuyoruz. Bir dahaki sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte x-y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa

kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine tabi olanlara Allah'ın 1'e 700 derece arttırımında bulunması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan mucizeyi Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emir ve nehilerinden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. İlk sure Fatiha suresi açıştır. Bakara suresinde ikinci ayette mukatat harflerinden sonra Allah şöyle buyuruyor. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yok. Huden lil muttakin. Ama takva sahipleri için hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahiplerin kitabıdır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir kurtuluştur. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. O zaman aklınıza şu sual gelecektir. Takva nedir? Lügat manası itibariyle takva korunmak ve sakınmak manasına geliyor. Sakınmak neden sanmak? Allah-u Teala'nın Kur'an'da emirleri var. Allah hep zaman şöyle buyurur. Şunları yapın, şunları yapın, şunları yapın. Ama Allah'ın yasakları da var. Şunları yapmayın, şunları yapmayın, şunları yapmayın. Allah iyiliğin öğreticisidir, yaşatıcısıdır ve öğretmenidir. Ama şeytan da kötülüğün öğreticisidir ve kötülüğün kılavuzudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede bizi neden sakındırıyor? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Allah Teala bizim düşmanımızı bize tanıtıyor. Düşmanımız şeytan. Şeytan ne zamandan beri insana düşman? Melekler Allah'ın huzurunda, şeytan da Allah'ın huzurunda ve Allah Teala buyuruyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakara 30. Ve iskale rabbuke lil melaiketi inni ca'alun fil ardi halifeten. Ve yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler hemen karşı çıkıyorlar. Kale etec'alu fiha men yufsidu fiha ve men yusuku dima'a. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اَنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Melekler diyorlar ki ya Rabbim biz seni devamlı tesbih ediyoruz. Takdis ediyoruz. Ama bu kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir? Nasıl ona secde edeceğiz? Allah cevap veriyor. قَالَ اَنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Demek ki meleklerin indinde insan

0: nefs sahibi ve nefsin varlığı sebebiyle insan hem kan dökebilir hem fesat çıkarabilir. Fitne katilden büyüktür. Bir insanı katletmek çok üst seviyede bir günahtır. Cezası ebedi cehennem. Allah Teala Nisa suresinin 29 ve 30. ayetlerinde bakın ne buyuruyor. Nisa 29-30'da ey iman edenler, birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. Ticaret hariç. Birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. İntihar da yasak ama birbirinizi de öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Şayet böyle bir şey olursa intihar ederseniz cezası cehennem. Nisa 30. Men yefhal zâlike udvânü ve zulmen. Kim nefsine zulmederek veya düşmanlıkla bir başkasını öldürürse fesevfe nusluhi nâre. Onu cehenneme koyarız. Ebedi orada kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala bizi cehennem ateşinden sakındırıyor ve fitne de cehenneme gidiş sebebidir. Katil de cehenneme gidiş sebebidir. Ve melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala Adem'i yaratıyor. Adem'i yaratan Rabbimiz meleklere soruyor. Adem'e isimleri öğretiyor. Muallime Adem'e esma kullah. Allah 99 esmasını kime öğretiyor? Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Ve meleklere dönüyor, diyor ki eğer sadıklardansanız isimleri söyleyin. Melekler cevap veriyorlar. Kalu lena la ilme lena illa ma allamtana. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Anlıyoruz ki bu son 99 esmanın sırrını Allah Adem Aleyhisselam'a öğretiyor ama meleklere vermemiş. Ve meleklere o suali sorduğu zaman melekler diyorlar ki ya Rabbim bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Aynı suali Adem Aleyhisselam'a soruyor ama Adem Aleyhisselam bir bir cevaplıyor. Hangi ayet bunu söylüyor? Bakara 32'de. Bakara 33. Ey Adem, bana ay Adem bunları onlara isimleriyle haber ver. Adem Aleyhisselam isimleriyle bir bir onlara haber veriyor. Allah Teala buyuruyor ki ben size demedim mi? Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum meleklere. O zaman Adem Aleyhisselam isimleri biliyor ve Allah Teala ruhundan Adem Aleyhisselam'a üfürüyor ve huzurundaki meleklere ve cinlere şimdi Adem'e secde edin. Melekler zaten Allah'ın emrinden serbest iradeleri yok. Sadece Allah'ın emrini yerine getirirler. Allah Teala secde edin dediği zaman bir meleğin bunun dışında kalması mümkün değil. Çünkü yaratılışına aykırı. Melekler nurdan yaratılmış ve nur sadece Allah'ın emrindendir. Bütün ruhlar Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrindendir ve melekler anında secde emrini yerine getiriyorlar. Fakat Allah'ın huzurunda o zaman iblis de var ve iblis denilen cinlerden olan iblis şeytan secde etmiyor. Allah Teala sual soruyor. Ey iblis, ben emrini verdim. Seni bu emre isyan ettiren şey ne? Bana söyler misin? İblis diyor ki beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Burası doğru mu? Gerçekten doğru. Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeni çamurdan yaratılmış. İblis'in fizik bedeni ise ateşten yaratılmış. Dumansız ateşten. Burası doğru. Ama sevgili kardeşlerim, İblis'in cahilliği şuradan. Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor. Adem Aleyhisselam'da cinlerde olmayan bir şey var. Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın insana secde etmesinin arkasında da bu ruh var. Yani Allah Teala Ey melekler, ey cinler, Adem'e secde edin dediği zaman aslında secde etmeleri halinde kime secde etmiş oluyorlar? Yine Allah'a secde ediyor. Bu ruh sebebiyle secde edin diyor. O secde yapıldığı zaman aslında kime yine secde etmiş oluyor? Allah'a secde etmiş oluyor. Çünkü Allah'ın ruhu Adem Aleyhisselam'da var. Olay bu. Ruhundan üfürmüş. Fakat iblis yanlış ifade ederek diyor ki ben ateşten çamurdan, ateş çamurdan üstündür. Halbuki Allah Teala ruhundan ona üfürmek suretiyle ne yapmış? Bu Adem Aleyhisselam benim ruhumu taşıyor. Ey melekler sizden üstün, ey cinler sizden üstün, ey mahlukat hepinizden üstün. Adem Aleyhisselam beni temsil ediyor, benim ruhumu taşıyor. O zaman iblis böyle cevap verince suali de soruyor, kibirleniyor. O zaman diyor ki Allah Teala gayet açık. Kibirlenenlerin Allah katında yeri yok. Madem sen kibirlendin, çık git buradan ve dünya hayatına iblisi gönderiyor. Ama dünya hayatına iblisi gönderen, iblisi cezalandıran Allah Teala Adem Aleyhisselam da ve eşini de mükafatlandırıyor. Ey Adem, sen ve eşin şimdi cennete girin. Hangi ayet-i kerime? Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesinde "Kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cennete." Cennete girin. Orada yiyeceklerin dizilerinizi yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, iblis devreye giriyor ve Adem Aleyhisselam'ın nefsine tesir ediyor ve diyor ki niye Allah Teala sana bu ağacı yasakladı biliyor musun? Hayır bilmiyorum diyor ki bu ağaç senin ebedi yaşamanı istemiyor Allah Teala. Bu ağaçtan yesen ebedi artık senin için ölüm yok. Ve Adem Aleyhisselam Allah'ın o emrini unutuyor. Ve yasak ağaçtan yiyince ey Adem ben sana bu ağaçtan yeme demedim mi? Dedin ya Rabbim. Ben sana şeytan düşmandır demedim mi? Dedin ya Rabbim. O zaman hem yasakladım hem de şeytan sana düşmandır dememe rağmen sen ona uydun. Senin de burada yerin yok. Sen de çık dünyaya gin. Belli bir vakte kadar senin orada bir için bir hayat vardır. Nasıl iblisi daha önce isyan etmesi sebebiyle Adem dünyaya gönderdiyse, Adem Aleyhisselam ve eşini de yasan ağaçtan yemek suretiyle nefslerine zulmettikleri için onları da dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatına gönderilen Adem Aleyhisselam ve eşi Allah'ın huzurundan kovuldukları için çok ağlıyorlar. Tarifi gayrimümkünsüz bir ağlama içerisinde ve Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan tövbe kelimelerini aldı. İşte hangi ayet-i kerime? 37'de. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telak etti. Aldı. Rabbi kendisiyle konuştu. Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu ve onu ilk insan olmakla da aynı zamanda ilk risaletle de vazifeli kıldı. Resuller, Adem Aleyhisselam Resul olduğu için doğmadan evvel seçiliyor. Yani Adem Aleyhisselam'ı doğmadan evvel Allah seçmiştir. Doğmadan evvel seçilen Adem Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. İlk insan aynı zamanda huzur namazlarının da imamıdır. İlk peygamber Allah-u Teala aynı zamanda kendisine sahifeleri vermiştir. Yani insanların ilki olmakla kesinlikle Allah'a en yakın olan kişi. Sadece emre isyan etmiştir o emir itibariyle ama sonradan farkına varmış ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a niye bu ağaçtan yiyince ne diyor Adem Aleyhisselam? Rabbena zellemne enfusena. Ben nefsime zulmettim. Yani hatayı Allah'a yüklemiyor. Şeytan ise ne yapmıştı? Ey iblis niçin sen bunu yaptın? İblis diyor ki sen beni yazdırdın diyor.
1: Allah.
0: Yani kimi suçluyor? Allah'ı suçluyor. Sen beni yazdırdın diyor. Adem Aleyhisselam hata işleyince ne diyor? Hayır ya Rabbim ben nefsime zulmettim. Bu hata benim nefsimden kaynaklanıyor. Öyleyse sevgili kardeşim burası bütün insanlar için de bir dönüm noktası. İki tür insan var. Bir, her olayda kendi nefsini kınayanlar var. İki, her olayda dışarıdaki insana suç faturayı çıkaran insanlar var. Dışarıdaki bir insana fatura çıkaranlar, onlar şeytana uyanlardır. Nefsini kınayanlar da, onlar da Allah'ın emrine uyarak hastalığının farkına varan ve tedavi olmak için doktoruna başvuran insanlardır. Evet, iki tür insan. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesi bu açıdan çok manidar. Diyor ki İbrahim 22'de, iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden caydım diyor. Öyleyse ne zaman suç işlerseniz şeytan o suçu size işlettiriyor, onu yaptırıyor, akademi size attırıyor. Arkasından da mutlaka o faturayı kime çıkartıyorsunuz? Bir başkasına mutlaka atıyorsunuz. Faturayı çıkartıyorsunuz. İşte iblis diyor ki hayır, benim sizin üzerinizde bir sultanım yok, gücüm yok. Çünkü gücü tek sahibi Allah-u Teala. Ben sadece sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kimi kınayın? Nefsinizi kınayın. Öyleyse bütün hataların arkasında kim var? Her insanın nefsi var. Nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve bu 19 afete iblis %100 tesir ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bizim durumumuz ne? Başlangıç noktasında bütün insanlar Kur'an ayetleriyle 19 tane negatif özelliğin sahibi. Herkes 19'una gelir. Kur'an'ın özeti olan bir Vâsıl suresi var. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Ersoy şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 ismi var. Ama bu isimlerin başında, en başında Hak. El-Hak esması Allah'ındır. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. En önemli şey hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vâsıl suresini okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur, gizlidir. Bu sürede esrar-ı ferah, bütün kurtuluş sırları nerede gizli? Bu Vâsıl suresinde gizli. En başında imani hakiki geliyor. Sonra ameli salih, sonra hak, sonra sevat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Yani ruhunuzun teslimi, fizik vücudunun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane teslim. Bu dört teslim kitabın tamamını oluşturuyor. Ve bu dört teslim hepinizde var. İnsansınız, ruhunuz var. İnsansınız, fizik vücudunuz var. İnsansınız, nefsiniz var. İnsansınız, iradeniz var. Bu dördünü Allah'a teslim ettiğiniz an artık senin için hüsran yok. Öyleyse başlangıç noktasında herkes nerede? Hüsranda. Vel asr. Allah yemin ediyor zamana. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kendisini kurtaranlar kimlerdir? Bu dört teslimin sahibi olan insanlar. Ruhunu teslim edenler, fizik vücut teslimi yapanlar, nefs teslimi yapanlar, irade teslimi yapanlar. Bu dört teslim sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Öyleyse Vel'as suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu, Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade ediyor. Onun için ashab-ı kiram karşılaştıkları zaman birbirlerine ne okuyorlarmış demek ki? Hep Vel'as suresini okurlarmış. Ama günümüze geliyoruz. Günümüzde dinimizi Kur'an'dan öğrenmemiz gerekirken Kur'an artık mezarlarda okunan bir kitap, fal bakılan bir kitap. Ve gerçekten Mehmet Akif Ersoy ne diyor şeyinde? Hani ashab-ı kiram ayrılırken mutlaka sureyi vel asri okurlarmış bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık, bu dördü sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak ise merdivenin birinci basamanda herkes olayları yaşar. Ve olayları değerlendirir. İnsanların değerlendirmesi olayları ile Allah'ın olayları değerlendirmesi farklı. İnsanlar hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. İnsanlar hoşlarına giden olayları hayır, evet hoşlarına gittiği olay hayır. Mesela nedir? İçki kafayı çekiyor, hoşuna gidiyor, onu hayır kabul ediyor. Kendilerini üzen olayları da şer olarak değerlendiriyorlar. Ama Allah'ın değerlendirme biçimi öyle değil. Allah derecat kaybettiren her şey şer, derecat kazandıran her şey hayır. Hoşumuza gitse de gitmese de derecat kazandıran her şey hayır. Örneğin evimizin önünde arabamızı birisi çalıyor. Hoşumuza gitmiyor ama hırsızın hoşuna gidiyor. Çalmış başları. İşte hırsızın hoşuna gitmese dahi şer olmasına rağmen hoşuna gidiyor. Hırsız neye göre kendisine hayır diyor? Ben diyor bu arabayı çalarsan benim için. Hayır çünkü hoşuma gidiyor. Mal sahibi ne diyor? Üzülüyor. O da diyor ki kesinlikle olay bir olamaz. Ama Allah'a göre mal sahibi derecat kazanıyor. Hırsız ise derecat kaybediyor. Yani hırsızın kaybettiği derecatı mal sahibi kazanıyor. Diyelim ki kapısının önünde o hırsız almasaydı. Adam arabanın miktarı kadar sadaka verseydi. Ne yapacaktı yine? O kesinlikle o derecatı kazanacaktı. Yani bir isteyerek Allah'ın emrini yerine getirmek var. O arabanın parası miktarı kadar sadaka vermek var. Allah'tan derecat kazanmak var. Bir de istemeyerek ama hırsıza müsaade ediyor, gidiyor. Fakat yine oradan kesinlikle kazanıyor. Öyleyse olaylar insanların değerlendirme biçimi Allah Teala hoşlarına gittiği için şerri hayır olarak kabul eder insanlar. Kendileri üzdüğü için de hayrı da şer olarak değerlendirir. Mesela musibet geldiği zaman insanlar ne istiyor? Musibet istiyor mu? İstemiyor. Ama musibetten o kişi ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Musibetleri istememesine rağmen derecat. Mesela zahitler musibeti musibetsize tercih ediyorlar. Niçin? Çünkü musibet gelince derecat kazanıyor. Ama musibet yoksa devrede faydaya ulaşır. Şu anda diyelim ki ne olabilir? A şahsı B'ye bir tokat attı. B derecat kazanıyor. Ama A şahsı B'ye bir hediye verdi. B bir faydaya ulaşıyor. Fakat A derecat kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bu dünyada bir faydaya ulaşmak var. Bir de hayra ulaşmak var. Zahitler neyi tercih ediyorlar? Zahitler her an hayrı tercih ediyorlar. Faydayı değil. 3 günlük dünya hayatı gelir geçer. O sebeple istisnasız derecat kazanımı zahitler için çok çok önemli. İşte bazı bu olayların değerlerini bazı insanları Allah-u Teala seçmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah Teala imtihan ediyor. Neyle imtihan ediyor? Musibetlerle. Diyeceksiniz ki musibetler nereden çıktı? Mevlana diyor ki kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak yazmışsa kiramen katibi memlekte yazmış. Nereye yazmış? Onun amel defterine. Adam gitmiş mesela ne diyelim? Farkına varmadan veya bilerek birisinin malına zarar vermiş. Tamam o bilmiyor ama Allah şahit. Kiramen ketmen örnekleri de biliyorlar. Ve verdiği zarar miktarınca o kişi ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Ve onun amel defterine işleniyor. Ama öbür tarafta zarar veren kişi de derecat kaybediyor. Derecat kaybedince onun amel defterine o şekilde geçiyor. O zaman musibet ne zaman geliyor? Başkasının malına zarar verdiği zaman kaybettiği derecatı Allah kendisine musibet olarak, imtihan olarak devreye koyuyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak yazmış mı? Yazmış daha önceden. Başkasının malına zarar vermiş. O zarar miktarı kalınca o kişi derecat kaybetmiş ve yazmış onun amel defterine. Hak musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul yazmış yani o yanlışı fiili işlemiş. Azmış o derecatı kaybetmiş. O derecat kaybının miktarı kadar da Allah ne yapıyor ona? Musibet devreye koyuyor. Musibet devreye giriyor. Çünkü neden musibet? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Yani Allah-u Teala daima bizim lehimize kanunlarını vaaz etmiş. Şer işlemişiz. O şeri bizim adımıza hayra çevirmek istiyor. Ne yapıyor? Musibetle. Ne yapıyor başka bir şekilde? Yani Allah devamlı bizimle olan beraberliğinde kaybettiklerimizi tekrar kazandırmamızı istiyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bu sebeple biz neyle imtihan oluyoruz? Musibetlerle. Musibetler neden başımıza geliyor? Kaybettiğimiz dereceler sebebiyle. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala ne buyuruyor? Musibet 7 ayet-i kerimede musibet. Musibetler insanların eliyle başlarına geliyor. Alimran 182. Ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Nisa 62. Elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman. Enfal 51. Ellerinizle takdim ettikleriniz sebebiyle musibetler geliyor. Yunus 44. İnsanlara hiçbir şekilde Allah zulmetmez. İnsanlar nefslerine zulmederler. Musibet, musibet, musibet, musibet kişinin yaptığı şeyler sebebiyle. Eğer elleriyle takdim ettikleri sebebiyle musibet başlarına gelseydi ne diyor insanlar? Rabbimiz diyor, bize bir Resul gönderseydin, biz de ayetlerine tabi olsaydık. Öyleyse musibetten bizi kurtaracak olan, daha doğrusu nedir? Bizim ondan ders almamız bizi nereye götürüyor? Bizi Allah'a ulaşma dileğine ve mürşide götürüyor. İşte bize Resul gönderseydin, biz de ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Rum 36'da da aynı şeyi söylüyor, Şura 30'da da aynı şeyi söylüyor. Yani musibetlerle Allah bizi imtihan ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, musibetlerle kimi Allah imtihan ediyor? Seçilenleri. Seçilmeyenler zaten onlar. İnsan ve cin şeytanlar. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Ve insanlar musibetlerle imtihan oluyor. Ama musibetlerle imtihan olanlar da iki gruba ayrılıyor. %90'dan fazlası yine musibetlerden dersi almıyorlar. Ama %10'dan azı musibetlerden ders çıkartıyor. İşte bu musibetlerden ders çıkartanlar, Rabbimiz bize Resul göndersen, biz de ayetlerine tabi olsak. Bunlar ders çıkartan insanlar. O zaman kalplerinde bu talebi Allah'a ulaştırdıklarında, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Şimdi bugünkü konferansımızın başlığı Resulullah'ın bir hadisinden alıntıdır. Allah Resulü ne buyuruyor? Sizden biri içiyle mümin olursa, içiyle mümin olmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, dışıyla mümin olursa, mürşidine tabi olursa, Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az 10 mislinden 700 misline kadar derecat artırımıyla karşılaşır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder. Öyleyse insanları Allah'ın değerlendirme sistemi var. Yani Allah insanlara not veriyor. Diyor ki içinizden birisi içiyle mümin olursa, Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, dışıyla mümin olursa, müşridine tabi olursa, Allah mutlaka ona ondan 700'e kadar derecat arttırımında bulunur. Ve bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. O zaman birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve Allah'ın seçmedikleri insanlar, insan ve cin şeytanlar var. Geri kalan insanların hepsini seçiyor. Ama bu seçilenlerden de sadece %10'dan azı yaşadıklarından ders çıkartıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler musibetlerden ders çıkartan insanlardır. Gerçekten öyle mi? Bakın ayet ne söylüyor? Bakara 155-156. وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sizi korkuyla imtihan ederiz. Sizi açlıkla imtihan ederiz. Yani korku sebebiyle musibet, açlık sebebiyle musibet, maldan candan eksiltmeyle musibet, sonra sabredenleri müjdele. Mesela Allah Teala Yunus peygamberi mal ile imtihan etmiş mi? Evet. İblis diyor ki ya Rabbim diyor, Yunus'a öyle mal vermişsin ki bir eli balda, bir eli yağda. Niye sana şükretmesin? Şu malı al elinden bakalım ne yapacak? Malı alıyor. Yunus Aleyhisselam yine hamdülü şükrediyor. İmtihanı geçiyor. Olmaz diyor. Etrafında pervane olmuş çocukları var diyor. Ama çocuklar onun etrafında olduğu süre içerisinde neden sana hamdülü şükretmesin? Bir de çocukları da al elinden. Çocuklarını da candan eksiltmeden, maldan eksiltme yapıyor, bakıyor hamdülü şükrediyor. Candan eksme de yapıyor, bak diyor hamd teşekkür ediyorum. Bu da sınıfı geçti. Sağlıkla da diyor imtihanı bakalım. Sağlıkla da imtihan et bakalım ne olacak. Ve imtihanı veriyor. Yani vücudundan kurtlar dökülüyor. Ama dökülmesine rağmen Eyüp Aleyhisselam ne diyor? Devamlı Allah-u Teala'ya hamd ya ediyor, şükrediyor. Ve iblis imtihanı kaybediyor. Neden? Çünkü bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Yani onların hayatında önlerine çıkan engel, Allah'a giden yolda önüne çıkan her engel bir imtihandır. Ama bu imtihanı Allah onlara yardım ettiği için her seferinde başarıyorlar mı? %100. Çünkü onlar Allah'ın kontrolünde. Ama Allah-u Teala onları da bize örnek seçiyor. Diyor ki bak ben Resulümü en ağır imtihanları verdim. Onlar hep geçtiler. Ama neyle geçtiler? Benim yardımım. Ben onlara yardım ediyorum. O zaman sen de benden yardım iste. Ben senin de yardımcın olurum. Sen de önünde hangi engel çıkarsa çıksın sen kesinlikle imtihanı geçerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah yolunda engel ne olursa olsun. Mesela Hazreti Musa gibi önünüze bir Süveyş kanalı Kızıldeniz çıktı. Karşı tarafa geçmeniz lazım. Ne diyeceksin? Eyvallah mı diyeceksiniz? Allah benimle beraber mutlaka bana çıkış yolu gösterecek. Hazreti İbrahim gibi tekniği ve askeri gücü her türlü şey elinde bulunan insanlara size saldırma yaptılar ve sizi yok etmeye çalışacaklardır. Eyvallah mı diyeceksiniz? Hayır. Neden? Ne diyeceksiniz? Yine Allah'tan talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber ve Allah size yardım ederse size galip gelen yoktur. Hangi ayet bunu söylüyor? Allah Teala Alimran 160'ta bakın ne diyor? Alimran 160'ta. Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizin Allah'ın yardımını alabilmenizin için ne lazım? Zümer 54 cevap veriyor. Allah'ın yardımını almak istiyorsunuz ki her konuda galip geleceksiniz. Vanibula rabbikum. Allah'ın yardımını almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Galiba istemez gibi bir haliniz var yani. Sesiniz çıkmıyor. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Allah'ın yardımını alabilmeniz için mutlak surette kalpten ulaşmayı dilemeniz lazım. Zümer 54. وَاَنِيبُوا رَبِّكُمْ Rabbinize yönelim, ulaşmayı dileyin. وَاَسْلِمُوا لَهُ Ve ona teslim olun, mürşidinize tabi olun. Yapmazsanız Allah'ın yardımını alamazsınız. O zaman sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Allah.
0: O zaman kalpten dilediğiniz an Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve yardımı alabilmeniz şartlarına sizi kavuşturuyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Rabbimiz hemen şunu yapıyor. Rahim esması ile tecelli ettiği zaman baş gözünüzdeki icabe müstüreyi Allah alıyor. O güne kadar siz dünyayı görüyordunuz. Baş gözüyle baktığınız zaman dünyayı, kulaklarınızla dünyayı işitiyordunuz, kalbinizde dünyaydı. Ama siz ahirete göre ölüydünüz. Fakat ne zaman kalbin ulaşmayı dilediniz, Allah engelleri kaldırdı ve sizi ahirete göre de diriltti. Evvelden dünyaya göre yaşıyordunuz ama ahirete göre ölüydünüz. Fakat Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli edince sizi ahirete göre diriltti. Ne diyordu Allah Resulü? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Nasıl Allah ölü toprakları yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuruyla. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizi diriltiyor. Ve dirilttiğini nereden anlıyorsunuz? Siz artık mürşidi mürşid olarak görüyorsunuz. Eskiden mürşide baktığınız zaman alelade bir insan gibi görüyordunuz. Benden farklı tarafı ne? Mesela Hazreti Ali'ye soruyor ya kardeşim diyor. Senin benden ne farkın var? Hazreti Ali diyor ki bak bakalım şu anda gökyüzünde ne görüyorsun? Tabii ki ayı görüyorum diyor. Şimdi elinle gözünü kapat ne görüyorsun? Tabii ki hiçbir şey görmüyorum diyor. İşte diyor ki benimle senden anladığım fark ben gözümü kapatınca da görüyorum. Yani Hazreti Ali için güneş batıdan doğmuş. O güneşin olmadığı noktada da görüyor. Her şeyde, her şeye kadir. Can gözü onu gördü. O açık. İşte sevgili kardeşlerim artık o mürşidin farkına varıyor ki evet insan ama Alele de Allah'ın bir insan değil, Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı bir insan. Onu görmeye başlıyor. Neyle? Ulaşmayı dilediğiniz an Rahim esmasıyla tecelli ederek size onu tanıtıyor. Ama o halde bırakmıyor. Sizin kalbinize onun sevgisini koyuyor ve sizi hacet namazı kılarak mürşidinize ulaştırmak istiyor. Gerçekten mürşid sevgisini kalbimize koyan Allah Teala. Ve ne yapıyor? Kalbimize ihbatı koyduktan sonra kalbimizi dünyaya dönükken kendisine çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ve dört kalp şartının sahibi olan Allah, Allah'ın ismi şu kainata bir şifre sevgili kardeşlerim. Kainatın sırrı nedir derseniz, Allah'ın ismi bir şifre. O şifreyi kullandığınız an istisnasız Allah'ın katından size bir çift nur gelir. Allah'a deyin bakalım.
1: Allah!
0: Bütün varlıklar, insan ve cinin içindeki bütün varlıklar Allah'ın ismini tekrar ediyor. Mesela en basit atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton, etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede doğan bir elektron. O elektron iki kere tam bir devi yapabilmesi için iki kere Allah'tan enerji alıyor. O elektron rahmeti aldığı zaman ne diyor? Bir ses çıkartıyor. O ses ne? Allah sesi. Yani elektron kendi lisanıyla Allah diyor. Rahmet geliyor, Allah diyor, rahmet geliyor. Tıpkı ne gibi? Bir düdük var. Düdüğe füsülediğiniz zaman bir ses çıkartır mı? Ses çıkartır. İşte Allah'ın katından o enerji geliyor. Elektronu bir düdük olarak düşün. Bir ses çıkartıyor musun? Evet. O ses ne sesi? Allah sesi. Allah sesi. İşte Maxwell diyor ki ya biz yıllardan beri bu elektronları keşfettik. Devamlı dönüyorlar. Bir nesnenin dönebilmesi için bir kuvvetin tatbiki gerekli. E bu kuvveti kim bunlara veriyor? Sonsuz bir dönüşte dönüyorlar. İşte o Maxwell'in kaynağını bulamadı bu kuvvetin sahibi kim? Allah. Allah neyle bunları döndürüyor? Sünnetullah'la, külli iradeyle. Her zerre Allah'ın sonsuz kontrolünde. Her zerre. İşte bu elektronu Allah'a diyor. Bir ecnebi prof da ya diyor ben bir Müslümanı dinledim. Müslümanlar diyorlar ki her şey Allah'ın ismini zikrediyor. Nasıl oluyor? Ne menem bir şey. Araştırmalarını yapıyor ve Bakara 20'de karar kılıyor. Bakara 20'de ne diyor? Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez. Tamam diyor madem olay bu. Sivrisineği laboratuvara koyuyor ve düşük frekans altında inceliyor. Bir şey yok. Ama yüksek frekans altında inceleyince gerçekten sivrisineğin devamlı bir teviye kesintisi Allah dediğini görüyor. Sivrisinek Allah der mi? Evet. Ağaç Allah der mi? Evet. Dağ taş Allah der mi? Evet. Yunus ne diyor? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yunus da bu işi biliyor muymuş? Biliyor tabii. Her şey Allah diyor. Ama sevgili kardeşlerim her şeyin Allah demesi tesbih iledir. Ne diyordu melekler? Biz seni tesbih ediyoruz. Ama sizin Allah demeniz farklı. Siz iradenizle Allah diyorsunuz. Demeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Ama onları Allah Teala diyebilecek bir programla yaratmış. Bir taşın Allah dememesi mümkün mü? Hayır. Bir ağacın Allah dememesi mümkün mü? Hayır. Bir ineğin, bir gökyüzünün, bir yayın mümkün değil. Onlar hep külli iradeyle kontrolde Allah diyorlar. Ama insan farklı bir varlık. İradeyi Allah kendisine vermiş. Derse mükafat. Demese ceza. Bu kadar basit. Fakat yine kanunlar kulun lehine, insanın lehine. Sevgili kardeşim demeseniz, hangi kötülüğü yaparsanız yapın, sadece birebir ceza. Yetmez, daha ötede bir şey var. Kötülüğü düşündünüz ve yapmadınız. Derecat kaybetmiyorsunuz. Yani Allah'ın indinde düşünce suçu yok. Kötülüğü düşündünüz, fakat yapmadınız. Derecat kaybı yok. Kötülüğü düşündünüz ve yaptınız. Ceza birebir. İkinci bir ceza söz konusu değil. Birebir cezalanırsınız. Ama sevgili kardeşlerim şimdi Allah cephesine gidelim. İyiliği düşündünüz ve yapmadınız. Derecat kazanıyorsunuz. Düşüncenizden dolayı. Onun için Efendimiz her zaman anlatıyor. Mutlu olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Ya hocam diyor tamam mutlu olacağım ama zikir var, zikir edemiyorum, namaz kılamıyorum falan şu bu. O zaman nasıl yapacağım? Sevgili kardeşim, güzel düşün. Mesela ne düşün? Sabahleyin uyanır uyanmaz. Ben bugün 5 kişiye bu iyiliği yapacağım. Hediye mi alacağım? Ama cebinizde para yok. Olsun. O gün 24 saat cebinizde para yok fakat içinizde düşündüğünüz birileri var hediye almak. O düşünceyle akşama kadar Allah sizi mutlu kılıyor mu? Evet, kesinlikle. Bakın, düşündünüz, hiç yapmadınız, cebinizde para yok. Siz düşündünüz ve Allah-u Teala size derecat kazandı. Şimdi düşündünüz ve gittiniz yaptınız. O hediyenin karşılığı neyse Allah size mutlaka o derecatı veriyor. Yani kanunlar hep kulun lehine. Allah insanı o kadar seviyor ki tarifi gayri mümkünsün. O zaman size ne düşünüyor sevgili kardeşim? Sabahları uyanır uyanmaz öf öf demek yerine ne diyeceksiniz? Efendimizin yarınlık sohbetinde buyurduğu gibi. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi geliyor? Önünüze gelen herkesi, ya seni çok seviyorum. Sen ne kadar harikasın. Yani herkesi sevin. İncil'deki ayeti kerime dikkat edin. Luka 27-29 ne diyor? Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size hakaret edenlere, hayır, lanet okuyan iyilik dileyin. Hakaret edene dua edin. Yani sadece iyi düşünün bakın. Şimdi düşmanın var. Seversen derecat kazanıyorsun, mutlu olursun. Senden nefret eden birisi var. Tamam, sen ona iyilik yap. Derecat kazanıp mutlu oluyorsun. Sana lanet okuyor adam. Sen iyilik dile, derecat kazanıp mutlu oluyorsun. Sana hakaret ediyor, dua edersen mutlu olursun. Sana tokat atıyor, öbür yana çevirirsen mutlu olursun. Ya Allah bizden ne istiyordu? Mutlu olmamızı. Öyleyse görüyorsunuz ki farklı ambalajlarla biz her saniye, her an mutlu olabiliriz. O zaman biz diyoruz ki biz bütün insanları seviyoruz. Bazıları da bunu anlamadığı için ya öyle şey olur mu? Ben niye düşmanımı seveceğim? Allah Resulü ne buyuruyor? Diyor ki zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Mazluma herkes anlıyor. Tabii yardım edilmesini ama marifet zalime yardım etmek, onun zulmünü azaltmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mevlana'nın dediği gibi 72 millete bir gözle, sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate azizdir. Biz 72 milletin 72'sine de sevgi gözüyle bakıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok seviyoruz ve çok seviyoruz. Sevdiğimizin işareti ne? Onların mutluluğu için çalışıyoruz. Hayatımızı onlara vakfediyoruz. Allah'a davet ediyoruz. Allah'a davet bir sevgi alameti mi? %100 evet. Ve onlara diyoruz ki gelin Mevlana gibi. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister 100 kere tövbeni bozulmuş olsan. Gel bu dergah Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahıdır. Yani içiyle mümin olanların dergahıdır. Siz de Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: O zaman kalbinize bakıyor Allah-u Teala. Kalbinizde bu talep varsa siz içinizle mümin oldunuz. Şimdi dışınızla da mümin olmanız lazım. Tevhidin iki tane kanadı var. Bir içiyle bir de dışıyla. O zaman sevgili kardeşlerim Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edip sizi 12 tane ihsana ulaştırıyor. 12 insanla mürşidinize tabi oluyorsunuz. Allah Resulü ne buyuruyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşiret vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşşiret ne? Salih rüya. Nedir salih rüya? Siz 12 tane ihsanla hacet namazı kılıp da mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah size mürşidi gösterir mi? Evet. Bu gösterdiği rüyanın adı ne? Salih rüya. Öyleyse 3 çeşit rüya var. Bir kabus nevinden rüya, şeytan gelip üzerinize basar, sizin kalkmanıza engel olur. O kabus nevinden rüya sizi mahveder. Bir de devamlı dünya ile meşgulsunuz. Hani halk arasında bir söz var. Tavuk rüyasında ne görür? Efendim? Evet, kendisini dar ambar. İşte eğer siz de dünya ile devamlı meşgulseniz siz hep dünyevi rüyalar işletsiniz. Ama siz Allah'ı dileyen birisiyseniz. Hani ehli dünya dünyada, ehli okma okmada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek diyorsanız o zaman kesinlikle Allah-u Teala size o salih rüyayla sizi mürşidinize ulaştıracak. mürşide ulaştığınız an önünde tövbe edeceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet size ne kazandırır derseniz, yani dışınızla namun olur size ne kazandırır? Sizi yedi kalp şartını ve yedi nimetin sahibi kılar. Bu yedi nimet devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Ya gelirse ne olur, ben ne anlarım devrin imamının ruhundan dersiniz. Sevgili kardeşlerim, şeytanı yabana atmayın. Şeytan zülmani leduni ilmin sahibi. Yani zülmani ledünle herkesin canını okuyor. Mesela sihir büyüğü vardır. Cinleri başkalarına saldırtmak vardır. Adam öyle görün yani hayatı zehir oluyor. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi mutlaka o koruyucu kalkana ulaştırır. Devrin imamın ruhu tabiyetle önde tövbe ederseniz kesinlikle o tövbeyle devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Sen Peygamber Efendimiz herkes hata yapabilir. Herkes hata yapar mı? Ne dersiniz? Çünkü nefs sahibidir. Ama hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenler. Eğer siz günah işlemeseydiniz, günah işleyen ama Allah'tan ne yapan? Tövbe istiğfarda bulunan bir toplum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ikinci safa bizim için tövbe. Tövbe kapısından geçmedikçe mümkün olmaz. Kutsal kitapların hepsini inceledik. Tevrat'ta ikinci safa tövbedir. İncil'de ayetler ikinci safa tövbedir. Kur'an'da ikinci safa tövbedir, tövbedir, tövbedir. Öyleyse dinin ikinci safhası tövbe kapısıdır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. O zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz, içinizde mümin oldunuz. Dışınızda da mümin olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Aynen.
0: Tövbe edecek misiniz?
1: İnşallah.
0: Bu tövbe devrin imamının ruhu tövbe ettiğiniz zaman başınızın üzerine gelip yerleşir. Birinci nimet. İkinci nimet kalbinize Allah imanı yazar. İmanın yazılması önemli mi? Evet, çünkü kalbinize iman yazılmasa nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah Resulü ne diyor? Allah Resulü diyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ihlasa ulaşmak ne demektir? İhlasa ulaşmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi demektir. Bir dilekle nefs tezkiyesini yaparsınız ama ihlasa ulaşabilmeniz için nefsinizi tamamen Allah'a teslim etmeniz lazım. Yani daimi zikre ulaşmanız lazım. O zaman eğer olay buysa kalbinize iman yazılmadan bu olabilir mi? Hayır. Kalbinize iman yazılmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Mesela ulaşmayı dilediniz, ibadet yapıyorsunuz, zikrediyorsunuz. 24 saat zikredin. Kalbinizdeki kalıcının %2'nin ötesine geçemez. Neden? Çünkü kalbinizde küfür kelimesi var. O küfür kelimesi çıkmadıkça o afetler kalpten çıkamaz dışarıya. Öyleyse her şeyden evvel kalbinize fazılların yerleşebilmesi iman kelimesine bağlı. Karanlıkların da bir daha kalbe gelmemesi için de kesinlikle lazım küfür kelimesinin dışarı çıkmasına bağlı. Ne zaman bu olur? Mürşidinize tabi olduğunuz an. Mürşidinize tabi olduğunuz an Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Devrin imamını ruhu koruyucu olarak size gönderiyor. Kalbinize imanı yazıyor Allah Resulü. En nezafetü minel iman. İman yazıldı kalbinize, arkasından ne yapıyorsunuz? Arkasından o güne kadar işlediğiniz bütün günahları sevaba çeviriyor. Günahların sevaba çevrilmesi demek Allah'ın derece sistemini arttırması demektir. İşte bugünkü konferansımızın konusu, bir kere daha söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsanla mürşide tabi olmak size 1'e 700 derece kazandırır. Evet, 1'e 700. Dikkat edin, şer düşünürseniz, yapmazsanız derece kaybı yok. Düşünürseniz, yaparsanız 1'e 1 kayıp. Ama hayır düşünürseniz, yapmazsanız derece kazanım var. Hayır düşünüp yaparsanız 1'e 10. Mürşidinize tabi olup yaparsanız 1'e 700. Tabi olursanız 1'e 700 kazandırır. Sevgili kardeşlerim, sizin ondan sonra cehenneme gidebilmeniz neye bağlı? Sizin işlediğiniz günahlar, yani sevapların 700 katının 700 kat daha fazla günah işlemeniz lazım. Bu insan için mümkün değil. Yani günde siz 1'e 700, yani Allah diyorsun. Allah edin bakalım.
1: Allah,
0: Allah edin.
1: Allah.
0: Size 1.700 kazandırıyorum. Ama sizin Allah demediğiniz an kaybınız 1'e 1. Onun için sizin tekrar cehennemliklerden olabilmeniz için ne lazım? Onun yani işlediğiniz hayırların 700 kat daha fazla günah işlemeniz. Bu da insan için mümkün mü? Hayır. Yani özel olarak ben artık kesinlikle hiçbir şey bırakıyorum. Sadece şer işleyeceğim derseniz imkansız başaramazsınız. Ermiş evliya olmak bu açıdan bir kurtuluştur. Kesinlikle. Felahtır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Öyleyse kalpten ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazla, dilemeyenlerin de günahları sevaplarından fazla. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyerek içten mümin olmak, mürşide tabi olarak da dışten mümin olmak, sizi mutlak surette felaha ulaştırır, kurtuluşa ulaştırır. Devam ediyoruz. Bununla kalmaz Allah-u Teala. Tabiyetle birlikte bu sefer ruhunu sizden ayrılıyor. Ne demiştik? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret ne demek? Hicret ruh için nedir? Bizden ayrılması, sirat-ı müstakim üzerinden sahibine ulaşması. Hicret başlıyor. Seyri sülük başlıyor. Arkasından ne var? Arkasından fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ne yapıyor fizik vücut? Allah diyor. Allah diyeyim bakalım. Allah. Allah, Allah, Allah. Allah dediğiniz an kesinlikle şeytan size yaklaşamaz. Ve şeytana kul olmaktan fizik vücut kurtulmaya başlıyor. Arkasından bu fizik vücudun Allah Allah demesi Allah'ın katından iki çift nur gelir. O nurlar kalbe ulaşıyor. Kalpteki karanlıkları azaltıyor. Bu da nedir? Nefs tezkiyesi. Ve arkasından iradenizin de güçlenmesini sağlıyor. Yani mürşide tabiyet size 7 nimeti sağlıyor. Demek ki 1'e 700 kazanabilmeniz için ne lazım? Allah size ne istiyor? Mürşid önünde, Allah'ın tayin ettiği mürşid önünde tövbe etmeniz lazım. Tövbe ettiğiniz an 1'e 700. Tövbe etmezseniz, hayır işleseniz 1'e 10. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sualim var size. Siz yaptığınız ibadetlerle 1'e 700 kazanmak mı istiyorsunuz yoksa 1'e 10 mu? 1'e 700. Allah Resulü ne buyuruyor? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim yatağında mışıl mışıl uyuyor. Ama o mışıl mışıl uyurken bir şeyde ne diyor? Allah diyor sadece. Allah diyor ve 1'e 700 kazanıyor. Öbür cahil de ne yapıyor? Sabah akşam namaz kılıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama sadece 1'e 10 kazanıyor. Sualim var size. 1'e 10 mu kazanmak istiyorsunuz, 1'e 700 mü? 1'e 700. Sevgili kardeşim, 1'e 700 diyorsanız mutlaka hacet namazı kılın ve mürşidinizi Allah'tan isteyin ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun ve 1'e 700 kazanın. Allah Resulü böyle buyuruyor. Kim bir içiyle dışıyla mümin olursa Allah ona ondan 700'e kadar derece tarzında bulunur. Hangi ayette Allah bunu söylüyor? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Refi derecatun zul arşi yulqir ruha min emri ala men yeşaun yuhadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah. Allah arşta neyle bulunuyor? Zatıyla. Öyleyse zatıyla bulunan Allah derecelerinizi yükseltiyor. Ne zaman? Tövbeyi gerçekleştirdiğin zaman. Yani kim haccet namazıyla mürşidini Allah'tan isterse, o mürşide tabi olursa o noktadan itibaren o kişi kesinlikle 1'e 700 kazanmaya başlıyor. 7 nimet ve 7 kalp şartı. Kalp şartından birincisi, Allah kalbinize ihbatı koydu. İhbat, ayetleri algılamamıza yarayan bir sistem. Yani adeta bir çip gibi düşünün. Kalbinize Allah'ı koyduğu zaman artık ayetlerin manasına varıyorsunuz. İkincisi ne? Allah Teala o kalbi kendisine çeviriyor. Arkasından üçüncüsü, kalbinize giden nur yolunu açıyor ve siz Allah demeye başlıyorsunuz. Bitiminden mürşide tabi olursanız Allah kalbinizdeki mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ve bu noktada sizin için ibadetlerin sultanı zikir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki siz Allah'ı çok seviyorsunuz ve Allah için en güzel şeyi yapmak istiyorsunuz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah için yaptığınız en güzel şey ne? Size diyor ibadetlerin en iyisini, en temizini, en çok sizin derecatınızı arttıran altın ve gümüş infaklarını, mesela Nuh, Uhud dağı kadar altın harcayın. Gümüş harcayın, infak edin. Yetmez. Allah yolunda şehit olun. Bütün bunların hepsinden daha büyük olan bir şey var mı? Evet. O nedir? Allah'ı zikretmek. Allah deyin bakalım. Sevgili kardeşlerim bakın. Sizin şu anda Allah demeniz şehit olmanızdan üstündür. Sizin Allah demeniz Uhud dağı kadar altın infak etmenizden üstündür. Allah demeniz her şeyden üstündür. Yani zikir ibadetlerin sultanı. Zikirden daha büyük bir ibadet yok. E hocam sen şu anda hadiste söyledin. Ayet karşılığı var mı? Var tabii. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Vahyettiğimiz ayetleri tilavet et oku. Bu zikirdir ama Allah isminin tekrarından daha büyük bir zikir değil. Namaz kıl o da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarından daha büyük bir zikir değildir. Zikrin en büyüğü nedir? Zikrin en büyüğü Allah isminin tekrarı. Allah, Allah, Allah. Allah insanı çok seviyor ve daimi mutlu olmasını istiyor. Onun için diyor bana ulaşmayı dile mürşidine tabi ol ve 3 saat zikret. 3 saat zikir az zikir demektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi açıklıyor. Veskur ismi rabbike fetebetilley tebdile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesin olarak. 3 saatlik zikir dünya saadetinin yarısı. E siz dünyada hep mutlu olmak istiyorsunuz. Fizik vücudunu teslim edin. Çok zikir. O zaman da %81 mutluluk. E ben daimi mutlu olmak istiyorum. O zaman daimi zikre ulaş. Daimi zikir Nisa 103. Feiza kadaytumus salate feskunallaha kıyamen kuvden ala cunubim. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse sevgili kardeşlerim bakın. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Zikir emri bil maruf nehyi münkerin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhine. Hani Amerika'da adam polis yakalıyor diyor ki sana bildiriyorum. Bundan sonra konuşacağın her söz aleyhine delildir. Öyleyse siz de aleyhinize delil toplamak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah deyin bakalım.
1: Allah
0: deyin. Bundan sonra ne yapmanız lazım? Bu sohbetlere gelmeniz lazım. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ya hakkı konuşun ya susunuz. Siz de hamdolsun hakkı konuşmak üzere buradasınız. Bir de yalnız kaldığınız zaman ne diyeceksiniz? Allah Allah Allah Allah. Ve sevgili kardeşlerim emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teskik kademelerini hep zikirle geçiriyorsunuz. Bir slaytımız var. Bunun karşında bu kademeleri geçtiğiniz an Allah'ın katında devamlı rahmet, fazıl ve selavat geliyor ve devamlı yükseliyor. 15 bin zikirle nefsi emmare, 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülhime, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi tezkiye. Çok fazla zamanınız değil. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka sizin için bunu gerçekleştiriyor. Allah yapıyor. Ve sanki siz bunları yapmışsınız gibi de sizi mükafatlandırıyor. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı herkese iyi ve. O sebeple diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek dünya barışının altın anahtarı. Sadece bir dilek. Dileyeceksiniz. Dilediğinizin alamet-i farikası ne? Dilediğiniz an kesinlikle Allah deme ihtiyacını duyarsınız. Zikir çünkü Allah Teala size sevdiriyor. Ulaşmayı dilediğiniz, dileyip bilemediğinizi nereden anlarsınız? Mürşid sevgisi. Bir bedevi geliyor Resulullah'a diyor ki ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl diyor, kılamıyorum. Oruç tutuyor, tutamıyorum. Zekat ver diyor, hiç param yok. Şunu diyor, hiç yapmıyorum. Kardeş diyor, sen ne yapıyorsun? Ben diyor, seni çok seviyorum. Allah. Tamam diyor, herkes sevdiğiyle aşırını. Öyleyse tek başına mürşid sevgisi kurtuluş mudur? Evet kesinlikle tek başına mürşid sevgisi kurtuluş. Ameni olan kişi mürşid sevgisini kalbinde taşıyan birisi midir? %100 evet. Nereden biliyoruz? Kur'an'ın özeti olan Asr suresini Allah Resulü nasıl tarif ediyor? Künnu alimen, mutallimen, ev samian, ev muhibben ve la tekunu hamisen. Ya alim ol, ya mutallim ol, ya işiten ol, ya seven ol. Sakın beşincisi olma. Öyleyse o sevgiyi Allah Teala kalbinize veriyor ve tek başına sevgi bir kurtuluştur sevgili kardeşlerim. Tek başına sevgi bir kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'tan hoşlanan kişi midir? Evet. Kurtulmuştur. Mürşidine tabi olan kişi Allah'ı seven kişi midir? Evet. Daimi zikre ulaşan kişi Allah'a aşık olan kişi mi? Evet. Hayran olan kişi mi? Evet. Yani Allah yolunda sadece sevginin katmanlarıyla yükselirsiniz, yükselirsiniz, yücelirsiniz ve bütün güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Bu ermiş evliya olmanızdır ve bir dilektir. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden içimizle dışımızla kesinlikle ne olmasını istiyor? Mümin olmasını istiyor. Evet sevgili kardeşlerim, bunu

0: kalk inşallah. Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine kitap sancak taht
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi alıyorsunuz. Allah Teala tekrar bizi bir konferansta beraber kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
4: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
6: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
7: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
8: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
9: İsterim tabii ama bulabilsek.
10: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
11: Şu anda yok.
12: Şu an yok.
13: Yok.
14: Yok herhalde.
15: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
16: Maalesef o inancımı kaybettim.
17: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde

adaleti yerine getiren bir imam, insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi. Hazreti İsa temsilen 3 kişi. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti müşride ulaşmak, tabi olmak. Fatiha mahasselam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk formunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanı nasıl yeneriz? Birinci sual, şeytan neden insanları tuzağına düşürmek ister? Sevgili kardeşlerim, şeytan baştan sona negatif bir varlık. Ve Allah'tan aldığı müsaade gereğince Allah'a karşı bir savaş içerisinde. Neden? Çünkü Allah yarattığı insanı çok seviyor. Onun mutlu olmasını istiyor. Allah nasıl biz insanların mutluluğunu istiyorsa, şeytan da biz insanların mutsuz olmasını istiyor. Yani Allah'ın İnsanlar için talebiyle şeytan insanlar için talebi taban tabana zıt. Öyle olunca doğal olarak Allah'ın insanlar için seçtiği yolu iblis tam tersini istiyor ve böyle bir gayretin içerisinde. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde emri verdiğinde iblis açık ve kesin tavır koyuyor. Ben ona secde etmem diyor. Dikkat edin, Allah Teala emrediyor. Ve iblis diyor ki ben ona secde etmem diyor. Yani Allah'a isyan ediyor. Allah diyor ki ey iblis, seni huzurumdan kovuyorum. İblis de madem ben insan yüzünden bu haldeyim, öyleyse bütün insanları tuzağıma düşürmek isterim. Düşürülebilecek mi? Evet, şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşarak önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırılara bulunacak. Kendisiyle beraber insanların çoğunu ne yazık ki cehenneme sürükleyebilecek. Nereden biliyoruz? İşte ayetler gayet açık ortada. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesi ve 12. ayet-i kerimesi. Kale ya iblisu ma menâken lâ tercüde izemertük. Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ve Araf 16'da kale fe bimâ huayteni, beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani iblisin talebi sırat-ı müstakimin zıttı olan sebil-ül gay. Allah'ın talebi ise insanların sırat-ı müstakime ulaşması. Ve iblis diyor ki sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Ne zamandır bu insan? Birin şeytanın sağdan, soldan, önden, arkadan girebilmesi o kişinin delalette olmasına bağlı. Kim delaletteyse, kim on ayet-i kerime gelecek müşrine tabideyse delalettedir. Ve delalette olanlar ne yazık ki şeytanın tuzağına düşenlerdir. Evet, delalette olanlar şeytanın tuzağına düşenlerdir. Bu şeytanın tuzağına düşenlerin oranına baktığımız zaman Araf 179. Lakad zara'na li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lahum kulubun la yafkahuna biha. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Lahum azanun la yesma'una biha. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için insanların çoğunun sağır, dilsiz ve kör olduğunu bahsediyor Allah Teala. Ve bütün sağır, dilsiz ve körlerin gideceği yer cehennem. Sebe 20'de de müminler fırkasının dışındaki herkes cehenneme gidecek. Enam 153'te de sırat-ı müstakimde olanların dışındaki herkes cehenneme gidecek. İşte sırat-ı müstakim Enam 153. Buna tabi olun. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Allah Resulü diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar Fırkan-ı Naciye'yi teşkil ediyor. Sebe 20'de olanlar müminler, kurtuluşa ulaşanları ifade ediyor. Ve diğer insanların çoğu iblisin tuzağına düşüyor ve iblis onları kendisine bağlıyor, kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in işte yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra onun sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. İblis tabi ne yapıyor insanları? Doğru bilinen yanlışlarla aldatıyor. İnsanlar onu doğru olarak, mesela nedir? 19 tane bidat. İnsanlar onu doğru olarak biliyorlar ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Hemen gösterelim inşallah. Doğru bilinen yanlışlar. Bütün Resuller peygamberdir. Bunu doğru olarak biliyor insanlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru olarak biliniyor ama yanlış. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Bunlar da bunu da doğru olarak biliyorlar ama yanlış. Vahiy peygamber efendimize sona ermiştir. Bu da doğru biliyor ama yanlış. Belki buraya bu başlığı da ilave etmek. Kur'an'a ters düşen hülafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat, münker, doğru bilinen yanlışlar. Belki de halkın anlayacağı, yani insanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Çünkü bunlar öğretiliyor insanlara. Ama yanlış, neye göre yanlış? Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Allah görülmez. İnsan bunu doğru olarak biliyor ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Bunun gibi 19 tane doğru bilinen yanlış var. Ve iblis insanları bu doğru bilinen yanlışlarla tuzağına düşürüyor ve onu kendisiyle birlikte cehenneme gönderiyor. İkinci sual, şeytan insanlara rahatlıkla tesir eder mi? Şeytan sadece davette bulunur. İç sesimizi taklit ederek tesir eder. Araf 27'de enne cealne şeyatine evlâ ile lezine la yuminun. Allah Teala şeytanları kime dost kılıyor? Lezine la yuminun. Ulaşmayı dilemeyenlere. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın dostlarıdır. Şeytanın nasıl nefsi varsa insanların da nefsi vardır. Ve nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Aslında şeytan da netice itibariyle bir mahluktur. Yani o da hudutludur. Elinde insanlara kötülük edebilecek ciddi hiçbir şey, hiçbir sultası emretme imkanı mevcut değildir. Sadece kandırabilir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri halidir. İnsanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer ve ona olmadık kötülükler yapar. Ama eğer kişi Allah'ın yolundaysa, Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini engelleyecektir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bizi gücü teslim için harekete geçen nefsin, bunlar hep Allah'ın yolunda olan insanlar. Allah'ın yolunda olması hasebiyle de şeytan ona tesir etmeyecektir. Şeytan kime tesir eder? Kendi ülkesindeki o insanlara tesir eder. Şeytanın ülkesinde olanlar kimlerdir? Kalbi hasta olanlarla kalbin kasitun olanlar. Hac 54'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُوا شَيْطَانِ فِتْنَةً لَزِينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmişlerdir. Ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hep hayatlarını şeytanın ülkesinde geçirirler. Ama bu seçilen kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derhal bu dilek onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirir ve Allah'ın ülkesinin kapıları açılır ve şeytanın o kişi üzerindeki tesiri tamamen yok olur. Allah razı olsun. Üçüncü sual, şeytanı yenmeyi nasıl başarabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sizi şeytanın tesirinden mutlak olarak kurtarır. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ki devrede şeytan size tesir edemez. İşte Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمِ الْبُشْرَ فَبَشَرْ اِبَادِ Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Yani şeytan sadece kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir edebilir. Kalbi hasta olanların zıttı kalbi selim olanlar. Kalbi selim olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar da seçilmişlerdir ama zikretmedikleri için kalpleri kararıyor. Öyleyse her iki grupta kesinlikle kurtulabilir. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse doğrudan doğruya bu dilek onları Allah'ın ülkesine ulaştırır ve Allah'ın ülkesindeyken şeytanın onlara negatif tesir etmesi söz konusu değil. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Öyleyse şeytanı her zaman yenmek elinizde. Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Daimi zikir, şeytanın kapısını zikirle kilitlemenin muhtevasını içeriyor. Ve iblis diyor ki yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. İblisin başka bir kandırma yolu, dünya hayatını güzel göstermek. Yani dünyevi taleplerde bulundurmak. Bir ruhun talebine engel olmak, iki dünyevi taleplerde bulunmak. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik, bunlar hepsi. Ve iblis ne yazık ki insanlara tesir etmek suretiyle bu yedi safhanın yedisini unutturmuş. Vasıta emirleri din tatbikatından çıkartmış. Hedef emirleri de vasıta emirlerin yerine geçirmiş. Ve dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor. Hicri 39-40. Ama Allah Teala ne diyor? Sen benim ihlas sahibi kullarımı baştan çıkaramazsın. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımına tabi olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Gemen yettebi'u şeytan kim şeytan adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasa hiçbir içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. İşte nefs tezkiyesine başlayan kişi kimdir? Mürşidine tabi olan kişi. Öyleyse eğer iblisin nefs tezkiyesine başlayanlar üzerinde bir tesiri yoksa o zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra şeytanın kurduğu bir tuzak bu sefer de insanları zikirden alıkoyuyor. Birincisi iblis insanları hedef emirlerden uzaklaştırıyor. İkincisi de zikirden uzaklaştırıyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı. Garip olan noktaya dönecekti. O gariplere müjdeler olsun. Kimler doğru gariplere ey Allah'ın Resulü? قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادُهُ مُنْ سُنَّتِ وَيُحْيُونَ مَا اَمَاتَهُ مُنْ سُنَّتِ Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler, ifsad olan sünnetimi de esna ederler. İşte sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsa onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanların arasını esna ederler. Ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden daima çoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları Allah'tan uzaklaştırmak ve mutsuz olmalarını sağlamaktır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Hayır, insanları yani Kur'an'ı, namazı Allah'a bildikleri için aldatamaz.
3: Vesveseyle oluyor tabii ki.
4: Korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlardır. Bunlar Allah dostları verirlerdir. Öbür türlü yoldan da çıkardığı tabii ki olabilir.
3: Şeytan hiç başarılı
1: olmaz. Hiç başlamadım. Allah kadar mutlu olmayı isteyen herkesin şeytanla kol kola olmaktan çıkıp Allah'a yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak.
4: Gözleriyle, dünya gözüyle görmek demek değil. Ben dağlara taşlara sığmadım. Mümin olduğunu kalbimiz. Olay bu.
6: İman hakikatleriyle Allah'ın ismi sıfatlarıyla Allah'a yaklaşmak gerekiyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
6: Dualarımız ulaşır. Kullarla arasında dua bir perde. Dua ettikçe o perde Allah'a ulaşıyor inşallah.
7: Dua ettiğimizde mesela olmayabilirdi. Cennet de oluyor.
3: Kur'an okumak sizce.
5: Dua etmek.
1: İbadetim benim, dualarım var. Allah-u bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Ediyoruz.
4: Zaten amacımız bu hayata gelmek. Masumlah olmak.
0: Bir misafirimiz Allah onlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar diyor. Bunlar Allah dostları verirlerdir. Öbür türlü şeytanın yoldan çıkarttığı tabii ki olacaktır. Şeytan Allah yolunda olan bir insana daha yoldan çıkarabilir mi? Tabii. Yani dünya hayatını ona güzel göstermek suretiyle onu zikirden alıkoyarak. Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanları hidayete erdirmektir. Birinci defa hidayete hiç kimse, hiç bir kuvvet mani olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ama şeytan boş durmaz. Kişi hidayet erdikten sonra insanı yoldan çıkartmak için bütün yolları dener. Bütün gayretiyle o kişinin hidayetten düşmesine sebebiyet verir. Ve bazen bunu başardığı da vakidir. Kişinin fikrini çelebilir, onun hidayetten düşmesine sebebiyet verebilir. Neyle yaparak? Zikirden onu alıkoyarak. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi onun başının üzerinde ruh hani önden arkadan korudukça kesinlikle ona bir şey yapamaz. Ama ne zaman o kişi zikirden yüz çevirirse Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesinde men kefere billahi min ba'di imani ila men ukriha kalbehu mutmainen yani kim imandan sonra göğsünü küfre açarsa o zaman o kişi fıska düşer ve Allah'ın yolundan ayrılır. Bunlar kimlerdir? Rabbim işte vellezine yankidun ahdallahi min ba'di misaqi ve yaqta'una ma amara Allahu bi en yusara. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emin ettiği ustatı keserler. İşte onlar fıska düşenlerdir. Ama Allah-u Teala ikinci bir hak tanıyor. Tekrar hidayet erdikten sonra üçüncü kere fıska düşerse artık ona Allah-u Teala onun kalbini tabi ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala'nın her devirde biz insanları şeytanın tuzaklarına karşı uyaran, koruyan resimler, müşrikler tayin ettiğini görüyoruz. Müşrik sizin için ne ifade ediyor?
3: Din insanı gibi.
4: İslam'ın emirlerini en güzel şekilde yapabilme yolu, bu yolunda Allah yolu olduğu müşterinin işi irşat.
2: Evlana, ondan sonra peygamberlerimiz hepsi Allah'tan yani hepsi olduğunu inanıyor.
4: Ateş kolay mı yani? Şöyle yolu gibi benzer bir çekersin. Bundan kurtulmak istiyor, insanları kurtarmak istiyor. Onların amacı da bu yani.
1: Sizce önümüzde bir müşrik var mı? Onlar nasıl bırakıyoruz?
5: Halen çok iyi insanlarımız var. Yani halen böyle şey insanlarımız var ama bence yok yani.
2: Okumayla, Kur'an'la, ibadetle, Allah için her şeyin yoluna gittiğimizde onu bulabiliriz.
1: Sizce mürşide sahibi olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
2: Tabii Allah korkusu olan kişi hiçbir kötü yola gitmemesi lazım.
5: Tabii öbürlerine göre farkı var mı?
4: Tam teslim olmuşlar mürşide. Yerinde su vardır. Soğuk su yanındaki adama verir. Kendisi çok susadır abi.
0: Bir misafirinde çok iyi insanlarımız var ama mürşit yok dedi. Dini öğreten iyi insanlarla mürşitler arasındaki fark nedir? Her devirde kesinlikle Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşitler vardır. Bir kere ister asaletin ister devri vekaletin devrin imamı her zaman vardır, hayattadır. Yine Maide 35'te devrin imamı hidayete erdirendir ama Maide 35'te ona bağlı olan diye bütün müşrikler vesile olanlardır. Ve Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Ali İmran 104'te de maruf vermeden mükerrenden neheden ve hayra davet edenlerle beraber olun. Yani onlardan bulunun. Öğretim müessesi her seviyede vardır. İnsanlar müşrik olmadan da öğretici kademesine dahil öğretenler kademesinde bulunabilirler. Her kademede öğretenin öğrettiği kişiler de başkalarına bir şeyler öğretebilecek huyeti taşırlar. Ama bu bir irşat müessesi değildir. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini Allah'a teslim edenmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum. Eğer müsaadeniz olursa bir sual arz edeceğim inşallah. Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Tekrar sonsuz kere mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'ın bütün insanları cennetin alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Bir kere 58 tane ayet-i kerimede cennetten, cehennemden cennete bir transfer olayı yok. Başlangıç noktasında herkes cehenneme gidecek. Ama cennetlikler de cehenneme gidecek. Fakat cehennemi görmek üzere. Ondan sonra oradan Allah-u Teala çıkmalarına izin verilecek. Onları cennetine alacak. Fakat cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin oradan çıkması söz konusu değil. Aradaki fark ne? Cennetlikler takva sahibi gören işten ve idrak edenlerdir. Cehennemlikler şirkte olanlar sağır dilsiz ve körlerdir. Bunlar ikisi birbirinden farklı. Bu sebeple asla ve asla cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin 58 tane ayet-i kerime onların bir daha çıkamayacağını beyan ediyor. Cehennemden çıkış yok. İblisin bütün insanlara ulaşmak istediği tuzak bu Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına insanları kanandırarak Allah ile ilişkilerini kesmek. Onların kurtuluşa ulaşmalarını engellemek şeytanın temel amacıdır. Bunun reenkarnasyona inanan herkes de başarmış durumda. Şu dünyada reenkarnasyon diye bir olayın tahakkuk etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bu iblisin bir hürafesidir, korkunç bir tuzağıdır. İblisin Allah-u Teala'nın ayetlerini kullanıp insanları affedebileceklerine inanması ise bir başka husus, başka bir tuzak. İblisin çokça tuzağı var ama iblis kimi kandırabilir? Kur'an'ı bilmeyenleri. Kur'an'ı bilenler kendilerine söylenen sözü daima Kur'an'la karşılaştırabilen ve Kur'an'a uymayanların insanların zanları olduğunu bilen, Kur'an hakikatleriyle hayatlarını yaşayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala şeytanın bize ulaştıracağı vesveselerden, tuzaklardan kurtulabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmenizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
5: Allah'a hem yakın olmak hem şeytanın şerrinden uzak olmak.
2: Allah'ı hep anmak.
4: Zikirle şeytanın teşhiselerine, hilelere düşmemektir. Şeytanın bin bir yüzü var. Allah'la bile kandırır.
1: Zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Kötü yoldan uzaklaşır. Karşıdakine zarar vermez. Her bir yapacağı zarar da Allah aklına gelir.
5: Çok şey değişir.
4: En başta eşine karşı değişir. Ondan sonra bu daire geniştir. Çoluğuna, çocuğuna merhamet, komşularına itaat.
1: Bize zikir diğer ibadetlerden farklı mıdır?
5: Allah'a yakın olmak.
1: Devamlı zikir yapan bir devamlılıkta olur mu?
2: Allah andığı için, peygamber andığı için hep mutlu olur, hep huzurlu olur.
4: Dünyaya gelmekte maksat Allah'ı zikretmek, gerisi çelik çomak. Mutluluk ancak onda.
5: İnsanın canı sıkıldığı zaman sürekli zikir edip, dua edince gerçekten Allah her türlü bir ferah kavuşturuyor ya.
1: Zikir yapan bir insan değil, insanlara göre davranış biçimlerinde bir değişiklik var mıdır?
4: Değişmesin lazım. Değişmiyorsa o zaman zikrinde bir yanlışlık var. Ya şeyhinde var ya kendinde var.
2: Allah'a anan, ibadeti, her şeyi yapan kişiden bir zarar gelir.
0: Bin bir sebebin şeytanın bin bir yüzü var, Allah'la bile kandırır. Şeytan insanları Allah ile nasıl aldatır? Allah Teala hadis 14'te ve Lokman 33'te diyor ki şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Onlara seslenir iblis, biz sizinle beraber olmadık. Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Garur, aldatanlar, şeytan ve avanesi de sizi Allah ile aldattı. Allah gafur ve rahimdir, sizi affeder diyerek aldattılar. Kimleri aldatmış bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler İslam'ın 5 şartıyla evet, siz bunu yaparsanız mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacak. İşte bu şekilde Allah'ı aldatıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırsalar bunun bir mümkün olmadığını görecekler. Lokman 33'te de aynı şekilde ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya ayette sakın sizi aldatmasın. Garur tağut da Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Bir, dünya hayatı. İki, iblis. Bakara 78-79'da ise iblis, onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Ve onlar zannederler. Ve yazdıklarına ve elleriyle yazdıklarına ve sattıklarına diyor. Öyleyse görüyorsunuz hem hadis 14'te hem diğerlerinde iblis insanları Allah'ın affına güvenerek aldatıyor. Zikir yaparsan kalbin kararır. Dindeki hürafeler, unutulan kavramlar hep bütün bu hakikatin ne kadar önemli olduğunu bize ifade ediyor. İblis Allah'ı vasıta olarak kullanarak insanları Allah'a ulaşmaya karşı çıkartmaya çalışır. Allah ile aldatmak şeytanın temel hedefidir. Kelime oyunları, cümle oyunları ayetlerden çıkardığı başka manalarla insanlara yaklaşır. Allah'ın söylediğinin tam tersini onlara yaptırmak ister ve insanlar %90'dan fazlasını hep galip gelmiştir. İnsanlar akıllarını kullanmadıkları sürece hep şeytanın bu tuzağına düşeceklerdir. Ne olması lazım? Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağıya çok sıkı bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz muhterem hocamız, size bir sualim olacak. Şeytanın aklınıza getirdiği kötü düşüncelerden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de seni çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şeytanın aklımıza getirdiği kötü düşünceler hesaba çekilecek miyiz? Allah-u Teala'nın kiramin katibi melekleri düşüncelerimize de davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak için düşüncelerimizi de filme alırlar. Ama düşüncelerimizde hesaba çekilmiyorsunuz. Tam tersine düşünceleriniz sebebiyle yaptıklarınızdan hesaba çekiliyorsunuz. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın yasak ettiği bir fiili düşündünüz ama yapmadınız. Derecet kaybetmezsiniz. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir iyilik yazarım. Onu yaparsa 10 kat ve 100'e kadar cevap yazarım. Ama eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük yazarım. Öyleyse düşüncelerimizden hesaba çekilmiyoruz. Düşüncelerimiz sebebiyle yaptığımızdan hesaba çekiliyoruz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında fiiliyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerimizden de sorumluyuz. O zaman da zaten kötü düşünmemiz söz konusu değil. Evet. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olması olma şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Rusya'dan. Muhterem hocam, bazı insanlar evren, enerji diye bir şeylere tapıyorlar. Evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğimi yapacak gibi inançlar söz konusu. Bu durum Deccal'ın bir tuzağı mı, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanların istekleri manevi veya maddi olabilir. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. İşte 7 tane ayet-i kerime ve delalette olanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar şeytanın tesiri altında, şeytanın kulu ve dostudurlar. Ve bu şeytan onlara tesir ederek evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğimi yapacak dedikleri, talep ettikleri şey ne? Dünya. Zaten Allah Teala ayet-i kerimede şunu söylüyor. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz veririz. O 7 ayet-i kerimede bakalım. Ama onlar ahirette bir nasibi yok. Yani bunların ben evrene hacettimi yolladım, mutlaka bana dediğim yapacak gibi inançlar söz konusu, bu durum gerçekten de manevi istikametteki talepler değil. Dünya istiyorlarsa Allah-u Teala da veriyor ama onların ahirette bir nasibi yok. Yetmez. Evrenin onlara verdiği, yani aldıkları dünya hayatı onları mutlu edemez. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zenginliğin mutluluk getirmediğini Karun örneğinde bize anlatıyor. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermiyor. Onların ahirete bir nasibi yok. Bunların da talep ettikleri şey sadece dünyalık inançlar. Mesela bunlardan ben evrene hacetimi gönderdim, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbim ruhumu kendine ulaştır diyen bir talebin sahibi değiller. Şeytan herkesi tuzağına düşürüyor ve onların taleplerinden hareketle iblis bunu gerçekleştiriyor. Bu durum Deccal'ın bir tuzağı mı? Evet, Deccal kimdir? 2 ayet-i kerimede 1 Tövbe 32, 2 de Saf 8. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah o kafirler kere görseler bile nuru tamamlayacaktır. O halde buradan hareketle bir sonuca ulaşmamız lazım. Asıl olan Rabbimizin bize bahşettiği manevi istikametteki talepler. İşte niyeti ahiret olana Allah dünyayı da veriyor. O zaman insanlar iki cihan saadetine sahip olmak istiyorlarsa bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İblis de bunun önüne geçerek Allah'a ulaşma dileğini yalanlatıyor Yunus 45'e göre. Kehf 105'e göre inkar ediyor. Ve onları şirkte tutuyor ki 19 negatif özellikten bir tanesi de şirktir. Şirk içinde olanların gideceği tek bir yer var. O cehennem. Ancak kurtuluşa ulaşanlar şirkten kurtulanlardır. Takva sahipleridir. Kimdir takva sahibi olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet. Allah'a kalpten ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmak. Bir dilekle. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar günah işlediklerinde ruh nefse azap verdiğini muhterem efendimizden öğrendik. Ancak insanın fizik bedenine azabını Allah kişiye hastalık olarak mı veriyor? Açıklar mısınız? Allah Teala fizik bedene nasıl bir işlem uyguluyor, azap ediyor onu bilmiyorum. Ama hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle de kimsenin derecat kaybetmesi söz konusu değil. Kişi derecat kazanabilir ama derecat kaybedemez. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader ilmi takaddüm ama cebri tahakküm değil. Kader Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Daha doğrusu Allah'a göre her şey bitmiştir. Kişinin hayat filmi eğer cennetliklerdense illiğinde, eğer cehennemliklerdense siciğinde. Birliğinde olanların kader hücreleri cennetlerin kader hücreleri iliğinde Muttaffin suresinin 18. ayet-i kerimesi Kelle enne kitabel ebrar ile fi iliğin ve ma adrake ma iliğin kitabın merkumun yeşedil mukarrabun. Yani mukarrab olanlar ona şahit olur. Kimdir mukarrabler? Mukarrabler Allah'ın muhlis kulları. İhlas'ta birinci gök katı, ikinci gök katı 3, 4, 5, 6, 7 ve yedinci gök katında birinci alem kader üzeri, İkinci alem ömür kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem makam Mahmud, beşinci alem divani sahin, altıncı alem zikir üzeri, yedinci alem indi ilahi. Bütün bunları muhlis kul kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine gösteriyor. Yani mukarrab olan muhlisler şahitlik ediyor, görüyor. Yaşadın mukarrabın. Ama öbür tarafta yine Muftafin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kelle enne kitabı fücar ile fisicin madrake masicin kitabın merkumun veylin yevme izinil mükezzibin ve o yalanlayanlara neyi yalanlamışlar cehenneme hak etmişler Yunus 45'te kat hasirelezine kezibu bilika Allahi ve makanı muhtedin. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar cehennemliklerden olmuşlar. O halde baktığımız zaman olayı bu ise zaten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ama aynı zamanda bir duadır. Diğerinde duaları yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duaları yok. Allah Teala onların davetine icabet etmiyor. Ve beş şey var ki kaderdir. Bu doğum kaderdir, ölüm kaderdir, evlilik kader, veli olmak kader, dualar da kader. Duada bir cüz-i irade var. İki ilahi irade var. Dua zaten kaderdir. Allah Teala hiç kimseyi kaderinde cehennemlik yapmamıştır. Başlangıç noktasında zaten herkes negatif özelliğin sahibi ve Allah Teala mutlaka katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayeti dileyen kişi cehennemlikken mutlaka cennetliklerden oluyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, büyüklerimizden duyduğumuz artık ölsem de gam yemem sözü ile bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhanın belli kademelerini mi işaret ediyor, açıklayabilir misiniz? Evet, Osmanlı'da kişi mürşidine tabi olduğu an bu sözü söyleyeyim. Artık ölsem gam yemem. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu an o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve mutlaka 7 nimetin sahibi oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Ama bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri belki baki kalan bu kubbede hoş seda, arkandan güzel bir ses bırakmak, bunlar evet 7 safa 4 teslimin yaşanmasına işaret edilebilir. Ama asıl olan Kur'an ayetleri. Çünkü insanlar ne söylese söylesin, bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu önemli. Allah Teala her devirde güzel söz sahibi olanların men ahsana kavlen memmen daa ila Allahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Sûret 33'te Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim var? Evet, Allah'a davet ediyor. Ve nefs tasfiyesi yapıyor. Bizi Allah'a davet ruhun talebidir. Mutluluğa davettir. Salih amel nefsesiyesi. Bu da bizi mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin afetleridir. Ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Allah razı olsun. Ruhunu teslim eden kişi diğer insanları da Allah'a davet ederek onların mutluluğunda da pay sahibi olmak istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ilkokul ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum Muhterem Hocam. Ergenlik çağındaki çocuklarımız asi davranışlar ve özellikle babaya karşı düşmanca davranışlar sergiliyorlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Gerçekten de Allah Teala Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kuvvü enfusekum ve ehlikum nara. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir insanın kendisini koruması her zaman Efendimizin buyurduğu gibi 7 katlık bir sarayın Allah'ın size vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bu bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Bir insanın kendisini ateşten koruması mutlak surette Allah'a ulaşma dileği, kimin kalbinde Allah-u Teala'yı görürse. Çünkü Allah-u Teala Allah'tan yardım alanlar kalpten Allah'tan talep edenlerdir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak, onu hemen altına. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse duanızın mutlaka kul olmak duanın kabul edilerek. Şöyle, hangi duayı Allah kesin kabul ediyor? Dikkat edin, kul olmak duanın kabul edilerek. Kişinin bir duası var ama hangi dua? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemesi dua. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an bu dua onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor ve bu duayı da Allah Teala kabul ediyor. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani bir kişi de diyor ki ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Bu dilden olduğu takdirde o kişi zikir yapamaz. Kalbi gaflet içinde. Yani zikretmeyen kalp gaflettedir. Ve gaflette olanların duasını Allah Teala kabul etmiyor. Ancak kimin duasını Allah kabul ediyor? Zikirdeki kalbin talebini Allah Teala kabul ediyor. O zaman kişi evvela Allah'a ulaşma dileği ve mürşidiyet taveti sağladıktan sonra çocuğuna da Allah'ı sevdirecek, Allah'a ulaşmayı dilettirecek, Resulü sevdirecek, mürşide tabiyeti sağlayacak. O zaman ne yapmış oluyor? Baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşide tabiyetine vesile oluyorsa kendisini korumuş oluyor. Bu şekilde yani baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlıyor, vesile oluyor. Mürşide tabiyete hayra vesile olan hayrı işlemiş gibi, eğer çocuğunu ahirete göre yetiştirirse baba kendisini korumuş oluyor. Aynı zamanda çocuğunu da korumuş oluyor. Ama çocuğunu dünyaya göre yetiştirirse, dünyaya birleştirirse kendisini de ateşe mahkum ediyor, çocuğunu da ateşe mahkum ediyor. O zaman niyeti ahiret olana Allah ikisini birden veriyor. Çocuğun kimin niyeti ahiret? Çocukların ahiret hayatına göre yetiştiren baba, anne baba. Kimin niyeti dünya? Çocuklarını dünyaya göre yetiştirenler. Bugün genellikle insanlar %90'dan fazlası çocuklarını dünyaya göre yetiştiriyorlar. Dünyevileştirerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Öyle olunca aslında onların da ateşe girmesine sebep oluyorlar. Böyle anne babalar, işte Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Anne baba ne diyor? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var deyip çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşidine, taviyetine vesile olursa hem kendisini korumuş oluyor hem evladı yani ateşten koruyor. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ruh insana hayat verir, ruhundan çıkınca kişi oluyor. O zaman da o çocuğun ateşe girmesine sebebiyet veriyor. Ergenlik çağındaki çocuklarımıza asi davranışlar, özellikle babana karşı davranışlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Çocuklarınızı Allah'a göre, Allah'a yönlendirmelisiniz. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamalısınız. Tabii ki bu dilden değil, kalpten. Kalpten dilemeleri halinde Allah-u Teala'nın kalplerine koyacağı rahmet ve ne diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi? İnsanlar çok namaz kılmak, çok oruç

mürşide tabi olanlar, tövbe edenler Allah'tan ne alıyorlar, tövbe etmeyenler ne alıyorlar? O bir slaytımız var, o mukayeseyi yapalım. Mürşide tabi olmadan zikredenler sadece 1'e 10 kazanıyorlar. Mürşide tabi olmadan tövbe eden kişi, devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu geliyor. Kendi kendine yapılan bir tövbede devrin imamının ruhu gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Kendi kendine yapılan günahlar sevaba çevriliyor. Kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe, mürşidin yapılan tövbede kalbe iman yazılır. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmaz. Mürşidin yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılır. Nefes 39. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmaz. Mürşidin yapılan tövbede zikrettiği zaman iki çift nur gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Mürşidin yapılan tövbede zikir yaptığı zaman 1'e 700 kazanır. Kendi kendine yapılan tövbede zikrettiği zaman 1'e 10 kazanır. Mürşidin yapılan tövbede irade güçlenir. Kendi kendine yapılan tövbede irade güçlenmez. Yani her şeyi Allah'tan isteriz, aracıya gerek yok. İstedikleri takdirde zikir yaptığını düşünelim mürşitsiz. Sadece 1'e 10 kazanıyor. Onun dışında ne devrin imamın ruhu geliyor, ne günahları sevaba çevrilir, ne kalbine iman yazılır, ne ruh vücudu terk eder, ne kalbine nur gelir, ne de irade güçlenir. Bunların hiçbirisi olmaz. Halbuki mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı nefs seskesi ve tasfiyesinden geçer. Ev oturumlarında konu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasına gelince ben her devirde bir kişi Kur'an'ı açıklayabildiğim zaman bana diyorlar aç Kur'an'ı Türkçe okumasını açıklamasına bak diyorlar, bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ, biz sana Kur'an-ı Kerim'i bir lafzı manası ve 7 ruhunu verdik. 7 ruhunda da 7 ruhu Kur'an tefsiridir. Ve Kur'an'ın tefsirini, Kur'an'ın açıklamasını her devirde devrin imamı yapıyor. Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerine baktığınız zaman Allah-u Teala bakın ne diyor. La tuharrik lisaneke li tecale bihi. Ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dinini hareket ettirme. Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e getiriyor. O da ezberlemek üzere hemen başlıyor ama Allah Teala hayır diyor. İnne aleyna cem'u ve Kur'anuhu. Muhakkak ki onun toplanması ve okuması bize aittir. Yani Allah Teala ben yapacağım diyor. Çünkü bize aittir dediği zaman onun toplanması ve onun okunması. Allah Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. Onun toplanması, yani demiş oluyor ki onu sen toplayacaksın, onu sen okuyacaksın onlara. Okuması bize aittir. Yani Allah devrin imamının ruhuna tasarruf ettiği için Peygamber Efendimiz'in okuması Allah-u Teala'nın okuması manasında. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Yani biz sana nasıl okuyorsak, nasıl açıklıyorsak ona tabi ol. Sümme enne aleyhi beyanehu 19. Sonra onun açıklaması, yani tefsiri yine bize aittir diyor. Sonra onun beyan açıklaması muhakkak ki bize aittir. Bize dediği şey ne? Allah Teala Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor bize dediği. Yani biz söz konusu olduğu zaman Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz bize aittir. اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah, devrin imamı,

0: ve Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala devrin imamı ve Kur'an-ı Kerim. O zaman aç Kur'an'ı Türkçesine oku dediği zaman nasıl kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanıyorsa, mürşid önüne yapılan tövbe 7 nimeti Allah'tan alıyorsa, o zaman kendi kendine Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman muhkem ayetlerin manalarına varabilir ama müteşabih ayetleri asla açıklayamaz. Nitekim Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Etümne ba'del kitabe tekfurun bi ba'd." Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? "Efetümne bi ba'del kitabi ve tekfurun bi ba'd." O zaman bir kısmını inkar edenlerin korkunç azaba düşer olacağını Allah Teala açıklıyor. Ne diyor Al-Ma'idah 119'da? Onlar kitabın bütününe iman ederler. Yani tekrar ediyorum, Bakara 85 ile Al-Ma'idah 119'u bakın. "Hantumâ ve lâ yuhibbûne ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi küllî." Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunlar kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar ediyor. Bunların gideceği yer korkunç cehennem. Asıl olan kitabın bütününe iman etmek. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, İsra suresi 70. ayet-i kerimesinde geçen Ademoğlu ifadesi tüm insanları mı kapsamaktadır? Yoksa irşat kademesindeki insanları mı? İsra 70, Efendimizin tabi burada Allah-u Teala'nın insanı fazilet açısından üstün kılması söz konusudur. Bu konu bir nefsin afetleri, bir de ruhun hasletleri açısından değerlendirilmelidir. Allah-u Teala sadece insanı ruh vermiştir. İnsana ruh vermiştir. Hasletlerin davranış biçimlerini gerçekleştiren insan ruha aittir. Allah-u Teala nefsi kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ruhun paralelinde faziletleriyle ayrıca donatır. Böyle bir dizaynda insanoğlu Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Bütün diğer varlıklardan fazilet açısından üstündür. Demek ki fazilet açısından bütün vasıflar itibariyle insanlar yani bütün mahlukattan daha üstündür. Çünkü bütün kainat insan için yaratılmıştır. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen yaşadığımız anı daha önceden yaşamış gibi oluyoruz. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Tabii Allah Teala öncesinden gelmeden önce de kader üzerinde o hayatı gösterebilir. A şekline, V şekline, o zaman bu hissiyatın içinde olursunuz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimiz, hidayet çağındayız. İlk hidayetin giriş devresi 30 yıl olacak. Sonra hidayetin gelişme devresini yaşayacağız. Buyurdular. Bütün kardeşlerimiz can hırsıyla çalışıyorlar. Daha çok tebliğ yapılıyor. Daha çok sayıda tabiyet oluyor. Ama onlardan geri dönüş çok az sayıda oluyor. Bunun sebebini bizlere açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten bize düşen insanları Allah'a davet etmek ve onların hidayetine vesile olmak. Ama sonuçta insan her noktada serbest iradenin sahibidir. İnsanlar bir şeytanın tesirinde, iki nefsin tesirinde, bir de üç çevrenin tesiri çok çok önemli. Ve etrafta insanların %90'dan fazlası korkunç bir karanlığın içerisinde. Bu karanlık çevredeki insanlardan etkilenen insanlar çoğu ne yazık ki kendi hayatını tercih ediyor. Dünyayı öne getiriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle ellerinizden hasretle öpüyorum. Hocam, Isparta Şarkıkar Ağaç'tan Yavuz Ufacık. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Sosyal medyada Allah'ın 99 ismini ezberleyenlerin cenneti gireceği konusunda paylaşımlar var. Bu konu doğru mudur? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sosyal medyada Allah'ın 99 ismini ezberleyen cennete girer diye çokça paylaşımlar var. Bu konu doğru, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, değil Allah'ın 99 esmasını. Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezbere bilen, hafız Kur'an olan insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kesinlikle gideceği yer cehennem. Bu neden öyle? Kur'an-ı Kerim'in hükmü söz konusu. 1. Yunus 45, Kehf 105. Ve de Yunus 45, Kehf 105, Zümer 65. Şimdi bu ayetlere beraberce bakalım. Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَى اللّٰهِ لِقَى اللّٰهِ yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Kehf 105 ayetleri لِقَى اللّٰهِ inkar edenler, onların ameli boşa gidiyor. Kimdir ayetleri inkar edenler? Allah Teala noktayı koyuyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Len eşrekte, yani şirkte kalırsan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun. O zaman kimdir şirkte olan? Şirkte olan ruhun talebine uymayan, nefsin talebine uyan kişidir. Nefsin talebine uyan, ruhun talebini hayatında tatbikata geçirmeyen kişinin ameli ne olursa olsun, amel boşa gittiği için o kişinin gideceği yer cehennem. Sabahtan akşama kadar esmaları ezbere okusa, Kur'an'ı ezbere okusa hiçbir şey ifade etmez. Allah Teala kalbe bakıyor ve söylemiştik. Bir insanda ilk kabul olacak dua, yani hayatında kişinin ilk kabul olacak dua Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ki bu bir duadır. Dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi bir duadır. Onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor. İşte bu kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butuk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
0: Fatiha muhasselavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz adalet. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah-u Teala hep vardır. Haydır, la yemut. Kendisi için ölümsüzlük, ölüm söz konusu değildir. Ve Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kullu men aleyhi afan ve yebke veşi rabbike zülcelal vel ikram. Her şey fanidir. Ama Zülcelal ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. İşte celal ve ikram sahibi. İkram Allah'ın biz insanlara emirlere itaat etmemiz halinde verdiği mükafatları, müjdeleri ifade ediyor. Bütün güzellikler, bütün mutluluklar hepsi Allah'ın ikramlarıdır. Ama celal sıfatı adaleti içeriyor ve Allah-u Teala mutlak adaletin sahibidir. Allah'ın bir ismi el-Adl'dir, bir ismi el-Hak'tır. İşte hakkı hak sahibine teslim etmek ve böylece adaleti gerçekleştirmek o Allah'ın üzerinedir. Birinci sual adalet kavramı neyi ifade ediyor? Adalet, insanlar arasında hakkın doğru tevzi dağıtılmasını ifade ediyor. Konulan kanuna uygun davranmanın karşılığı hak ve mükafat. Konulan kanuna itaat etmenin, etmemenin karşılığı da suç ve cezadır. Evet, bir kanun var. Bu kanuna uygun davranmak, hak ve mükafat. Bir kanun var, bu kanuna itaat etmemek, suç ve cezayı ifade ediyor. Yani başka bir deyimle, mükafat ve ceza. Mükafat hakka ulaşmamız halinde geçerli, ceza da suçu işlememiz halinde geçerli. Adalet, toplum halinde yaşayan insanlar için hava kadar, su kadar önemli bir konudur. Dediğim gibi Allah'ın bir ismi el-Haddir, bir ismi el-Haktır ve Allah-u Teala daimi adaleti gerçekleştiriyor. Adalet dinin temelidir, toplumun dini adalettir. Allah ise adaletin kainattaki en gerçek sahibidir. Tüm kanunları insanın lehinedir. Herkes Allah'ın kanunlarını öğrenmek mecburiyetindedir. Ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah sızlanmaya hakkınız olmaz diyor. Çünkü biz bize düşeni yapmadığımız takdirde mükafat yerine mutlaka cezayı hak ediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben öğrenmem, ben keyfime göre yaşarım. El cevap öğrenmeyebilirsin ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah'a sızlanmaya hakkın olamaz. Yani cennet bir bedeli gerektiriyor. O bedeli vermediğin takdirde mutlaka cehennemi hak etmiş oluyorsun. Evet, cehennem bütün insanlar için hak etmenin bir sonucudur. Cennet de Allah'ın bir ikramıdır. Çünkü Allah Teala hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. Ve şerde daima birebir cezalandırma vardır. İşte ayetlerimiz tam 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. Ama cezalandırma noktasında birebir bir cezalandırma söz konusu. Seyahatte ceza artırımı yok. Seyahatte hasenata ceza artırımı var. Hasenata kat kat artırılır ayetler bize onu gösteriyor. Ama seyahatte bir ceza artırımı söz konusu değil. Haksızlık ve adaletsizlik aynı şey midir? Hayır. Haksızlık ve adaletsizlik aynı şey değildir. Haksızlık, yani bir insanın haksız bir muameleye muhatap oluşu enfusidir, kişiseldir. Ama adaletsizlik iki taraf arasında bir üçünün karar vermesiyle oluşur. Yani adalet toplumsaldır. Hak ise enfüsüdür. Mutlaka birden fazla taraf vardır adalette. Adalet kişisel değildir. Adalet toplumsaldır. Hak ile adaleti sakın birbirine karıştırmamak lazım. Birisine haksız bir fiilde bulunması o konu hakkının helal dar olduğunu ifade eder. Ona zulmedilmiştir ama bu adaletin helal dar edilmesi değildir. Ne zaman ki biz birisi tarafından haksızlığa uğradığımızda mahkemeye gideriz. Mahkeme bize hakkımızı vermez de haksız tarafı haklı çıkartırsa o zaman adaletsizlik orada oluşur. Öyleyse adaletsizlik toplumsal ama haksızlık ise enfüsi, kişiseldir. Üçüncü sual, Allah adaletine uygun davrananlar kimlerdir? Tabii ki en üst seviyede devrin imamıdır. Allah Teala hem Araf 181'de hem de Secde 24'te bunu dile getiriyor. وَمِمَّنْ خَلَقْنَاهُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet, bir topluluk var ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. İşte bu topluluk imamları ifade ediyor. Öte yandan Secde-i 24'te وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانِ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Her iki halde de يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعَدِلُونَ olayı onlar arasında adaleti gerçekleştirirler. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman kavim resullerinin adaletle vazifeli olduğunu görüyoruz. İşte Yunus 47 وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her ümmetin bir Resulü var. Her kavimde bir Resul var. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmedildi. Onlara zulmedilmez. Yani Resulün bir adaletsizlik yapması söz konusu değil. Resul herkesten yana. Öyleyse tarafları hakka hak sahibine teslim etmekle Allah-u Teala'nın görevli kıldığı Resul sadece onlar arasında adaleti yerine getirmekle vazifeli. Nisa suresi 135. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor bu açıdan? 135'te ey iman edenler künnü kavvamüne bil kısti kendinize, anne babanıza, yakınlarınıza bile olsa zengin fakir de olsalar Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Evet. Çünkü Allah ki ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Eğer dilinizin ekip hükmederseniz söz değiştirirseniz veya haktan adaletten yüz çevirirseniz o takdirde üst seviyede bir adaletsizliği tahakkuk ettirmiş olursunuz. Allah Teala adaleti Allah inancının paralelinde bir müessese olarak ifade ediyor. Böyle bir dizayn adaletin kimler tarafından yerine getirileceğini de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, araştırmış. Örneğin bütün devrin imamları insanlar arasında en üst noktada adaleti yerine getirenlerdir. İşte Nisa 135'te Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Birçok ayet-i kerimede insanlardan bahsediyor. Allah Teala o insanlar ki emri bil maruf yaparlar ve nehy-i münkerden, münkerden nehy ederler. İnsanlar adalet hükmederler diyor. Her devirde bu topluluk olmuştur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim içerisinde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan. Hayra ulaşmış olan kişi kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibinin 7 tane 4 vasıf şartı, 3 tane sonuç şartından bir tanesi o ehli hükümdür ve ehli hikmettir. Ehli hüküm ihtilaflı olan konuları Allah'tan emrettiği biçimde adaletle yerine getiren kişidir. Her devirde bu topluluk var olmuştur. 14 asıl ve sahabe bu görevi yapıyorlardı. Allah Teala yaşayanlar arasında da bir topluluk var, her zaman var olacaktır. Devrin imamı dahil olmak üzere bütün kavimlerdeki resuller ve müşrikler de bugünkü toplumu içerirler. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Evet, ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu devrin imamıdır. Bu imam insanlara hakimlerin tarifinden, bu imam insanları batıllerinin bidatlerinden, bu imam insanları cahillerin yorumundan onları temizleyecek, kurtaracak. Evet, ümmetim içinde her zaman bir adil imam olacak. Hakimlerin tarifinden, batıllerinin bidatlerinden ve cahillerin yorumlarından onları uzaklaştırıp onları temiz kılacaktır. Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala adaleti sağlayacak kişilerin vasıflarını Kur'an-ı Kerim'de açıklarken en önemli özelliklerinin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Başım bir şeye sıkıştığında gideceğim ilk yerin Allah olduğunu biliyorum. Bu benim için Allah'a ulaşmak yani.
3: Kur'an-ı Kerim'le, ibadetlerle, manevi yönde kendini rahat hissetmek, Allah'a daha yakın hissetmek anlamında anlıyorum.
4: Tabii ki de namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, işte 5 vakit namazını kılmak, İslam'ın şartları, imanın şartları gibi şeyler aklıma geliyor.
5: Rabbime yakınlaşmak, doğru yoldan ayrılmamak, namaz kılmak, oruç tutmak.
1: Bunları yaparsak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii niye ulaşamayız ki? Zaten Allah emrediyor. Bunları yaparsanız ben sizi cennetime alırım, beni görürsünüz diye. Allah söylüyor zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de.
1: Ya Allah'ı bu dünyada da görebilir miyiz sizce?
4: Ya onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş, 7. kat semaya çıkmış görmüş. Yani o bize mahsus bir şey değil.
1: Allah Teala ruhumuzun ölmeden önce Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Hayattayken ruhumuzun kendisine ulaşacağını söylüyor. Daha önce ruhun Allah'a ulaşmasını duymuş muydunuz?
3: Duymamıştım.
1: Sizce kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler adaletli olur mu çevresindeki insanlara karşı?
5: Kalpten evet tabii ki olur. Çünkü adalet Allah'ın vasıflarından birisidir.
4: Ey yüce Allah, ben de senin dostlarımdan olmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum.
2: Benim de ruhumu sana ulaştır.
0: Misafirimiz Allah'ı görmek konusunda onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş. Bize mahsus bir şey değildir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında kimse Allah'ı göremez mi? Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek Kur'an ayetlerinde net olarak açıklanmış. Örneğin Yunus suresinin 25-26. ayet-i kerimesinde Vallahu yed'u ila dar-i selam ve yehdi men yeşav ila sirat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor ve daveti kabul edenleri de sirat-ı müstakime ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Lillezine ahsenel hüsna ve ziyade. Allah'a ulaşanlar için ahsenel hüsna Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var. Sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler miydi? Evet. Yusuf 108 Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere, algar gözüyle basar ederek, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. O halde sahabenin hepsi Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulil mikaime min kıst. Allah-u Teala Al-İmran 18'de Allah şahadet şahitlik etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular. Ondan başka ilah yok. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'in dışında kimse Allah'ı göremez olayı doğru değil. Tam tersi yedi sabahı ötesimi yaşayan Allah'ın zatını kendisine gösterdiği herkes Allah'ın zatını görebilir. Allah-u Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, meleklere de gösterir ama onlar Allah'ı görebilecek vasf-ı liyakatın sahibi olmak mecburiyetindeler. Örneğin Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayrin kesire. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmiş ona çok büyük hayır verilmiştir. Ama bunu lebbaf tezekkür edebilir. Buradan ne anlamamız lazım? Hikmetin sahibi olan ulelbabın o liyakatın sahibi olduğu manasına geliyor. Neye layıksak onun karşılığını Allah'tan alırız. Allah'ı görebilmek için bir insan ruhunu, beşerin nefsini ve iradesini kişinin Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü, normal durum budur. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. İlk adımını atmıştır inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Allah'ın koyduğu kanunlar adaleti temsil eder ve her devirde bu kanunları açıklaması için resuller, mürşitler tayin etmiştir. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit gerek dini anlamda gerekse ilmi anlamda insanları bilgisiyle aydınlatan, onlara ışık tutan farklı renklerdeki ben birer lamba olarak düşünüyorum. Her mürşit farklı bir renktedir. Hangisinden aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz.
4: Peygamberden ziyade dini öğretmeye çalışan hoca diyebilirim ya.
5: İnsanları doğru yola yönlendirecek kişiler, yani yol göstericiler.
3: Mürşit benim için insanların dini daha uygun, daha rahat, daha kolay bir şekilde öğrenmesini, kavramasını sağlayan kişidir.
6: Sizce dini bir mürşitten öğrenmenin faydası nedir?
4: Yani dinin zorluklarını, kolaylıklarını, yanlışlarını, doğrularını daha iyi kavramak.
5: Doğru şekilde öğrenmek. Yanlış bilgilerden daha arınmak.
3: Adalet yönden, manevi yönden, maddi yönden, her türlü yönden insanın kolayca dini anlayabilmesi, yaşayabilmesi içindir. Yani her türlü yararı vardır bana göre mürşidin.
6: Mürşide tabi olan insanda neler değişir?
2: Bazı şeylere bakış açısı değişir.
4: Hareketler, halleri değişir. Allah olan inancını daha sıkılaşır diye düşünüyorum.
5: İbadetlerini daha güzel yapar. Farkında olur, kulluğunun farkında olur, ümmet olmanın farkında olur.
6: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
4: Yani isterdik. İsterdik şu zamanlar. Niye istemeyelim abla?
0: Bir misafirimiz her mürşit ayrı bir renktir. Hangisini aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz. Hangi mürşidin ilmiyle aydınlanacağımız bizim kararımız mıdır? Hayır. Mürşidin tayini seçimi Allah'a aittir. Allah-u Teala وَعَلَى اللّٰهِ قَسَ السَّب۪يلِ مِنْهَا جَائِنْ وَلَوْ شَاهَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Nahl 9'da Allah-u Teala bunu buyuruyor. Maide 35'te ise يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَهُ اِلَى الْوَسِيلَةَ Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle istememiz lazım? Hacet namazıyla. فَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّا عَلَى كَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Bu ayetlerin hülasasından Allah Teala'nın bizlere hacet namazıyla gösterdiği mürşidi gidip ona tabi olmamızı. Yeryüzünde insanların tabi olduğu binlerce, belki yüz binlerce mürşit yaşıyor. Ama bu insanlar her birisi bir dergahın sahibi. Bu dergahların her birinden halifenin bulunduğu dergaha ulaşan sebiller var. İster veli mürşit, ister vekil mürşit, ister veli resul olsun. Bunların hepsi halifeyi temsil ediyor. Devrin imamını temsil ediyor. Allah Teala'nın yeryüzündeki vekilini temsil ediyor. Öyle olunca vesile diye dışındaki bütün kavim resulleri vesiledirler. Veli mürşitler vesiledirler. Vekil mürşitler vesiledirler. Bu Allah-u Teala'nın vesile olarak tayin ettiği bunların bulunduğu yerden devli imamın ana dergahına yatay sebiller var. Dergaha ulaşan yatay sebiller. Bu sebillerin tayini Allah'a ait. Allah'tan başka hiç kimse sizin hangi müşride tabi olmak durumda olduğunuzu bilemez. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek hepimizin üzerine bir görevdir, farzdır. Mutlaka hak müşridi Allah'tan sormamız lazım. Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdestiyle bu namazı kılarsak ve müşridimizi Allah'tan talep edersek şartlarını yerine getirmemiz halinde %2'lik rahmet nuru kalbinde olan herkese Allah Teala mürşit gösteriyor. Dinimize girmiş olan bir hürafe şöyle: Allah Teala madem ki bir mürşide tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz bize en yakın olan kim varsa, en çok insanın etrafında toplandığı bir kim varsa o hak mürşittir, biz gider ona tabi oluruz. Mesele kalmaz. Bu tamamen bir hürafedir. Bu bir bidattır. Ne olması lazım? Olması lazım gelen hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. İşte her devirde bir devrin imamı var. O devrin imamına bağlı olan kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, salihler üç, muhlisler dört, ulelbab beş, muhsinler altı ve zahitler yedi. Yedi grup mürşit söz konusu. Ama hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını temsil ediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cappar hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktır. Sosyal adaletin sağlanabilmesi için zekatın öneminden bahseder misiniz inşallah? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sosyal adaletin sağlanması için zekat vermenin öneminden bahsederiz. Her zaman muhterem efendimizin verdiği bir misal var. Marmara Üniversitesi'nden muhasebe profesörü olan Mehmet Yazıcı bu konuda bir araştırma yapmış. Eğer Türkiye'de para kazanan herkes kazandığı paranın zekatını verseydi, Türkiye'de hiç fakir kalmıyordu. Araştırmayı gördük ve çok ciddi bir araştırma. Sonuç, teşhis %100 doğru konulmuş. Allah hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Ne yaparsa en güzel, en ince hesaplarıyla en güzel yapar. Zekat evvela sosyal adaletin sağlanmasında ve ekonomik anlamda fakirin ortadan kalkmasında son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama ülkemiz zekata ne yazık ki gerekli önem, değeri vermiyor. Zekat kul hakkıdır. Ve zekat alan, eğer herkes bu şekilde zekatını verirse, bir gün zekat verecek duruma geliyor. Allah Teala rızkı veren Allah'tır ama insanlar infak ediyorlar. Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor. Üstün kılınan kimseler ellerinin altındaki bulunanlara rızıklarını verici değiller. Yani biri diğerinden bir yardım aldığı zaman yardım veren kişi yardım alana infak ediyor. Ona rızık vermiyor. O zaman insanlarla Allah arasındaki ilişkide bu rızıktır. Ama insanlarla insanlar arasındaki ilişkide bu ise infaktır. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Bunlar sadece rızıkları konusunda eşittirler. Evet, Allah Teala nimetini herkese eşit dağıtıyor. Ama bazıları çok az kazanıyor, bazıları çok kazanıyor. İşte o çok kazananlar az kazananlara veya hiç kazanamayanlara, emri altındakilere Allah'ın ölçüleri gereğince bir infakı gerçekleştirmek durumundalar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Biliyoruz ki nefsimiz afetlerle dolu olduğu sürece hep adaletin dışına kaçmaya çalışır. Allah da istiyor ki hepimiz zikir yaparak nefsimizi bu afetlerini temizleyelim. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Yani başta zaten Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı hatırlarsak zaten nefsimizden bir adım uzaklaşmış oluyoruz.
3: Yüzlerce zikir vardır. Her zikrin farklı manada, farklı anlamları ve farklı yararları vardır.
4: Günahlardan arınmak, hareketlerini daha doğru yapmak ve hareketlerini daha seçerek yapmak.
5: Her an gördüğümüz her şeyde Rabbimizi zikredebiliriz.
6: Siz de zikir yapıyor musunuz nefsinizi temizlemek için?
5: Yapıyorum ama sürekli değil, yani aslında o bir eksikliğimiz.
6: Devamlı zikir yapan kişinin adalet anlayışı değişir mi?
2: Başlangıcı ve bitişine bakmak gerekiyor. Başlangıçtaki adalete bakış açısıyla zikrettikten sonraki adalete bakış açısını değerlendirirsek değişebilir mi? Dediğim gibi başlangıç ve sonucuna bakmak gerek.
6: Zikir yapan bir insan adaleti de sağlayabilir mi sizce?
4: Sağlayabilir. Niye sağlamasın? Zaten Allah'ın adaleti bizim dinimize göre de bu dünyada en iyi şekilde adalet.
5: Daha bilincinde olduğu için tabii ki adaletli olur diye düşünüyorum. Adalet eşittir Rabbim yani.
6: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu? Devamlı zikir yaptığını düşünelim.
4: Olamaz ya. Çünkü dünyevi zevkleri de bünyesini almalı bence. Sadece ahirete göre yaparsa dünyayı unutur. Zaten Peygamber Efendimiz de hem dünyevi zevkle hem ahireti düşünün diyor.
0: Bir misafirimiz yüzlerce zikir var diyor. Her zikrin farklı anlamları, farklı yararları vardır. İnsana en çok fayda sağlayacak olan zikir nedir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. İşte Hicri 9'da "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu hafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bahsi geçen zikir Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Beni zikretmek için namaz kıl." Namazın da bir zikir olduğu zikrediliyor. Fakat en büyük zikir "Vela zikrullahu ekber." Allah isminin ard arda tekrarı. Esma zikriyle Allah ismini tekrar arasında da fark var mı? Var tabii. Esma zikri hangi esmayı çekiyorsak sadece o konudaki eksikliğimizi gidermiş oluyoruz. Mesela sabırsızlık afetimiz var. Es-Sabur esmasını çekersek buradan gelebilecek olan yardımlarla sabırsızlık afetimiz her gün biraz daha azalıyor ve sabır faziletine sahip oluyor. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü tabii ki zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah ard arda tekrar etmek. Rad 28'de "Ellezine amenu ve tetmeinu kulubum zikrullah." Onlar amin oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. "Ela bi zikrillahi tetmeinu kulub." Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Allah'a yaklaşmanın yolu nefs tezkiyesinden ve tasfiyesinden geçer. Allah ismi nefsimizin kalbindeki afetlerde azaltma yapar. Hepsini aynı oranda azaltır. Esma-ül Hüsna çekmek ise sadece bir tek afette azalmayı, tek hasretle çoğalmayı temin eder. Evet. Allah isminin tekrarı bütün afetlerde azaltmayı ifade ederken, Esma zikrinde ise hangi afette o afetin azaltmasını hasretinle, faziletinle çoğalmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmetiyle ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün mü? Hayır. Enbiya 47'de ve Nas suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu dile getiriyor. Biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Yani bir haksızlık, bir adaletsizlik olması söz konusu değil. Hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz. Hayat filminde gösteririz. Bize hesap görücü kafidir. Nahl 1'de de o gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini kaybettiği kazandığı dereceleri açısından kendisini seyreder. Kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri yaptıkları ödenir. Onlara zerre kadar zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız diyor. Hangi ayet-i kerime? Enbiya 47. Söylediği adalet mizanları hayat filmimizdir. Bu hayat filminde hep düşüncelerimiz hem de fiillerimiz, aksiyonlarımız yer alıyor. Kainatın en müstesna kompüteri mizan ile bize teslim edilmiş vaziyette. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin adalet hiçbir şekilde bozulması mümkün olmayan bir asli unsura oturtulmuştur. Kıyamet günü elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında muhteşem bir ilişki göreceğiz. Anlayacağız ki bize kıl kadar adaletsizlik yapılmamıştır, haksızlık yapılmamıştır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatına üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha maasara.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Karaman'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, bazı kimseler hiç ibadet etmediği ve her çeşit günah işlediği halde "Benim kalbim temizdir, sen kalbe bak" diyorlar. Kalp nasıl kirlenir, nasıl temizlenir açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, tabii bu kişinin "Benim kalbim temizdir, sen kalbe bak" diyen kişi kendi hakkındaki zannı hükmüdür. Allah Teala biz hiç kimseye kendi hakkında hüküm verme yetkisini vermedik. Asıl olan Allah'ın o kişiyi temize çıkartmasıdır. Nitekim Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Elem ter illellezine yüzekün enfusakum." Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse demek ki "benim kalbim tertemizdir" olayı o kişinin kendi zannıdır. Asıl olan Allah'ın hükmü, kalpleri tezmiye, temizleyen, tezkiye eden, nefsi tezkiye eden Allah'tır. Necm suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlıyorsam veyahut da 49. ayet-i kerimesine bakacak olursak, yani "Fela tuzekku enfusekum huve alimu bimmen itteka." O ayet-i kerime bunlar Necm suresinde geçiyor. Evet. O nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyen görmüyor musun? Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Necm 32, evet. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlar ve günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Kimlerdir bunlar? Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "İn tecenibu kebaire ma tunhevne nukefir ankum seyyatikum." Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, o zaman sizin günahlarınızı örter. İşte başlangıç noktasında kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ediyor. Ne diyordu Allah Teala Nur 21'de? "Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Ve men yettebi hututu şeytan kim fennehu ya'muru bil fuhşai vel münker." Yani şeytanın adımlarına tabi olmayan kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ki şeytanın adımlarına tabi olanlar onlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman şeytan onlara fuhşiyatı ve münkeri emreder. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Ama şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtaran kişi, işte Nisa 31'de büyük günahlardan içtinab eden kişidir. Allah Teala da onun bütün günahlarını örtüyor ve onu kerim bir rızka sahip kılıyor. İşte küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman da Allah Teala ne yapıyor? Ayet-i Kerime'nin sonunda onu da devreye, sizi annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkartmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Allah, bu ayet-i kerimeye bakalım. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Yani Allah-u Teala kimin nefsini tezkiye ediyor? Takva sahiplerini. Evet. Takva sahiplerinin nefsini tezkiye ediyor. "Ya eyyühellezine amenu
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. Takva sahibi olun. Vesileyi, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Ve cahidi fisebili. Yani nefsinizle cihat edin. Olur ki. Öyleyse görüyorsunuz ki bir kişi kendi kendine karar vermesi değil. Kalp nasıl kirlenir? Zikretmediğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ve zikretmediğiniz her noktada fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı ve fücur kapısından devamlı şeytan karanlıklarını kalbinize ulaştırıyor ve kalbiniz kasiyet bağlıyor. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَالَى مُحَمَّدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ. Zikri unuttukları kalpleri katılaşan kimseler gibi olmayın. Yani zikretmediğiniz takdirde kalp katılaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam bildiğiyle amel edene bilmediği öğretili hadisini bir açıklar mısınız? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Nedir o? Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bildiğiniz Allah'a ulaşmayı dileme. Bunu insanlara ulaştırırsanız, onunla amel ederseniz o zaman Allah Teala sizi mürşidinize ulaştırır. Bununla mürşidinize tabi olduktan sonra bildiğinizle amel ederseniz, Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyetle amel ederseniz Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz mürşidinize tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Onunla amel ederseniz, insanlara anlatmaya çalışırsanız o zaman Allah Teala fizik vücut teslimine götürür. Yani sizde ne varsa müktesebatınızı başkasına vermeniz onunla amel etmeyi gerektiriyor. Verirseniz Allah Teala size onu verir. Hak'tan alır, halka veririz. İşte Hak'tan ne

0: Başkasının dinlemesine mani olan insanlar. Evet. Evet, Allah razı olsun. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde Hazreti Ömer'in bir sözü var. Bu ümmet için en çok korkulan şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kalbiyle cahil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama o zanlarını başkasına aktarıyor ve birliğiyle amel ettiğini zannediyor. Böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Üçüncü sual İstanbul'dan Ayşe. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığa bağlıdır, bakar diye buyuruyor. Çözüm için göstermemiz gereken gayret ve fedakarlık açısından üzerimize düşenler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Siz başkaları için hangi fedakarlıkta bulunursanız, hangi zamanı Allah için kullanıp onların mutluluğu için uğraş verirseniz, Allah Teala'dan o derecede yardım alırsınız. Gayret de gayet açık. İbadetlerin sultanı zikirdir. Hangi oranda zikrediyorsunuz? Hangi oranda başkalarının mutluluğuna katkıda bulunuyorsunuz? Bunları yaparsanız Allah Teala'nın da yardımını alırsınız ve Allah Teala sizi bir hedeflerinize ulaştıracaktır. Allah'ın izniyle. Allah zamanını Allah için kullanmanız gayret, başkalarının mutluluğu için bir fedakarlıkta bulunmanız, bu sizi bir Allah'a yaklaştırır inşallah. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduğumuz halde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, eksik ve yanlış düşünce davranışlarımızın değişmemesi mümkün müdür? Açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşidinize tabiyseniz, doğru düşünme alışkanlığı içerisinde siz size düşeni yaptığınız zaman karşılığını mutlaka Allah'tan alırsınız. Ama eksik ve yanlış düşünce elbette söz konusu. Mürşide tabi olduktan sonra onun öğretisine tabi olmak, ondan ilmi öğrenip yaşamak her zaman üzerimize farzdır. Ama biz eğer Allah'a ulaşmaya değil mürşide tabi olduktan sonra bunları yerine getiremiyorsak, Efendimizin bize öğrettiklerini kalbimize nakşedemiyorsak veya gereken gayreti gösteremiyorsak elbette bir pozitif istikametteki değişimi bekleyemeyiz. Her zaman Efendimizin buyurduğu bir kanun var. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar fedakarlık o kadar Allah'ın yardımı. Ne kadar zikir o kadar mutluluk. Tüm bunlar hepsini bize bağlı olduğunu bilmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Lahtu Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olma yolundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a teslim alma konusundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? O zaman yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halketmiş 126'ya göre. Topraktan yaratılan, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın bir kalıbı var. Ama bu kalıbın içerisinde Allah'ın bizdeki emaneti ruh var. Secde 9'a göre. ثُمَّ سَوَّاهَا وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Bir de Şems 7'ye göre. وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَّاهَا. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah aleminde olan bizde nefsimiz var. Berzah aleminde olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşman.

0: cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ve şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Öyleyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah'ın biz insanlar için söyledikleriyle şeytanın biz insanlar için söyledikleri taban tabana zıt. Davranış biçimleri açısından baktığımız zaman Allah iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabil etmemizi istiyor. Şeytan bunun tam tersi, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülükle cevap vermemizi istiyor. Yani ikisi birbirinin zıttı. Şimdi bakalım beraberce, iyiliğe karşı iyilik herkes yapar, kötülüğe karşı kötülük de herkes yapar. Ama iblisin iyiliğe karşı kötülük, o şeytani bir davranış biçimidir. Karşı taraf sana iyilik yapıyor, sen ona kötülük yapıyorsun. Ama Allah ne emrediyor? Allah Teala da kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Yani birbirinin zıttı. İşte kötülüğe karşı iyilikle mukabil edenler, bir de iyiliğe karşı kötülükle mukabil edenler. İyiliğe karşı kötülükle mukabil edenler şeytanlardır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabil edenler, onlar da Allah'ın dostlarıdır. Rahat 22, 96 yani karakter itibariyle Allah dostlarının karakteri kötülüğe karşı iyilikle mukabil etmek ama şeytani karakterde iyiliğe karşı kötülükle mukabil etmek. Ayet-i Kerime gayet açık ortada. Bize düşen daima kötülüğe karşı iyilikle mukabil etmek. Şimdi baktığımız zaman emanet ruhtur. Ve rehine de nefsimizdir. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kullu nefsin mimâ kesebet rehînetün illâ ashâbil yemîn fî cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yemin, kâlû belâ günler nefsimizin Allah'a verdiği yemini ihtiva eder. Nefsimiz kâlû belâ günde Allah'a yemin vermiş, teslim olacağına dair. Öyleyse ashab-ı yemin normal standartlarda daimi zikrin sahibi olan bir kişi. Başlangıçta ruhumuz emanet. Allah Teala Ahzab 72'de اِنَّ رَأَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Yüklenmedi, sadece insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. İşte burada emanet ruhtur ve afetlerle mücehaz olan da nefsimizdir. O emaneti yüklenmiştir. Cehennemde rehinedir. Kullu nefsin, bütün nefsler kazançlarına karşı cehennemde rehinedirler. İkisabetlik kazandıkları derece karşılığında olarak rehinedirler, bağlıdırlar. İlla ashab-ı yemin. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yani Allah'a teslim olan nefsler müstesna. Onlar cennettedirler. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar. مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ. Müddessir 38-39-40-41-42. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar, sizi cehenneme götüren, sevk eden şey nedir? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مُنَلْمُسَلِّينَ. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve biz miskine hakkını vermiyorduk. Ve نَكُونُوا وَلَمْ نَكُوا Müskin, miskinlerin hakkını biz müşrikleriyle oyurmuyorduk. Ve kunna na'udu ma'al ha'idin. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla boş şeylere dalıyorduk. Yani bidatlerle meşgullar. Hatta atanekel yakin. Ve nükezzibu yevmiddin. Din gününü yalanlardık. Hatta atanekel yakin. Ölüm gelinceye kadar fema tenfe'u şefaati şafi'in. Şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Nükezzibu yevmiddin. Din gününü yalanlıyorduk. Bidatler kullarla arasında kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyerek mürşide tabi olmayı şirk olarak kabul ediyorlar. Din günü de yalanıyorlar. Yevmiddin Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde وَالَّذِي يَتْمَهُ يَغْفِرَ لِحَاتِيَةِ يَوْمِ الدِّينِ Din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Mürşide tabi olduğumun günahların mağfiret edilmesi, günahın sevabı çürülmesi ne zaman gerçekleşiyor? Din günü. Ama bunlar din gününü yalanmışlar. Yani mürşide tabi olmayı yalanlamışlar. O zaman şefaatçilerin şefaati de onlara fayda vermiyor. Ama tenfe'u şefaati şafi'in. Eğer din günü yalanlamasalardı, kişi mürşidine tabi olsaydı, o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çevirecekti. Ama yapmamışlar. Öyleyse emanet ruhtur. Rehine nefsimizdir ve kişinin emanetini Allah'a teslim etmesi 22. basamakta, fizik vücut teslimini yapması 25. basamak, nefs teslimini yapması ise 26. basamak inşallah. İhlasa ulaşmak 7 ve daha sonraki salah makamları geliyor. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, fenafillah makamından sonra ruhumuz huzur namazına nasıl iştirak eder? Açıklar mısın? Mekabillah makamında ruhumuz huzur namazına iştirak ediyor. Allah Teala En'am 126-127'de bildirildiği gibi ona indi ilahide bir taht ihsan ediyor. Hazza sirat-ı rabbike müstakim kad fesen ayeti li kavmin yezekkerun lehum dâre selâmi ende rabbihim Rabbinin katında onlar için selam yurdu var. Ve yapmış olduklarından dolayı onlar Allah'ın dostudur. İşte huzur namazı, işte huzur namazını arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metrelik yüksekte altın tahtlar. O noktadan itibaren iştirak ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, zikir ve itaat arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Zikir varsa itaat vardır. Zikir yoksa itaatten bahsedilemez. Zikir kalbimizin bir ibadetidir ve Allah-u Teala Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde وَلَا تُتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا لَا تُتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا yani قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına ve tebu havahu havasına tabi olan kimseye itaat etme. Öyleyse kalp zikirde varsa o Allah yolundadır. Zikir yoksa o isyandadır. Kimdir itaat eden kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Allah'ın daveti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İtaat eden kişi ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Şahin Akşemend Hazretleri de Allah rızasını itaatte. Bu birinci safa rızadır. Kabul duada ikinci safa ve velileri de halkın içinde. Kişi ne zaman Allah'ın velisi olur? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. İstanbul'dan mı kardeşim muhterem hocam, gençler Allah'ın evlilik emrini yerine getirmek istemelerine rağmen neden evlenemiyor? Evlenebilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, evlilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Üç bedevi Resulullah'tan dini öğrenmek üzere geliyorlar. Fakat Resulullah'ı görmeyince sahabeden dini öğreniyorlar ama tam dönmek üzereyken bir tanesi diyor ki ben bundan sonra hiç evlenmeyeceğim. Öbürü diyor ki ben devamlı oruç tutacağım. Öbürü diyor da ben devamlı namaz kılacağım. Böyle diyen kişiler hemen Resulullah gelir gelmez onlara Resulullah onların bu söylediklerini Resulullah'a anlattılar ve Resulullah onları çağırdı yanına gelin bakalım demiş. Allah'a en yakın olan kul benim. Ama ben devamlı namaz kılmıyorum. 5 vakit farz, 2 sünnet, 7 vakit namaz kılıyorum. Öte yandan devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Ramazan ayları, kandil günleri, pazartesi, perşembe oruçları tamam ama devamlı oruç tutan hayır. Bu devamlı oruç tutmak ifrattır. Devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Bir üçüncü şey, evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden hiç evren benden değildir. Öyleyse ulu çağına eren herkes evlenebilir. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette, Resulullah'ın da sünneti bu istikamette. Dolayısıyla insanlar, halk arasında bir söz var. Ev alan ve evlenen kişiye Allah yardım eder. Gerçekten de öyle. Azmilik kaderdir. Kader tahtında ki Efendimiz her zaman Osmanlı evliliğini örnek veriyor. Damat adaylarının anneleri gelinlerini beğenirlermiş. Çocuklarına kız görmeye giderlermiş. Babalar da damatlarını için bir gayret içindelermiş. Ve en sonuçta belki birçok kişi birbirini görmeden de evleniyor ve kader tahtında hayatını öyle geçiriyor. Ama Efendimizin ölçüsü şu. Evvela bilgi alışverişinde bir denklik söz konusu. O gerçekleştikten sonra fiziki olarak birbirlerini görme, rıza alma. O olduktan sonra da damat adayın tarafı kız tarafından gidip isteyecek. Ama genelde bu noktada Resulullah'ın da beyan ettiği kriterler. Bir, hanım ya zenginliği için, ya güzelliği için, ya soyu için, ya dini için. 4 kriterden bir tanesi doğru. Ya Resulullah hangisini tercih edin? Dini için. Ama genelde insanlar nefslerinin, kadın 4 sebepten biri için alınır. Malı için, soyu için ve güzelliği için. Ve de dini için, imanı için. Sen imanlı olanı seç diyor Allah Resulü. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Ve asıl olan, imanlı olan birisi gerçekten de Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah şöyle görüyor, buyuruyor. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik bir den hoşlansanız bile daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanların ayetten açıklaması öyleyse evliliğin şartları, kriterleri bu ayette belirlenmiş. Resulullah'ın hadisi de yan tarafta. Bunların ikisinin hülasasından kişi dilediği şekilde evlenebilir, evlenmelidir. Allah yardımcıdır inşallah. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elime güneşi bir elime ayı versene bu davamdan vazgeçmem diye buyurduğu hadisinin Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre biz insanlara anlatmak istediği mesaj açıklayabilirsiniz. Açıklamak istediğim mesaj tebliğ sevgili kardeşlerim. Tebliğin ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü burada ifade ediyor. Zaten bütün peygamberlerin görevi tebliğdir. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nur 54'te ve daha birçok ayet-i kerimede? Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Öyleyse Resul'ün vazifesi tebliğ. Sizin üzerinize düşen sorumluluk yüklenen de itaattir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz, Resul'ün üzerine de açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Yani tebliğ Resul'ün vazifesi ama itaat bizim görevimiz. İşte Allah Resulü diyor ki tebliğ bana Allah'ın verdiği görev tebliğdir. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu yoldan dönmem. Çünkü Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın tasarrufunda olan Allah'ın Resulü'nün Allah'ın kendisine tevdi ettiğini yapmaması zaten söz konusu değil. Daha birçok ayet-i kerimede mesela Maide suresinin 92. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala "Atiullah atiur resule fen tevelleytum fe'lemu ennema ala resulina belagul mubin." Yine Resul'e düşen tebliğ. İkinci sual: İnsanlar dünyada hangi davanın yolcuları olarak huzur ve mutluluğu yaşayabilirler? Allah yolunda hizmet yolcuları olarak huzur ve mutluluğu yaşayabilirler. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de Yunus gibi Allah'ın evi olan gönüller yaparsak, onları mutlu edersek mutlu oluruz, huzuru yaşarız. Hepimizin asli vazifesi bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Efendimizin nimetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem Hocam, kötülüğe karşı iyilikle davranmak istiyoruz. Ama nefsimiz çoğu zaman buna izin vermiyor. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek daimi zikirde irade teslimini yapanların işidir. Muktesebak olarak Allah Teala onlara vermiştir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki davranışı sergilersek olmaz mı? Olabilir. Onun mükafatını alırız Allah'ın izniyle. O zaman yapılması gereken şey ne? Kötülüğe karşı hayırla davranmak istiyorsak zikrimizi artırır, zikir, çok zikir ve daimi zikre ulaşmalıyız. Daimi zikre ulaştığımız zaman otomatikmen zaten bu gerçekleşir. Ruhumuz %100 Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de %100 Allah'ın emrine itaat, yasak olan fiili işlemiyor. %200 Allah'ın emrindeyiz ve nefsimizden afetler olmadığı için negatif bir talep söz konusu değil. Öyleyse başkaları kim ne yaparsa yapsın, biz devamlı olarak hayır işleyen, hayırla davranan, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisiyiz. Ama daimi zikre ulaşmadan da bunu yaparsak nurun ala nur olur Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: cinleri ve insanları bana ibadet etsin diye yarattım diyor, değil mi? Kulu ibadet etsin diyor. Biz önce kuluz zaten. Allah'a göre kuluz.
1: Biz bu dünyaya Allah-u Teala'yı tanımak için, Allah-u Teala'yı ibadet etmek için geldik.
2: İnsanın dünyaya gelme amacı ibadettir yani zaten. İbadet olmazsa da yaşaması hani nasıl diyeyim, betonsuz bir inşaata benzer.
3: Fatiha mahasselavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere insanların bu dünyaya niçin geldiği konusunu açıklayacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım ayetler ışığında. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Allah-u Teala insanı neden yaratmış sualiyle başlayalım. Neden yaratmış? Allah'a abd olalım, kul olalım diye yaratmış. Bunu Allah'a kul olmak değil de Allah'a ibadet edelim diye Türkçeleştirenler var. Abd ve abid kelimeleri arasında farklılık unutulduğu için nerede abd kelimesini görürlerse oraya Allah'a ibadet eden kişi olarak tercüme etmişler. İnsanın dünyaya geliş gayesi ibadet etmektir diyorlar. Dünyaya geliş gayesi ibadet etmek değildir. İbadet etmek dünyaya gelişin hedeflere götüren vasıtasıdır. İbadet bir vasıtadır, bir hedef değildir. Dindeki kavram kargacası bu muhtevayı da mahvetmiş durumda. Bu öylesine önemli bir kavram ki, eğer kişi ibadet ederim diye o şekilde düşünürse, ömür boyu ibadet eder İslam'ın beş şartıyla ama asla kurtuluşa ulaşamaz. Ama kişi başka bir gaye için değil Allah'a kul olalım diye yerli yerine oturtursa o zaman kul olmanın olması olmaz vasıtası bir dilektir. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. İslam'ın beş şartını yapmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Hayata şeytanın kuluyla başlıyoruz. Hangi ayet söylüyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا اَنْ عَبُدُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهُمْ بِشَّفَ بَشْرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Öyleyse kulları müjdele. Hiçbir ibadeti yok. Sadece bir dileği var. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediği için o kurtuluşa eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaya başlamıştır. Mürşidimize ulaştığımız zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kendisini kurtarıyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek ekber kul noktasına ulaşıyoruz. Peki ibadetlerde farklılık var mı? Zikir artışının dışında bütün ibadetler birbirinin aynıdır. Evet, Kur'an'ın bütün hedeflerine 14 vasile ve bütün kullukların sahibi olan sahabe ulaşmıştı. 7 safa kulun 7'sini de gerçekleştirmişlerdi. Onlar kitabın bütününe tabi olmuşlardı. Kitabın bütününe iman edenlerdi. 7 safa kul olmak. Onu ele alırsak, 7 safa kul olmayı göz önüne alalım. 1. safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa kul olmak, mürşidlerin aslında Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman başların üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleştiği için kul oldular. 3. safa kul olmak, nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın kulları arasına girdiler. 4. safa kul olmak Alimler 134'te fizik vücut teslimi için. 5. safa kul olmak nefs teslimi için. 6. safa kul olmak muhlis kul oldukları için. Ve 7. safa kul olmak salihlerden oldukları için Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef
Yedi safa kul olmaktır. Birinci, Allah'a ulaşmayı diledikten zaman bir cin safa kul olmak. İkinci safa kul olmak vesaire. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir mazhariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Ne zaman? Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Ne zaman? Nefsinizi yedi kademede tezkiye ederseniz. O sebeple Allah Teala Fatiha suresinde 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Nahl 36'da ise لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bütün ümmetler Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller gönderiyor. O Resullerin arasında her devirde secde 24'e göre bir devrin imamı var. İşte hedef emirler 7 safa kul olmaktır. Ama bu 7 hedefe vasıta emirlerle ulaşılır. 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl ibadet yapsın. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşur. 65 yıl ibadet yapsa dahi o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama hiç ibadet yapmayan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa kul olup kendisini şeytana kul olmaktan kurtardığı zaman o kurtuluştadır ve birinci kat cennetin sahibidir. İşte Zümer 17 bunun müjdesini veriyor. Evet. O sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var cennetlik amel işlerler. 65 yıl ibadet yapmış. İslam 5 şartını yerine getirmiş ama cehenneme gidiyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennet. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o günahları işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtmüş. Enfal 29'a göre ve birinci kat cennetin sahibi olmuş. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Birincisi var, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu neyi ihtiva ediyor? Allah-u Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde "Elâ tahşavnû mahşavnî li'ûtîme nîmeten ve aleyküm le'alleküm tehtedûn" Bakara 150'de şeytanın dostlarından korkmayın. Benden "Elâ tahşavnû mahşavnî" onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun. Sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayın, böylece hidayete erersiniz. Burada nimetin üzerinize verildiği yer, kişinin mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve nimetle birlikte görevlerimiz bir bir sayılıyor. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Özellikle birinci görev ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Aslında nefs tezkiyesiyle birlikte sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor, sizin nefsinizi tezkiye ediyor ve sizin fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Üç görev birden, aynı zamanda irade de güçleniyor. Ondan sonra bu Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasıdır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriliyor. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, yedi kademenin nefs tezkiyesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası ve iradenin güçlenmesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasının muhtevasını alıyor. Ama ondan sonraki kesimde size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini öğretiyor. Kitabın öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunu ihtiva ediyor. Hikmetin öğretilmesi ise ondan sonraki dört tane ruhu muhtevasını alıyor. Üç tane ruhu muhtevasını alıyor. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selah. Ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise irade tesliminden sonra gerçekleşir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası ve ikincisi ruhu manası iki bölümde teşekkür ediyor. Lafız kelime manasıdır. Ruh bu kelime manasının arkasındaki gerçek kuvvettir. Yani lafzı mana ilmi ama ruhu ise ilmin ötesini, ilmin uzantısı olan irfani hikmeti ve hikmetin ötesini içeriyor. Bir insanı bilmek o insanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da bir öğreten olduğu kadar daha öğrenilebilir. Kişi veli olana kadar öğrenilen şey sadece lafızdır. Ne zaman kişi nefsini tezkiye eder, Allah'ın evliyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım atar, yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Belaatin her makamında sadece bir ruha girilebilir. Dolayısıyla fena makamında birinci ruh, beka makamında ikinci ruh, züht makamında üçüncü ruh, muhsinler makamında dördüncü ruh. Yedi velayet makamı ve Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu. Fena makamı birinci ruhu ihtiva ediyor. Beka makamı ikinci ruhu ihtiva ediyor. Züht makamı üçüncü ruh. Usinler makamı dördüncü ruh. Levvab makamı beşinci ruh. İhlas altıncı ruh ve Salah makamı yedinci ruhu ihtiva ediyor. İnsanların kurtuluşu açısından Kur'an'ın ruhunu öğrenmek önemli midir? Bakara 151 ile Vel-Asr suresi arasında bir illiyet rabıtası var. Asırlardan beri kitaplardan öğrenilen ilim, Kur'an'ın nafsi manasıdır. O mananın bile bütününü ihtiva etmemektedir. Kişi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorsa, hep lafzından hareket edecektir ama, kelime yapısı itibariyle ayetlere bakarsanız hep aldanırsınız. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kişi o tilavet ettiği Kur'an ayetlerinde ne lafzın manayı ne de lafzın arkasındaki yedi ayrı ruhu öğrenebilir. Yedi ruhu bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim'in istediği kadar en üst Arapça okuyabilenlerden okusun ve güzel öğrensin. Bu okuması onu cennete kurtuluşa ulaştıramaz. Halbuki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Hayrikum en ta'allemel Kur'an ve allemehu. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İster devrin imamı açısından düşünürsek Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Allah'tan öğrenen ve öğretendir. İster diğer mürşitler açısından hidayete vesile olanlar açısından düşünürsek onlar da Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrenen ve diğer insanlara öğretenlerdir. Yani şartlar ne olursa olsun her zaman öğrenen ve öğreten birisi var. Devrin imamı Allah'tan öğreniyor ama diğer bütün insanlara öğretiyor. Hidayete vesile olanlar devrin imamından öğreniyor, diğer insanlara öğretiyor ve sırayla bu şekilde bir muhteva söz konusu. Ama bu olay öyle bir değiştirilmiş ki aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ı tecvidle okumasını öğrenen ve öğretene dönüşmüş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de tecvidle okuyacaksınız diye bir ayet yok. Ama bu söylediğimin Kur'an-ı Kerim ruhlarını öğrenmeniz gerekir diye işte Bakara 151 bunu açıklıyor. Vel-Hasr suresi Kur'an'ın ruhunu bunu açıklıyor vesaire. Öyleyse zaman içerisinde kavramların içi boşaltılmış ve tamamen insanlar bidatlere teslim edilmişler. Üçüncü sual, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu herkes öğretebilir mi? Tabii ki hayır. Evvela en üst noktada her devirde devrin imamı var Allah'ın tasarrufunda. O Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Bu aynı zamanda Allah'a temsil ediyor. Devrin imamları da iki gruptur. Nebi Resuller ve Veli Resuller. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Enbiya 70, Rad-i İman 164, Ashab 7, Ashab 40 ve bu açıdan olaya bakıldığı zaman mutlak surette kişinin Kur'an öğreniyorsa peygamber döneminde devrin imamından öğrenmesi lazım. Nebi olmayan veli olan devrin imamları Secde 24, Al-Men 179, Mumin 44 ve Enbiya 28'de baktığımız zaman evet gerçekten de Nebi Resul yaşıyorsa asaretin devrin imamı Nebi Resul'dür. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesini Allah seçiyor ve söylediğimiz nebi olmayan veli olan devrin imamları seçiliyor. Kavim Resulleri her kavim içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından tayin edilenlerdir. Veli müşrikler, marifle emreden, münkerden, nehyedenler Onlar da her tabi de var ve diğerleri de vekil mürşitler. İşte muhlisler, ulul elbab, muhsinler, zahitler. Allah razı olsun. Herkesin Allah'ın katında Kur'an-ı Kerim'in tevhidinde Kur'an-ı Kerim'in manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Bir dizi insan merdivenin ayrı ayrı basamaklarına oturur. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunur. Ama Kur'an-ı Kerim mukem ve teşabi ayetlerden oluşur. Mukem ayetler manası kesin, ayrıca özel bir şekilde izah gerektirmeyen ayetlerdir. Teşabi ayetler ise Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açıklayabileceklerdir. Allah'tan yardım alanlar. Bu insanlar Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine geçen daimi zikrin sahipleridir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'in lafzını, yani kelime yapısının ötesinde 7 tane de ruhu vardır. Ve Allah-u Teala Kur'an'ın ruhuna girebilmemiz için bizlere Allah'a ulaşmayı dinlememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, sureleri hep biliyorum, Kur'an'ı okuyorum. Allah'a ulaşmak öyle oluyor.
3: Bir güler yüzlü böyle mesela muhabbet kulüp kurmak, her şey, komşu ilişkisi, hepsi götürüyor bize.
4: İbadet başlı başına, ibadetle başlar zaten.
5: Birebir onunla irtibata geçmek gibi öyle bir şey düşünüyorum yani. Kur'an'ın tabii ki bunda da en büyük şeyi Kur'an.
1: Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Ben zikrediyorum, ben umreye gittim, namaz kılıyorum, zikrediyorum akşama kadar, Kur'an'ı okuyorum, Yasin-i Şerif'i okuyorum.
5: Ya direkt Kur'an'ı rehber edinirsen zaten. İslam'a uygun bir hayat yaşıyorsun.
3: En önemli kedim var mesela rüyam. Kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız onlar. Bizler yine birbirimize bir şekilde bir ulaşıyoruz ama onlar hiçbir kimseye ulaşamıyor mesela. Namaz kılarız, abdest alırız. O benim kulluk vazifem. Ama bunlar da önemli.
1: Rabbimiz diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün peygamberleri, bütün veli dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de birlikte dileyelim mi bu dileği?
2: Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken.
3: Biz de yaşarken sana ulaşmayı diliyoruz.
5: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Amin inşallah ya Rabbi.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız, namaz kılarız, abdest alırız. O bizim kulluk vazifemiz. Ama bunlar da önemli. Yaratılan tüm mahlukata göstereceğimiz özen Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, cinleri görüyoruz, hayvanları görüyoruz, bitkileri görüyoruz, cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. Ama bütün bu yaratılanlar arasında Allah'ın katındaki en değerli varlık insandır. Allah Teala her şeyi insan için yaratmıştır. Yaratılanı severim ama yaradandan ötürü sözünü gerçek manada yaşayabilmek için Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi gereken lazım gelen bir ruh emanetini taşıyoruz. Emanetin sahibi ise Allah. Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek asıldır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğretmesi için her devirde bizler için Resuller, mürşitler, Allah dostları göndermiş. Bizlere bunları tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı da üzerimize farz kılmış. Peki siz mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
3: Peygamberlerin soyundan gelenlere mürşit diyoruz ve onun izinden de sapıtmadan, saptırılmadan doğruyu yazıp ve öğretilenlere de mürşit denilir.
4: Mürşit deyince yani ermişler, evliyalar.
2: Dergahlara gidiyoruz, zikrediyoruz.
5: Yani ben çok böyle bir yere bağlı olmak falan bana çok şey gelmiyor. Tabii saygı duyuyorum ama ben daha çok hani peygamberin hayatını, Kur'an'ı örnek aldığında iyi bir Müslüman olunacağına inanıyorum. Belli bir yere bağlanmayı falan ben çok şey yapmıyorum. Tabii yapanlara da saygı duyuyorum.
1: Peki günümüzde de yaşayan Allah dostları, mürşitler var mıdır?
3: Kesinlikle vardır ama şöyle ama derken hani belki ben gitmiyorumdur veya yakındayımdır, belki de farkında değilimdir. İnsanlar birbirine güvene az kaldığı için hep korkuyla yaşıyoruz. Aslında çok var.
6: Vardır diye düşünüyoruz biz de, büyük ihtimalle var tabii ki de.
5: Yani mutlaka vardır ama hani bu çağda da çok hani kime inanacağını, kime güveneceğini bilemediği için insan bazen çok farklı şeyler de çıkabiliyor.
1: Peki biz hakiki mürşitleri nasıl bulabiliriz? Onları nasıl ayırt edebiliriz?
3: Eski ki insan olsaymışım bulurmuşuz ama şu an bilmiyorum ya, çok dağıttık, çok bir şeylerin kıymetini bilmiyoruz, ondan dolayı da belki de burnumuzun ucundadır ama farkında değiliz.
0: Bilgisayar mürşidi konusunda bir yere bağlı olmak bana pek bir şey gelmiyor. Peygamberin hayatını Kur'an-ı Kerim önüne kaldığımda iyi bir Müslüman olacağına inanıyorum dedi. Müslümanlık kavramı içinde mürşit kavramı yok mudur? Var tabii. Yani Allah-u Teala 7 safayı farz kılmış ve bir ikinci safa, birinci safa Allah'a ulaşmayı dinlemekse ikinci safa mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olmak farzdır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse 7 kadının hepsini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytanı korumaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Mürşide tabi olmadan irade teslimi hiçbir şey yok yani. İşte Ali İmran 31'de İkündüm dihubun Allah, Allah'ı seviyorsan fetebi'uni, bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. İster Haç 78, ister Bakara 151, yerlerinde de aynı şey açıklamaları var. Müslüman kimdir Müslüman? Hanif dinini Arapça adıyla İslami dinini yaşayan kişidir. Müslüman Allah'a teslim olan olmak demektir. Ruh alanı Allah'a teslim edilen kişi Müslüman olmanın ilk adımını atmıştır. Ama onun ötesi mutlaka mürşit de gerçekleşecektir. Tek başına kimse yola çıkamaz. Teslim standartları başta mürşide teslime gerektirir. Sonra Resul'e teslimi gerektirir. Sonra Allah'a teslimi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle okuyor. Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm. Rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sorum olacaktı inşallah. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle vasiyet ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Dindeki bidatların oluşması kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Dilemediği takdirde Câsiye 23'te o kişi faydasız ilmin sahibidir. İşte bu faydasız ilim insanları Allah'ın Kur'an ilminden, kutsal kitaplarından uzaklaştırıyor. Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Yani Kur'an'ı bilmeyenler Kur'an'ın hükümlerinin yerine zanlarını geçirmişler. 19 tane zan, 19 tane bidat. Bidat Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan, Kur'an'da olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey bir bidattır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan unutulması sebebiyle 19 tane kavram var. Bu 19 kavramla kişi bunları bilmiyorsa, dini yaşamıyorsa o zaman da iblis orayı boş tutmuyor. Kendisi zanlarıyla dolduruyor 19 tane bidat. Böyle olunca artık Kur'an rafa kaldırmış. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescidleri dışarıdan mamur ama içindeki de hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte bu alimler kimler? Bakara 78'e göre onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Neyi biliyorlar? Sadece insanların zanlarını, kuruntularını biliyorlar. Allah'ın muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhun öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Ruhu öğreten Allah'tır. Ruhu bilmeyen insanların asırlar boyu yazdığı Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emaniye diye adlandırdığı şeriat kitapları şeriatı anlatırlar. Şeriat bir lafızdır, fıkıh anlatırlar. Fıkıh bir lafızdır. Bir hakkın fıkıh öğrenen ve tatbik eden çok sayıda alim hamdolsun ki her devirde vardır. Ama bu devirde de vardır. Ama ruhun ötesi, onun ötesi o ruhtur. Onlar ruhu bilmezler. Bunun hiçbir esasa, ayete, Kur'an-ı Kerim bazında dayanmayan, hiçbir ayetle delillendirilmeyen birçok iddia ortada boşlukta duruyor. Yani dayanmadıkları için Kur'an-ı Kerim'e sadece zanlarla meşgul oluyorlar. Zan da hakikatin yerine geçmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki sırlara vakıf olmak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emretmiş bize. Peki sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Vücuduna faydası var, çoluk çocuğuna faydası var, maddi manevi her şeye faydası var zikrin.
6: Ruhu temizliyor, ruhu arındırıyor kendini. Biraz daha hafif hissediyorsun, kendini günahsız gibi hissediyorsun. Yani en azından umuyorsun ki Rabbime el açtığın zaman affettiğin. Öyle bir his geliyor yani insanın içine.
3: Kalbi öldürmüyor. Kalp yani o kadar bir dinamik duruyor ki nasıl bir şey, bir taze bir şey alırsın hep dinamikte duruyor, korursun onu. Kalp öyle dinamik duruyor yani.
1: Peki siz zikir yaptığınız zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok rahat hissediyorum, çok güzel hissediyorum. Her zaman bana nasip etsin zikri.
1: Allah-u Teala diyor ki vele zikrullahu ekber. En büyük ibadet Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Siz Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikrettiğinizde neler hissediyorsunuz?
6: O maneviyat, o yoğun duyguları yaşıyoruz ama belirli günlerde. O zikrin de kalbe inmesi gerekiyor biraz da. Ona maneviyatı bulacağım bir ortam gerekiyor. Ha, o ortamlarda biz evimizde oluşturmaya çalışıyoruz sadece.
3: Çok huzur veriyor ama bıraktıkça da uzaklaşıyoruz. Hastalık sahibi oluyoruz. Yani manevi hastalık oluyor daha doğrusu.
0: Evet. Bir misafirimiz zikrin kalbe inmesi gerekiyor. O maneviyete ulaşan da bir ortam gerekiyor. Ortamı evimizde oluşturmaya çalışıyoruz diyor. Zikrin kalbe inmesi için ortam şartları gerekli mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ve bu zikri, çok zikri, daimi zikri yerine getiren insanlar her devirde var. Bunun gerçekleşebilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimetin Allah tarafından verilmesine bağlı. Bu da bir dilektir. Zikir her yerde, her ortamda gerçekleştirilebilen bir faktördür. Hangi standardın içinde olursanız olun zikretmek zorundasınız. Çünkü bu Allah'ın farz emridir. Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Hiçbir şey insanlar Allah'ın zikrinden vazgeçirtmemelidir. Allah'ın zikrine engel olunmamalıdır. Zikrin kalbimize yerleşmesi için önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala zikri sevmeyenlere zikri sevdirecek. Onlar kendilerine düşeni var yapsın yeter ki. Dolayısıyla her halükarda zikrin bizim hayatımızda gerekli değişikliği, gerekli kemalatı oluşturabilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimete dayalıdır. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
8: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cafer Hocamın. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacak inşallah Cafer Hocamız. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve lafzına aykırı olan bir hadis-i şerife olabilir mi Cafer Hocamız inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'in lafzına ve ruhuna aykırı bir hadisi olabilir mi? Hayır. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır Kur'an.

0: yine aykırı bir şey söylemesi mümkün değil. Kur'an şer'i vahidir. Hükümleri bütün insanları bağlar. Ama Resulullah'ın konuştuğu vahiy, Kur'an'ı açıklamak muhtevasını içerir. İşte kıyama 16-17'de فَلَا تَشْعُلْ لِسَانِكَ وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَشْعَلَ بِهِ اِنِّي جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَاِذَا قَرَنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنَ سُمَا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Allah Teala kıyama 6'da ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak onun toplanması ve okunması bize aittir. 18, biz onu sana okuyacağız. 19, sen onun açıklamasını yapacaksın. سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması muhakkak ki bizedir. İşte her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla, Kur'an'ın lafzı, manası ve durumunu açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz de kendi döneminde bunu yapmıştır. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne vermiştir. Bakara 129, Bakara 151, Alman 164, Cuma 2. O size ayetleri tilavet ediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Ve İbrahim 4, Kur'an'ın açıklaması her kavmin Resulünün ana lisanıyla gerçekleşiyor. Her devirde bu Allah'ın Resulleri tarafından gerçekleştiriyor ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet eden bu güne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi? Gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor. Geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrü boyunca bütün sahabeyi Kur'an ile emrederek yetiştirdi. Kur'an'ın bütünüydü. Allah-u Teala ona bu sebeple sen yürüyen Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Allah onun kalbine bütün Kur'an'ı indirdi ve nakşetti. Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Bir gün benim hadislerim tartışacak, Kur'an'a bakınız. Öyleyse Kur'an'ın ayetlerin hangi seviye, hangi manaya ait olduğunu yetmez. Hadislerin hangi ayetlere uyduğunu, ayetlere uymayan hadislerin ayrılması, tefrik edilmesi ancak Kur'an'ın bütününe tabi olan, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamına aittir. Çünkü bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız, Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse her halükarda Resulullah'ın söylediği hadisler, Resulullah'ın sahabeye öğrettiği Kur'an'ın lafzı ve ruhuna aykırı olması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki

0: Sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Aziz Mahmud Cüdayi, Said Nursi gibi evliya olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama ikinci cihan saadetinin sahibi olan insanlar kimlerdir? Onlar Allah'ın veli mürşitleridir. Veli mürşit olmayı Allah Teala herkesin üzerine farz kılmış. Allah Teala'nın bütün kutsal kitaplara indirdiği hakikat 7 Safa ve 4 Teslim'i içeriyor. Bir insan bu 7 Safa 4 Teslim'i yaşadığı zaman veli mürşit olur mu? Evet. İşte şimdi ekranda 7 Safa ve 4 Teslim'e bakalım. Son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan Arap Bedeviler, Resulullah'ın Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i 7 Safa ve 4 Teslim'le öğreterek hepsi veli mürşit olmuşlar. İrşada ulaşmışlar ve Allah Teala onları veli mürşit olarak vazifeli kılmış. İşte şu anda ekranda Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe ile birlikte yaşadığı 7 Safa İslam. Başlangıç noktasında hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Hepsi 12 tane insanla Nebilerin hası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi nefs tezkiyesini yaparak dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Ra'd 21. Hepsi kitabın bütününe tabi olmuşlar. Fizik vücut teslimini de gerçekleştirerek Ali İmran 20. Hepsi nefs teslimini yapmışlar. Zümer 18 ve İhlas'a ulaşmışlar. Vaka 139 ve nihayetinde hepsi tövbe 100'le iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın tüm insanlar için vazifeli kıldığı veli mürşit olmuşlar. Kendisine tabi olan insanlara tabii ki. Sevgili kardeşlerim, bu 7 Safa ve 4 teslimlik öğreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan Allah'ın yegane öğretisidir. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Habil 7 Safa 4 teslimi yaşayarak Allah'ın bir sevgisi oldu. Nuh Aleyhisselam ve ona tabi olan gemiye binenler bu 7 Safa 4 teslimi yaşayarak necata, kurtuluşa ulaştılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Öyleyse dünya hayatını yaşarken yaşı, cinsi, mesleği, mekanı, kavmi, konuştuğu lisan ne olursa olsun Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef bu 7 Safa ve 4 teslimi yaşamaktır. Dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in hanif dini Arap Şadi ile İslam. Hazreti İbrahim aleyhisselam Ebul Enbiya'dır. Nebilerin babası. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberler babaları bil, anneleri farklı çocuklardır buyuruyor. Evet, gerçekten ana dili, farklı dilleri konuşan kavimler ama Allah'ın dilini ona öğretenler, onlar evvel emirde Allah'ın peygamberleri, o peygamberlerin mirasını devralan Allah'ın milli resulleri hep var olmuştur. İşte peygamberlerin Allah'tan aldığı 7 sabah 4 teslim öğretisiyle hayatlarını yaşayanlar, kalpleri imanla sevdirenler, kalpleri imanla müzeyyen kılınanlar ve nihayetinde Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı Allah'ın veli mürşitleri, ismini saydığım tarihsel kronolojik sıra dahilinde Ahmet Yesevi 1093, Şeyh Edebali 1206, Mevlana 1207, Hacı Bektaş-ı Veli 1209, Yunus Emre 1238 ve nihayetinde yakın tarihimizin vekaleten devrin imamı Sadi Nusi Hazretleri 1877'de ve bugün de yine onların mirasını devralan Allah'ın nice veli mürşitleri var. Hepsi Allah yolunda gayret içinde Kur'an'daki İslami yaşamanın güzelliğiyle hayatlarını sürdürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe birbirlerinden ayrıldıklarında Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi vel asr suresini birbirine okurlardı. Yakın tarihinin evliyalardan bir tanesi de İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy vel asr suresini şerh ederken şöyle buyuruyor. Halik'in ne münhtenahi adı var en başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka vela sürüsüne okunurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında iman-ı hakikiyle sonra sala, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsranda. Ama Allah Teala hüsranda olan insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Tam tersi, üç vücut ve serbest irade ile yarattığı bay ve bayan bütün insanları Allah kendisi için yaratmış. Kendisi için yarattığını nereden biliyoruz? Secde 9'da Allah Teala zatından doğar doğmaz insana ruh üfürüyor. İşte bu dört teslimin başında Allah'ın bize verdikleri sırasıyla ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Dört teslimle Allah'a teslim olanlar, onlar Allah için hayatını yaşayanlar, onlar Allah'a köle olanlardır. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'i Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala zikrederken Saffat suresinin 101, 102, 103. ayet-i kerimelerinde Saffat 101'de böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Hazreti İsmail aleyhisselamla. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki ey oğulcum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak bu konuda görüşün nedir? Allah Teala'dan aldığı emir oğlunun Allah için kurban edilmesi. Hazreti İbrahim aleyhisselam emri yerine getiriyor. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca evet İkisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnın üzerine yatırdı. Saffat 104. Bu şekilde Allah Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e indirdiği koçla onun yerine kurban edilmesini emir buyuruyor. Ey İbrahim diye Allah Teala nida ediyor. 105. Saffat 105'te Allah Teala böylece onu sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Neyle? Cebrail aleyhisselamın indirdiği koçu kurban etmekle. 106. Muhakkak ki kesin olarak apaçık bir imtihandır bu. Evet sevgili kardeşlerim, hepimiz bu dünya hayatında imtihandayız. İmtihanı başaranlar, kendilerini Allah'a adayanlar, Allah'a kendilerini kurban edenler, Allah için zekat olanlar, Allah'a köle olanlar, işte onlar hayırda ileri geçenlerdir. İşte bu ismini saydığım Allah'ın dostları, veli mürşitleri değişik zaman dilimler içerisinde bu imtihanı başarmışlar ve 7 Safa 4 teslimi yaşayarak Allah'ın sevgilisi olmuşlar. Bugün insanlara mikrofon tuttuğunuz zaman sen de Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana, Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Sani Yursi gibi evliya olmak istiyor musun? Nerede diyor. Eskiden vardı, o imkansız. Halbuki şimdi sevgili kardeşlerim, kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah Teala da kutsal kitaplarda bize sesleniyor. Ve dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse bizler için imkansız olan Allah'a teslim olduğumuz zaman çok kolay. Ve Allah Teala da teslim dinini bize farz kılmış. Öyleyse teslim dini 7 Safa 4 teslimden oluşuyorsa, İnsanlar için imkansız gibi görünen Allah için çok kolaysa, o zaman Allah'la bile olmak herkesin hakkı ve bunu yerine getirenler mutlaka en üst seviyede mutluluğu yaşayanlardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin tek bir dilekle 21. basamağında ermiş evliya olmak herkes için çok ama çok kolay. Evet, veli mürşit olmayı Allah Teala herkesin üzerine farz kılmış ve bu bir duadır, bir dilektir. İşte Bakara 186'da İza se'aleke ibadi anni fenni karibun. Ucibu davati daiza dani. Kullarım sana benden sordularsa, sevgili kardeşlerim, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardaki lisan vahiy lisanidir. Herkes Allah'la konuşamaz, Allah'tan vahiy alamaz. Ama Allah Teala'nın doğuştan seçtikleri veli resuller, Kasas 68'de zikredildiği gibi, onlar 40 yaşına geldiğinde Allah Teala onları seçiyor ve iradelerini teslim alıyor. Böylece onlar 7 Safa 4 teslimi vehbi olarak Allah tarafından yaşananlardır. Ve her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli mürşitleri hep var olmuştur. Veli mürşitler Allah Teala ile konuşabilen Allah'ın tayin ettiği veli resuller, onlar hep var olmuştur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَلَا هِجَابًا اَنْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فِيُّ حَبِيزْنِهِ. Öyleyse bu ayet-i kerimede zikredildiği gibi Allah-u Teala beşerle vahiy ile konuşur veya Resul göndermek suretiyle onunla konuşur. Allah'ın veli Resulleri bizlerle insanlar arasında elçidirler. Allah Resulü öyle buyuruyor. Allah'ın öyle sevgili kulları vardır ki onlar kullarla Allah arasında iş görürler. İşte sevgili kardeşlerim, evvel emirde 28 basma İslam merdiveninde herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin bize verdiği, Allah'ın bize için tayin ettiği hedef, mutluluk. Mutluluğun formülü hayır, hayır eşittir. Mutluluk eşittir, hayır bölü zaman. Allah bizlerden mutlu olmamızı istiyorsa o zaman devamlı hayır işlememiz lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'de zikredilen öyle olaylar vardır ki hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar vardır ki şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı her saniye her an hayrı işlemek, derecat kazanmak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde yaptığı amel ne olursa olsun boşa gidiyor. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلِّذَيْنِ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ عَمَالُكَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse şirkten beri olmak, İslam dinini yaşamanın bidayetini, başlangıcını teşkil ediyor. Yunus Emre, cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene ver gün onları, bana seni gerek seni. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki iki tür insan var. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, ama bana Allah'ım gerek. Şeyh Edebali bunu söylüyor, bana Allah'ım gerek. O zaman konunun odak noktasında kalben ulaşmayı dilemek var. Ruhun talebini kalbimize nakşetmek var. Yunus Emre, binde biri bu halkın Rahman yoluna girmez, ama gel bir kişi göster ki şeytan yoluna girmez. Başlangıç noktasında herkes sebil-i gaydedir. 19 negatif özelliğin sahibidir. Ayetlerden gafildir, şirktedir, delalettedir vesaire. 19 tane negatif özellik. Ama Allah Teala katından gönderdiği Resullerle onları Allah'a davet ediyor. Gönül dolu zulmettir, işlediği bidattir, bir nicesi ümmettir, Kur'an yoluna girmez. İşte başlangıç noktasında herkes faydasız ilimle dini yaşadığını zannediyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَ اَنْتَخَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَابَةٍ. O hevasını ilah edeni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Evet, faydasız ilim. Faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniye, Türkçe karşılığı bidat. Bidatlerle din yaşayanlar, bu nicesi ümmettir Kur'an yoluna girmez. Gel sen Yunus, iste bul, Allah'a yarar bir kul. Kul nasıl ola makbul? Sultan yoluna girmez. İşte sultanın yoluna girmen için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemen lazım. Üçüncü basamakta kalben ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Allah'a giden yolun bütün kapılarını açıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Tek bir dilek, bu dilek 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviriyor. Evet, 19 pozitif özellik. Ayetlere iman ediyor, günahları örtülüyor, helak olmaktan kurtuluyor, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, delaletten kurtuluyor, şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor, takva sahibi oluyor, mümin oluyor vesaire. 19 tane pozitif özellik. Ve Yunus, burada dahi verdin bize ol hürü çifti helal, andan dahi geçti arzum, azmim sana varmak için. Evet sevgili kardeşlerim, hayatın tek gayesi Allah'ı dilemektir. Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Herkes dünyanın peşinden koşuyor ama kesinlikle bu şeytanın bir tuzağı. Yunus 7:8'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ennellezine la yercune likana ve azbil hayatü dünya ve etmevne biha vellezine men ayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte malın peşinden, mülkün peşinden koşanlar Yunus'un bu öğüdüne kulak vermeliler. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Sevgili kardeşlerim, dünyası için ahiretini terk edene o kişi ikisini de kaybeder. Ama ahireti için dünyasını terk edene Allah ikisini de birden verir. Öyleyse ahiretin yoluna girmek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli. Mevlana, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Allah'a gitmeyen yol ne işe yarar? Ve yine kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. İnsanlar huzur ve mutluluğun adresi dünyayı görürler ve yanlış anahtarla hedeflerine ulaşmak isterler. Kimse dünya hayatıyla mutlu olamaz. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse herkesin kalpten ulaşmayı dilemesi gerekir. Kur'an'daki İslam'ın ikinci safhasına baktığımız zaman nasıl sahabe müşriklerin Hasan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş da Ali İmran 31'de, Mümtehine 12'de, Nisa 64'te, Mevlana Celaleddin Rumi mürşide tabiyet için bakın ne diyor. Ey ahir zaman afetlerinden, fitnelerinden kurtulmak istiyorsan, hiç gecikmeden, hiç vakit kaybetmeden onun eteğini yakala. O bu alemde ölü ancak Allah ile diri olan bir kuldur ki o Allah'ın gölgesi yeryüzündeki halifesidir. İşte onun eteğinden tutmak devrin imamıyla şerefyab olmaktır. Ne zaman kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Devrin imamı bu dünyaya göre ölü ama Allah'ın katında diri olandır. Allah ile diri olandır. Yunus Emre, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Eşref Rumi Hazretleri, ey havasına tabi olan, tapan, tövbeye gel tövbeye, Hakka tap, haktan utan, tövbeye gel tövbeye. Tövbe suyuyla arın, deme gel bugün yarın. Göresin hak didarın, tövbeye gel tövbeye. Beyazid Bistami Hazretleri, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yunus Emre, bütün alemi bir şahsiyete toplamak Allah'a zor gelmez. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve daha nice evliyalar mürşitlerine tabi oldular. Yunus Emre diyor ki, aşık oldum erene ermek ile, hakkı buldum ben eri görmek ile. Ere erdim, erde buldum maksudum, bulamadım taşradan sormak ile. Yani halka sormak ile değil, Allah'ın gösterdiği ehl-i zikre sormakla hedefe ulaştım. Mevlana Hazretleri, çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Yunus Emre, iyi sözün aslını bilen derdi, bu söz nereden gelir? Söz aslını anlamayan, sanır bu söz benden gelir. Evet, devrin imamını koşuşturan Allah'tır. Hacı Bektaş-ı Veli, doğruluk dost kapısıdır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, şu rahmete bakın ki insanlar bütün azalarıyla günah işlerken sadece diliyle yaptığı tövbeye af olunuyor. Yunus Emre medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır bu kitabın suresi. Kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Ey kendi özünü bilmeyen, söz manasını anlamayan, hak varlığını ister isen ilim ile Kur'an'dadır. Yunus Emre hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Evet, tekrar ediyorum, burası çok önemli. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostlu nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Ben sevmeye geldim, ben kavgaya gelmedim. Yunus Emre maharet, güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem herkes bilsin ki şunu, en büyük ibadet sevebilmektir. Evet sevgili kardeşim, demek ki en büyük ibadet ne diyoruz? Zikir, zikir sevebilmektir, sevmektir. Yunus Emre halet ile bana hal göründü, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Gözümün gördüğü söyledim size, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Aşık Yunus sana sıdkı ile tapar, tapmayanlar bu yollardan sapar. Ey Allah'ım beni günahtan kurtar, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın diyor Yunus. Yunus Emre bütün alimler için o kadar uzun Allah-u Teala'yı tarif etmenin gereği ne diye söyleyebilirler. Ama bir sözünde şöyle buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Ve İslam'ın ikinci safhası mürşide tabiyet. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatında bu şu anda yok. Yunus Emre'nin gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen, erenlere münkir isen didar ırak senden yana. Evet sevgili kardeşlerim. Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen, yani Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Kur'an'ı günde bin kez okur isen, erenlere münkir isen didar ırak senden yana. Yani sen mürşide tabiyeti inkar ediyorsan Allah senden uzak. Sen Allah'a vasıl olamazsın, Allah'ın dostu olamazsın. Yunus Emre, eğer aşka erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise bu varlığı bırak nedir? Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dişi söyler Allah deyü deyü. İhlasa ulaştığı zaman tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşıyor ve salahın nuru kendisine verildiği zaman nuru tamamlanıyor. İhlasta İçi tamamen nurla dolan Yunus Emre, tövbe-i nasuhla tövbe edip salaha ulaştığı zaman, salah nuruna da sahip olduğu zaman dışı da nurlanıyor. İçi dışı pür nur oldu, söyler Allah deyü deyü. Ne dilersen haktan dile, kılavuzlar gir bu yola. Kılavuz da gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyildi. Açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Evet, adeta Kur'an-ı Kerim'in her sırrı ayeti Yunus 1.4'lüğe dökmek suretiyle halka hitap etmiş, halka seslenmiş. Yunus Tapduk Emre'ye ulaştığı ve onun elini öptüğü gün tam 7 olay gerçekleşiyor. Birincisi, Tapduk Emre'nin ruhu onun başının üzerine derhal oluşuyor. İkincisi, Yunus'un ruhu vücudundan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşıyor. Üçüncüsü, kalbine iman yazılıyor. Dördüncüsü, nefis tezkiyesine başlıyor. Allah'ın enerji partikülleri yavaş yavaş kalbe girmeye başlıyor. Beşincisi, bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Altıncısı, o güne kadar sevapları 1'e 10 iken 1'e 700 ulaşıyor. Ve yedincisi, o günden itibaren Yunus Allah'ın bütün Allah dostları için gönderdiği salavat nuruna kavuşuyor. Yunus kimdir? En üst seviyede bir Allah'ın dostu. Sarayköy diye bir köyde bir çiftlik sahibi ve bir kıtlık senesinde Yunus buğdaysız kalıyor. Çoluk çocuğu aç ve Yunus'a diyorlar ki Hacı Bektaş-ı Veli diye bir Allah dostu var. Ona gidersen hayvanların ve evladı üyalin için gerekli olan nafakayı alırsın. Allah'ın büyük evliyası o Hacı Bektaş-ı Veli. Allah'ın bir mürşidi. Kimseyi aç koymaz. Sen git ona biraz da ahlat topla giderken onlara hediye et ve ondan buğday iste. Mutlaka sana verir. Bizim Yunus yola çıkıyor, geliyor Hacı Bektaş Veli'nin dergahına ve diyor ki ben buğday isterim. Hacı Bektaş Veli de haber gönderiyor Yunus'a ki o Yunus'a söyleyin gelsin, ona nefes verelim. Her alatına karşı bir nefes veririz. Yunus'a haber gidiyor. Yunus diyor ki ben diyor ahlat istemiyorum. Ben diyor nefes de istemiyorum. Ben buğday istiyorum, buğday. Nefeslerin sayısı 2'ye, 3'e, 2'ye, 7'ye çıkıyor. Ama Yunus kabul etmiyor. Yunus hayvanına lazım olan gelen şeyleri yükleniyor ve Yunus yola çıkıyor. Ama Yunus'un kalbine yolda bir ateş düşüyor. Yunus bu ateş düşünce kalbine rüyasında 7 defa üst üste kendisine görünen bir pir faniyi hatırlıyor. Eyvah diyor. O beni diyor. Bana gel, bana gel diye kaç kere bana göründü, çağırdı. Sakın diyor bu gittiğim Hacı Bektaş Veli o olmasın mı? Eğer oysa vay halime. Çünkü bu insana karşı çok büyük bir muhabbet besliyorum. Yunus Emre kalbin yanmaya başlıyor ve tekrar Hacı Bektaş Veli kasabasına gidiyor. Hacı Bektaş Veli dergahına dönüyor. Yunus Emre diyor ki mutlaka ben Efendimizle karşılaşmak istiyorum. Karşılaştıkları zaman Yunus bakıyor ki Hacı Bektaş Veli rüyasında gördüğü kişi değil. Ve Hacı Bektaş Veli tebligatta bulunuyor. Yunus diyor ki Yunus senin anahtarını biz Tapduk Emre'ye verdik. Oraya gideceksin. Yunus Hacı Bektaş Veli'nin dergahından ayrılıp Tapduk Emre'nin dergahına ulaşıyor. Ve Tapduk Emre'yi görünce Yunus'un gözyaşları bir çağlayan gibi dökülüyor. Çünkü Tapduk Emre 7 defa rüyasında kendisini Yunus'a gösteren o mübarek. Yunus aşk ile Tapduk Emre'nin elini öpüyor ve ona tabi oluyor. İşte bu tabiyet bütün veliler için geçerlidir. Mevlana Şems'e tabi olduysa, Ahmet Yesevi nasıl Müşrin'e tabi olduysa, Osman Gazi nasıl Edebali'ye tabi olduysa, bütün mürşitler evliya olmak, Allah'ın dostu olmak mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah'ın evliyası kimse, kim evliya ise mutlaka kendisinden evvel evliyaya tabi olmuş. Arkadan mürşit olmuş birisine tabi olmuştur. O da kendisine evvelki mürşidine tabi olmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar uzanan bu dizi zincir, zincirin bütün halkaları oraya kadar ulaşıyor. Bu Yunus kardeşimiz acaba söylediğimiz 7 tane kademe için amel olana kadar geçecek olan devreler için neler söylemiş? Baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e en üst seviyede aşık olmuş. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevki sefası. 11-18 alemin Mustafa'sı, adı güzel kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus Emre, neyler dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte Allah dostlarının ifade ettiği gibi aşk durur derdim dermanı. Aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre eydir bunu. Bir dem aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum. Mülkü ezeldir ilim. Aşktan söyler bu dilim. Aşk oldu seyran bana. Var idi ol padişah ah bu aşk elinden. Ah der oldu derman bana. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri, sırları Allah-u Teala mürşidi Yunus Emre kalbinden Allah'ın kendisine konuşturduğunu net olarak anlıyoruz. Eğer dosta erdin ise, canı gönlü verdin ise, dostun ayağın gördün ise bu varlığı bırak nedir? Deli oldum adım Yunus, aşk oldu bana kılavuz, Hazret'e deyin yalnız yüz sürüyü varan benim. Diliyle aşk diyenler bilmez aşk ne idüğünü. Benim cevabım sen eğit, aşk izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylaşsın, lezzet nesnedir aşk. Evet, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Mevlana, ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolunun bir toz zerresiyim. Aynı Allah dostu, ömrümün mahsulü üç sözdür, hamdım, piştim, yandım. Sevgili kardeşlerim, o Mevlana ki bütün dünyaya hitap etmiş, herkesi sevmiş, en üst seviyede Allah'ın dostu olmuş. Gel ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister bin kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Bu dergah kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen dergahıdır. Hacı Bektaş-ı Veli, dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan. Hacı Bektaş-ı Veli, özünde ve sözünde temiz olmayanların imanı tam değildir. Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol. Adalet her işte hakkı bilmektir. Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz, iyile iyilik her kişinin işi, kötüle iyilik her kişinin işi. Bizler davranış biçimleri açısından daima kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle emrolunmuşuz. Kitabın bütününe tabi olmakla emrolunmuşuz. Allah'a davet etmekle emrolunmuşuz. Öyleyse hepimiz bu üçlüyü hayatımıza A'dan Z'ye kadar mal edelim ve bu üçlüyle yaşayalım, Allah'ın güzelliklerine koşalım. Mevlana içini dışından daha çok süsle. Dışın halkın, İçin hakkın baktığı yerdir. İnsanın özü neyse gözü de onu görür. Hacı Bektaş-ı Veli, marifet nefsi silmek değil, nefsi bilmektir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, kalp salih olunca daimi zikirle elde edilir ve kalbin her tarafına hakkın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir mi? Ama kalbi Rabbini zikreder. Evet, uykudayken de kalbi Rabbini zikreder. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah'ı andıkça onu seviyorsun demektir. O seni anıyorsa sevilenlerdensin. Mevlana, iyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama. Yani kusurları bağışlamakta gece gibi ol. Yunus Emre, nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Ahmet Yesevi, gönlünde Allah aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Bunlar halk içinde hak ile olurlar. Bir an bile Allah-u Teala'yı asla unutmazlar. Öyleyse 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah'ın En üst seviyedeki ibadeti, ibadetlerin sultanı zikre başlar. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkik adımına bir bir geçerek tek bir dilekle 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olan kişidir. Öyleyse veli olmak imkansız gibi görünen nesne Allah için çok kolay. Sadece kalpten ulaşmayı dilemek, 7 kademede nefs eskesi ve sonuçta Allah'ın dostu olmak. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözüyle bu konferansın sözlerini noktalayalım. Sana dinlemeyi emrediyorum. Sana itaati emrediyorum. Sana cihadı emrediyorum. Sana hicreti emrediyorum. Sana cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan İslam bağını kendi boynundan 60 kişidir. Öyleyse cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılın da kurt kapar. Hepinizin Ahmet Yesevi gibi, Şeyh Edebali gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Azim Müdahi gibi, Said Nursi gibi evliya olmanızı biz Rabbimizden diliyoruz. O Said Nursi Hazretleri ki, faniyim fani olanı istemem, acizim aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri istemem. İsterim bir yâri baki isterim, isterim bir şems-i ebed isterim, hiç ender hiçim, birden bütün mevcudatı birden isterim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak şu kainata en kolay şey. İki can saadetinin sahibi olmak Allah'ın bizler için tayinettiği hedef ve bunun yolu teslimden geçer. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar hangi zaman dilimin içinde, hangi mekanda, nerede olurlarsa olsunlar Allah'ın yardımıyla mutlaka 7 sabah 4 teslimi yaşarlar. Allah'ın meridi müşridi olurlar. Sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ey ekranlarda başında bizi izleyen sevgili kardeşlerim, siz de bu Allah dostlarından sözlerinden öğüt aldıysanız, Kur'an hakikatlerinden mana aldıysanız, ben de onlar gibi olmak istiyorum diye hazırsanız, kalben ulaşmayı diledim, ben de Eşref-i Umi gibi tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, tövbeye gelmek istiyorsanız, hazırsanız, ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim sözleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine kitap sancak taht nur ve kılıç verilen devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde fiziki tövbenizle vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferansının sonuna geldik. Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Sami Yusuf Hazretleri gibi evliya olmak konulu konferansımızın sözleri burada tamamlanıyor. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala, "Birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız." Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, "Fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun." Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in nimeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
2: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvufu yaşamak. Birinci sual, tasavvufu yaşamanın muhtevası nedir? Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf, mutlu olmak isterseniz tasavvuf, başka Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başka insanları mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Görüyorsunuz ki hem dünya ahiret saadetinin tüm basamakları ancak tasavvufla yaşanabilir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dinin, İslam'ın yaşanma şeklidir. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar neyi yaşadılarsa tasavvuf olur. Görüyorsunuz ki dini yaşamak mutlaka mürşit ve ona tabi olmakla söz konusudur. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadılar. Hangi devrin imamına bakacak olursak, bütün devrin imamları ve ona tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşayanlardır. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufu yaşantının Kur'an-ı Kerim'deki izah edildiğini görüyoruz. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz.

Ekranda görüyoruz. Birinci yedili basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci yedili basamak mürşide tabi olmak. Üçüncü yedili basamak ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü yedili basamak ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse birinci ve ikinci yedili basamaklar tasavvufu yaşamanın hazırlık safhasıdır. Sonra ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Ama ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bütünüyle başkaları için yaşamayı mütevazına alıyor. Üçüncü açıdan üç yakın kademesini görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Dördüncü açıdan evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının sonra da yedi ruhunun öğretildiğini görüyoruz. Yani tasavvufun muhtevasında birinci açıdan yedi safa, ikinci açıdan dört tane yedi basamaktan oluşan 28 basamak İslam merdiveni, üçüncü açıdan ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin ve dördüncü açıdan Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruh olarak değerlendirebiliriz. İkinci sual, tasavvuftan önce de İslam'ın şartlarını yerine getiren bir insana tasavvuf ne kazandırır? Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Hidayet, ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Evet, tasavvufun temelinde hidayet var ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir ruhun hidayeti başlar, iki fizik ucun hidayeti başlar, üç nefsin hidayeti başlar, dört iradenin hidayeti başlar. Yani sonuçta bunlar hepsi Allah'a teslim söz konusu. Ruhun hidayetinde Nisa 175'i gösterebiliriz. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِه۪ي فَيَسْتَوْقُمْ فِي الرَّحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدٍ وَيَاتِيمِ لَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Bütün kutsal kitapları üzerine elimizdeki kutsal kitapların da hidayet ve nur olduğunu görüyoruz. İşte Tevrat, Maide 44, Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur var. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onda hidayet ve nur var. Buyuruyor. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah rahmetinin içine sadece dahil eder. Nisa 175. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde buyurduğu gibi ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci yedili basamak. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girer. İkinci basamak, yani ikinci cennet, mürşide tabiyet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Üçüncü kat cennet. Kalbin %51 nurlanması. Onda hidayet ve nur var. Öyleyse nefs tezkiyesi deyince mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Üçüncü

0: Sual: 14 asır önce yaşanan tasavvufi hayat ile günümüz İslam anlayışı arasında fark var mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim, eğer tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanması ise 14 asır evvel 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe, bugün de devri imamına bağlı olan Sabi Kur'an Halim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa aynı muhtevanın sahibidirler ve Allah onlardan en üst seviyedeki hedefi farz kılmak suretiyle onları da gerçekleştirenlerdir. 14 asır evvel Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Fecir suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde sahabe Resulullah'a tabi olarak onlar emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tesir kadarıyla bir bir geçerek ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutları şeytana korumaktan kurtuldu, Allah'a kuruldu ve Allah'ın cennetini hak kazandılar. İşte ondan sonra Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği, ümmetimin en hayırlı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam, Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede zikrediliyor. Bu 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Furkan 27, 28, 29, 30. يَمَا يَعْدُوا ظَالِمُوا عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler pişmankarlıklarına ellerini ısıracaklar. يَا قُلُوا يَا لَيْتَنِي تَخَسْتُ مَعَا الرَّسُولُ سَبَيْهِ Keşke Resul'le birlikte bir otursaydım. Yani keşke Resul'e tabi olsaydım. Resul'le birlikte yol tutanlar ona tabi olanlardır. Mesela sahabe Resulullah'la birlikte yol tutmuşlar. Yusuf 108 bunu ispatıdır. Kul hazi sebebiyle ed'u ilallahi ala vesileten evene mettebani. Ben ve bana tabi olanlar vesiletle Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Resulullah bana tabi olan sahabe günümüzde hidayet çağındaysak Mehdi Aleyhisselam ona tabi olan Sabikuna Lahirin. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbaniyun. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan Havariler. Yani kısacası Allah'ın dizaynı her devirde aynı. İslam'dan geriye bugün sadece tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz بَدَلْ اِسْلَامُ غَر۪يبًا سَيَعُدُ غَر۪يبَ كَمَا بَدَهُ فَتُوبَ الْغُرَبَى İslam garip başladı, garip olduğu başladığı yere dönecekti. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdere olsun. O garipler kimlerdir ya Resulallah? İnsanların ifsad eden sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. İfsad olan sünnetin ıslahı nefsin, ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi, ortadan kaldırılan sünnetin de ihyası öğrendiklerinin başkalarına öğretilmesiyle sonuçlanır. İşte hem Resulullah'ın sünneti tamamen ortadan kalkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa o benimle onunla sona erdirecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse görüyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mücadelesi ile Mehdi Aleyhisselam arasında bir fark yok. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani o da vahiy ile mücadele verecek. Nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam ile de sona erdirecektir. İnsanlar nasıl bizim şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Birebir tekabüliyet söz konusu. Öyleyse 14 asır evvel sahabe nasıl yaşadıysa bugün de aynen yaşanabilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Şimdi bu sorunun içinde sanki böyle Allah'ı uzak bir yere koyup ona böyle bir ulaşma çabası var ya. Allah'a ulaşmak deyince içime dönmeyi anlıyorum ben. Varoluşla bir olmak gibi bir yeri anlıyorum.
3: Hani benden uzak bir yere ulaşma değil de daha bir öze dönüş hali gibi algılıyorum.
4: Yunus Emre'nin tasavvufunu daha çok seviyorum. Şu anki yani İslam'ı yöneticilerimiz yani Allah korkutarak değil de sevgiyle yaklaşılmasını diliyorum.
1: Allah'la nasıl ilişki kurabilirim?
3: Kendi pratiklerim, uygulamalarım var. Mesela yoga pratiğim de bunun için.
4: Bu şartlarda biraz tabii zor yani. Yaşamamız zor. Çünkü maddi dünya daha çok ağırlık basıyor şu anda. Gençlerimize de zaten şeklen öğretiyoruz. Yani kalben öğretmiyoruz.
1: Şura suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece talep edin diyor. Böyle manevi talepleriniz oldu mu?
2: Oluyor tabii ki oluyor.
4: İnanın bunu kendimden üzerinde söylüyorum. Herkes diliyor bakın. Ateist de diliyor bunu. Yattığı zaman kafasını yastığa koyduğu zaman insanlar diliyorlar bunu. Maalesef dilekli olmuyor yani. İnsanların biraz da dileğin dışında bir şeyler yapması lazım.
2: Ey Yüce Allah, ölmeden aynen. Önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda bunu herkes diliyor. Ateist bile diliyor. Ama maalesef dilek de olmuyor. İnsanların dileğin dışında bir şeyler yapması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek dışında insanların vazifesi nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların birinci vazifesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalanların hepsini Allah'ın garantisinde Allah onları kula yaşatacağını ifade ediyor. Allah Teala'nın ben sizin soyunuza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazetti bir hadiste soyunuza, mallarınıza, şekli şemalinize bakmam. Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekillerinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. İşte olay bu. Soy önemli değil Allah için. Zenginlik önemli değil Allah için. Şekil, güzellik önemli değil Allah için. Mutlaka din Allah için önemli ve din de kalpte yaşanan bir dizayn ifade ediyor. Devamlı olarak kalbinize bakıyor. Kalpteki niyette paralel İşlediğimiz amele bakın. İnnemel amalü bil niyeti. Niyetin mahali kalptir. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirleri var ve vasıtalar var. Hedefler, 7 safha hedef var. Ve bu hedeflere vasıta emirlerle ulaşılır. Allah-u Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli. Uygulaması gerekli. Her insanoğlu bunu yapamazsa, uygulamazsa o zaman mutlu olması da mümkün değil. Mutluluğun o kişi tarafından yaşanabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Tek başına istemek konuyu çözmek için yeterlidir. Evet. Tek başına kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü geri kalanını Allah ona 7 Furkan veriyor. Allah 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Allah ona mürşid gösteriyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah onun nefsini 7 kademe tezkiye ediyor. Ve Allah ona 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar sizin için ne ifade ediyor?
3: Benim için arayan, hani seeker de deniyor. Ben de kendimi zaten bu klasmana koyuyorum.
2: Dünya geneline baktığınızda bazı öğretilerin bazı hocaları var ve onların frekanslarıyla bir araya geldiğinizde o bahsettiğiniz makama ulaşmaktan bahsediyoruz, değil mi?
1: İrşat makamını bulmak ve ondan ders almak.
2: Sizin ulaşacağınız yere sizi ulaştıran biri ve o enerji birliği zaten oluşa geliyor. Evet, buna inanıyorum.
1: Yunus Emre bugün olsaydı, Mevlana bugün olsaydı koşar mıydın?
4: Tabii koşardım, çünkü gerçek Müslümanlığı yaşadı onlar. Şimdiki değil. Gerçek doğru söyleyenlerin herkes peşinden koşar. Bugün başka, yani bugün başka insanlar da olabilir. Tabii Yunus Emre olabilir ama bugün de olabilir bu insanlar.
2: Aslında biz bunu sanki bir insanmış, yani buna vesile olacak şeyi bir insanmış gibi alıyoruz ya. Aslında bu bir olay da olabilir. Yani ben bunu yaptım bu arada. Ben hacet namazı kılıp bunu talep ettim. Ve talep ettiğim gibi bu olay vuku bula da geldi.
3: Bu zaten benim kendi yüksek benliğimle bulaşabildiğim noktada cevaplar hayattan geliyor böyle. Hatta onların böyle bir eş zamanlılıkla fark edebileceğiniz şekilde. Küçük estanteneler yaşattırıyor size ve oradan cevapları aldığımı hissediyorum.
4: Siz yeter ki isteyin diyorsunuz ya. Yani bunu hissetmediği sürece inan ne yaparsanız yapın boş.
0: Misafirin mürşit konusunda buna vesile olacak şeyi sanki bir insanmış gibi alıyoruz ama bu bir olay da olabilir dedi. Yaşadığımız olaylarda bir mürşit gibi yol gösterici hüviyette midir? Hayır, hiçbir zaman hiçbir olay bir mürşidin yerini tutamaz. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu zaman o zaman yedi kalp şartının sahibi olabilir. O zaman yediği nimeti Allah'tan alabilir. Ama hangi olay tek başına kişi yaparsa yapsın, asla mürşide tabiyetle sahip olduğu yedi kalp şartına sahip olamaz, yedi nimete de sahip olamaz. Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bakara 216'da ise Allah Teala insanların olayları kendi nefslerine göre değerlendirdiklerini, hoşuna giden olaylar hayır, kendilerinin üzerine olayları şer olarak kabul ediyor. Allah Teala diyor ki hayır, musibetler sizi üzebilir ama hayırdır, şer değil. Bir hırsızlık sizi sevindirebilir ama şerdir, hayır değil. Öyleyse ilk etapta insanların olayları değerlendirmesi var. Bu değerlendirmenin yanlış, Allah'ın değerlendirmesinin doğru olduğu ve mutlaka hayatı Allah'tan öğrenmemiz gerektiği, dini Allah'ın öğretileriyle yaşamamız gerektiğini buyuruyor. Câsiye 23'te nefslerini ilah edinen insanlardan bahsediyor. Ama kim davete muhatap olur da Enfal 29'a göre takva sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Rum 31'e göre, Allah Teala mutlaka ona yedi furkan verecektir. Ve onu mutlaka müşrine ulaştıracaktır. Bütün insanların etrafında olaylar ceryan eder. Allah Teala hepsinde haberdardır. Her tarafı etrafımızda yaşadığı olayla bize bir ikazı, bir işareti vardır. Bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işareti bu. Onlardan gerekli dersi alıp nefsimizi terbiye etmemizi, değişmemizi, Allah'ın emirlerine uygun standartlarla ulaşmamızı ister elbette Allah Teala. Olaylarda gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği an furkan sahibi olan bu kişi daha sonra Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir. İrşat makamının sahibi olan kişi başkalarına onların bilmediği şeyleri öğreten kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, sizi kalbimden çok ama çok seviyorum muhterem efendimizin himmetiyle inşallah. Eğer izniniz olursa bir soru sormak istiyorum. Muhterem hocamız, işi günü birbirine eşit olan zarardadır buyuruyor Mehmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Ellerinizden sevgi ve saygıyla öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır. Hadisini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Yani diyor ki bir günlük sevabınız, yüz ise günahınız. Sakın ola ki 100 dereceye yükselmesin. 99 olsa gene yine 1 derece kazançtasınız. Yolunuzda iyi gidiyorsunuz demek. Ama 100 sevaba karşılık 100 günah işlediyseniz o zaman eşitliktesiniz. Onu tekamül faktörü olarak saymıyor. Peygamber Efendimiz her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatın sahibi olmak durumundasınız. Böyle bir liyakat bizi mutlak olarak hizmete götürmeli. Sevgili kardeşlerim, iki yol var. Bir, hidayet karşısında deraati satın alanlar, onların ticareti kar getirmiyor. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi. Öte yandan ticareti kar getirenler var. Fatır 29'da zikredildiği gibi. Öyleyse Allah yolunda olanlar Allah'a giden yolda bir ticaretin içindedirler. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar namazı ikame ederler. Onlar rızıklandığım şeylerden gizli açık ifade ederler. Asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret kazanç ve ümidin içindedirler. Ama Bakara 16'da bunlar hidayeti deraat karşısında hidayeti satın alanlar. Bu ise hidayet karşısında deraati satın alanlar. Deraati satın alanların devamlı ekside olduğunu görüyoruz. Hidayeti satın alanların devamlı artıda olduğunu görüyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanamaz. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
3: Ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Siz benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ama mantra da zaten zihinden çıkıp kalple bir bütün olma, zihin beden kalp bağlantısını yapıp da zaten kozmikle, işte yaradanla, kaynakla, ona siz ne diyorsanız onunla buluşma haline giriyor biliyorsunuz. Ben de böyle yorumluyorum sanırım.
4: Zikir yapan insan daha kurallı olur, daha disiplinli olur. Düzgün yani kurallarla yaşamaya çalışır. Yani kendine bir hayat mısır açar, onu yapmaya çalışır.
2: Allah Allah Allah Allah. Ben bunu yaptım bu arada. Meditasyon. Yo, ben senelerce içimde cebimde tesbihle ve Allah Allah Allah diyerek daha mantralara gelmemiştim.
3: Farklı terimlerle belki başka isimler almış oluyor ama aynı şeyden, aynı özden bahsettiğimizi düşünüyorum.
4: Farklı insanlar da olabilir. Yani ben zikir yaparım, o yapmayabilir ama karşıdaki iyi insan olmak. Ben özümde iyi insan olabiliyorsanız, faydalı insan olabiliyorsunuz. Bu bir zikirdir yani.
1: İyi bir insan olabilmenin de yolunu nefsi temizlemekle zikirden geçtiğini söylüyor Allah.
4: Nefsinizi yani biraz şey yapacaksınız. Yani çalmayacaksınız, çırpmayacaksınız, başkasının hakkını yemeyeceksiniz. Zikir budur yani.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Mantra olarak kullanılan kelimelerle Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirler insanlara aynı sonuca ulaştırır mı? Hayır. Mantra bir zulmani tatbikattır. Zikir bir zikir sahtekarlığıdır. Şeytani bir tuzaktır. Mantrada sihir ve büyü lisanı olan Sanskritçe bir kelimenin tekrarını ifade ediyorlar. Ve bununla şeytanın karanlıkları kalbe ulaşıyor. Ama Allah isminin tekrarı ise Allah'ın katından nurları kalbimize ulaştırıyor. Mantra bize verilen kelime adı Om kelimesi olabilir. Başka bir kelime de olabilir. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelime üzerine konsantre olacaksın. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Tam tersi. Bu süre içerisinde bu kelimenin tekrarıyla evvelden kişinin kalbi 10 birim karanlıksa bu kelimenin tekrarıyla mutlaka o karanlıktan artmıştır. 10 bin birim olmuştur. İnsanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin manevi kalbindeki karanlıkların artışı. İblis bunu insanlara yutturuyor. Bu karanlıkların artışıyla o kendisini ferahladığını zannediyor. Öyle bir zannın içerisinde ama bilmiyor ki gün be gün kalbi kasiyet bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar için artık bir çıkış yolu yok. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytanın tatbikatında yer alan iki grup insan var. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah Teala Haş 53'te وَلِيَجْعَلَ مَنْ يُلْقُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta ama kalbin kasiyet bağlaması geçen zaman içerisinde zikrin yapılmamasından kaynaklanıyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi اَلَمْ يَنْلَذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا زَيْمِ الْحَقِ O amin olanların kalpleri ve Allah'ın haktan inen şeyle huşuya ulaşmanın zamanı gelmedi mi? Demek ki Allah'a ulaşmayı diye amin olanlar zikir yapmalarıyla kalplerine Allah'ın rahmeti ulaşıyor ve huşu sahibi oluyorlar. Ama diğerleri zikir yapmıyorlar ve kalpleri kasiyet bağlıyor. وَلَا يَكُنُكَ الَّذ۪ينَ اُتُلْتَى مِنْ قَوْلِ فَتَعَلِ عَلِي مُحَمَدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ Zaman geçti ve kalpleri katılaştı ve kesirün minhum fasikun olan şu fasıklardır. Kur'an-ı Kerim'de Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Benne minel müsüne ve minel kasitun Bizden teslim olanlar da var ve bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi hastadır ama ekstra karanlıklar girmiştir, kasiyet bağlamıştır. فَمَّ الْقَاسِتُونَ فَيْلِنَانَ الْجَهَنَّمَ حَتَبَ Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar cehennemin odunudurlar. Artık onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. İşte marifet, kalbin kasiyet bağlamadan huşuya ulaşabilmek, kalben Allah'a ulaşmayı dinlemek. Bir kelimenin üzerine konsantre olduğunuz zaman diğer düşünceleri sizden uzaklaşması söz konusu işte bunun bir nevi rahatlama olduğunu söylüyor iblis. Ve insanlar da bu yüzden iblise ikisini de karşılaştırdığımız zaman arada korkunç bir farkların var olduğunu görüyoruz. İblis insanları burada kandırıyor. Bu yüzden iblise aldanıyorlar insanlar. Zikir insanın kalbindeki nurları artırır. Meditasyon insanın kalbindeki karanlıkları artırır. Birbirine zıt olan iki sonuç. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? İhlasın 7 şartından bir tanesi muhatabın ortadan kaldırılmasıdır. Son derece önemli bir nokta. Başlangıçta biz, başka insanlar ve Allah olmak üzere 3 ayrı kesim var. Nefsimiz varken ne oluyor? Bir olayla karşılaştırıyorsunuz, dehşetle üzülüyorsunuz, olaylardan negatif tesir alıyorsunuz. İnsanları muhatap görüyorsunuz. Tasavvuftan murat ne? Olayların üzerimizdeki negatif etkisini sıfıra indirgemek. İşte bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir noktaya ulaştırıyor ki onların yaptığı davranış biçiminin mahiyeti ne olursa olsun sizi etkilemiyor. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Allah razı olsun. İhlas bu standarda ulaşmayı gerektiriyor. Yani olaylardan etkilenmemek, sıfır etkilenme noktasına ulaşabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
7: Sizin bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
8: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
9: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
7: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
10: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
11: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
0: Allah'la arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah-u Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennâ minhûme imeten yâtûne bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz var, Allah var ve diğer insanlar var. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor. Onun olmadığı, nebile olmadığı dönemde de Veli Resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten de imam, secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmişse Allah-u Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah-u Teala kullarım beni senden sorarlarsa bana onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Tatbik Etmişler Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinne niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah, yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah, insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyorum. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan o serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha muhasereva.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri ve Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan neden yaratıldı? Birinci sual, Allah insanları neden yaratmıştır? Yaratılış sebebimize girerken Allah'ın insan hakkındaki düşündüklerine bir göz atmakta fayda var. Allah-u Teala insanlara diğer varlıklardan ayrı bir özellik olduğunu buyuruyor. Öze dikkat ettiğimiz zaman hedef insanların mutluluğudur. Allah insanları yaratılış gayemiz olarak kendine kul olsun diye yaratmıştır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kullukla insan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel ilişki var. Hangi oranda Allah'a teslimsek, o oranda Allah-u Teala'ya kuluz, o oranda da mutluyuz. Ruhumuzun teslimi, üçüncü safa kul olmak, fizik vücudumuzun teslimi, dördüncü safa kul olmak, nefsimizin teslimi, beşinci safa kul olmak, irşat altıncı safa kul olmak, birinci safa kul olmak, iradenin Allah'a teslimi. Teslimler arttıkça mutluluğumuz da artıyor. Oysa teslimlerle kul olmak arasında ilişki olduğu gibi teslimlerle kul olmakla mutluluk arasında da paralel bir ilişki var. Her şey bütün bir Kur'an-ı Kerim buna göre dizayn edilmiştir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse o kişi mutluluğun ve dünya mutluluğunun da sahibi olur. Kim Allah'ın nehilerini, yasaklarını yerine getirirse gene aynı sonuca uyar. Yani emirlerini yerine getirmek, yasaklara uymak. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmak, delaletten kurtulup hidayet isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insana koruyan bir kalkandır. Bu amel terazisini ağırlaştırandır. Kur'an'ın bütününde Hicr 9 اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَا لَهُ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de her şey açıklanmış. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38'de. Ve ma feretna fil kitabi min şeyin. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu için elzem olan ne varsa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebi Resultanı Peygamberimize gelene kadar tüm Nebi Resullere verdiği şeriat kitaplarının hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve de bir mutluluk garantisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, insanoğlu Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabilir? Yine Allah Teala'nın hedef emirleri var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah-u Teala'nın vasıta emirleri var. 7 tane hedef emire baktığımız zaman, hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir, 12 tane insanla Allah'ın taneti müşride tabi olmak, üçüncü hedef emir ruhunu Allah'a teslimi, dördüncü hedef emir fizik vücudunu Allah'a teslimi, beşincisi nefsin Allah'a teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi iradenin Allah'a teslimi geliyor. Buna paralel 7 tane vasıta emir var. Vasıta emirlerin birincisinde yine Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkincisinde 12 tane insanla müşriklerine tövbe etmek var. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü namaz kılmak. Beşincisi hacca gitmek. Altıncısı zekat vermek. Ve yedincisi de zikir yapmak. Bunları sahabe gibi bütün olarak yerine getirenler, üç cephede kavganın tamamen bittiği, kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığımız iki can saadetini ifade ediyor. Başlangıç noktasında tezkiyeden önce herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Bu haldeki bir yaşantı devamlı mutsuzluğu ifade ediyor. Ama ne zaman Allah'a davet olunup da daveti kabul ederse, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, bu da mutluluk üçgenini ifade ediyor. Mutluluk üçgeninin kare olabilmesi, mutluluk karesi olabilmesi ancak daimi zikre ulaşmamızla mümkündür. Bizi mutluluğa, mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi Allah'ın gözlükleriyle tanımak durumundayız. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah'a teslim olmadan mutluluğu yaşayamak mümkün değil. Kesintisiz mutluluklara bizi ulaştıracak olan daimi zikirdir. Kesintisiz mutluluk ancak daimi zikirle ulaştığımız bir hedeftir. İki ayrı cepheden mutluluk bir, Allah'la kul olmak, Allah'a kul olmak iki, Allah'a teslim olmak üç, takva sahibi olmak dört, hidayet ehli olmak beş, felaha ermek altı, Allah'ın rızasına ulaşmak yedi, amin olmak. Evet, gerçekten amin olmayı da incelediğim zaman 7 safa amin olmak var, 7 safa rıza var, 7 safa felah var, 7 safa takva var, 7 safa hidayet, 7 safa kul olmak ve 7 safa teslim. Bunların hepsi bir bütünü ifade ediyor. Üçüncü sual, insanlar yaratılış amacına uygun hareket etmemesinde en büyük engel şeytan mıdır? Evet. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden kopartmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Araf suresinin, daha doğrusu Araf 12'den itibaren başlarsak, Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler hepiniz ona secde edin. Melekler secde ediyorlar, cinler de secde ediyor ama cin tayfasından iblis secde etmiyor. Araf 12'de Allah Teala ey iblis emrime seni asi kılan nedir? İblis diyor ki ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah Teala kibirlenenlerin katımda yeri yok, çık git buradan. İblis kâle enzirni ilâ yub'âsün 14. ayet-i kerimede bana kıyamete kadar müsaade ver. 15. ayet-i kerime kâle enneke minel müzerîn kıyamete kadar sen müsaade verilmişlerdensin. 16. ayet-i kerimede iblis senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Dört tane emanetin teslimi var. Ruhun teslimi, ruhun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Nefsin teslimi, nefsin sırat-ı müstakim üzerinden, iradenin teslimi, iradenin sırat-ı müstakim üzerinden. Ruhun sırat-ı müstakimi Nisa 175'te ve iblis bizi, ruhumuzu Allah'a teslim etmemek için her türlü engellemeyi yapıyor, sırat-ı müstakimden saptırmak üzere. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte iblis asıl sırat-ı müstakimden insanları saptırmak için o sırat-ı müstakimin sağına soluna onları oradan ayırmak üzere avanesiyle birlikte yanlışa davet ediyor ve böylece insanların sırat-ı müstakimden sapmasına sebep oluyor. Ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik ürünün Allah'a teslimi için yine iblis sırat-ı müstakim üzerinde. Yasin 60-61 yine hedefine bizi sırat-ı müstakimden ayırmak. Nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kullarım hariç buyuruyor. Ve Hicr 41'de kâle hâza sırâtın aleyhi müstakim. İşte bu bana ulaşan sırat-ı müstakimdir. Nefsin sırat-ı müstakimi. Bir de iradenin sırat-ı müstakimi var. Enam 153 ve enne hâza sırat-ı müstakim. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve lâ tettebi'u sübûle fetebrekû bikum en sebîlî. Öyleyse insan üç vücut ve serbest irade ile müteşekkil bir varlık. Ama üç vücudu da Allah-u Teala teslim etmemizi istiyor ve irademizi de. Ama iblis bunlara engel olmaya çalışıyor. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan şeytana galip gelen insandır. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ı sınanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi, Mehdi bizim soyumuzdandır, ben nasıl üzerine, vahiy üzerine mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte insanları Allah'ın yolundan ayıran, fitneyi oluşturan alimler, gök kubbenin altında insanların en şerirleri, çünkü onlar fitneyi oluşturmuşlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Konumuzla ilgili hakkımıza sorular yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır ve Allah insanın hep mutlu olmasını ister. Mutluluğun giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: Allah'tan öncelikle çok korkmakla. Önce Allah'tan korkacağız.
1: Allah'tan korkmak değil de Allah'ı sevmek desek nasıl olur?
2: Zaten Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz. Çünkü sevmiş oluyoruz. Çünkü neden? Allah'tan korkarsak hiçbir kötü alışkanlığımız olmaz. Bu da ne demek oluyor? Allah'ı sevmemiz oluyor, değil mi? Allah'a hizmet etmemiz oluyor. Çünkü eğer biz Allah'tan sırf seversek, sevelim ama her kötü hareketi işliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Yoksa herkes de ben Allah'ı seviyorum. Ama yavrum, sırf Allah'a sevip korkmayacağız ki kötü bir şey yapmayalım, saygı duyuracağız.
3: Allah'a ulaşmak çok kolay, ibadetlerle, namaz başta olmak üzere, ilim öğrenerek Allah'a ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
4: En önce yetim hakkı yemememiz gerekir, insanların hakkını yemememiz gerekir. En önemlisi kul hakkını yemeden gitmemiz daha hayırlı olur bence.
1: Bir tek dilek, sizi Allah'a ulaştıracak ve mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek. Bütün Allah dostları bu duayı yapmış. Birlikte yapalım mı? Siz de ister misiniz?
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostların da velilerin arasına al. Ben onu söylerim evde. Rabbim sevdiğin kulların arasına beni de al.
0: Bir misafirimiz önce Allah'tan korkacağız. Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz dedi. Allah korkusu ve Allah sevgisi bir arada olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Allah'tan korkmak

0: خوف و رجا، یعنی الله رحمتine ümitvar olmak ama Allah'ın yasak ettiği fiillere de yaklaşmamak. Bütün Allah'ın Resulleri iki vazife ile gönderilmişlerdir. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَلِينَ اِلَّا وَبَشْرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve ayrıcı olarak gönderdik. Öyleyse Resullerin hepsi kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kötü hesaptan korkmayanlar için uyarıcı. Kimler için müjdeci? Kötü hesaptan korkan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Evet, gerçekten de uyarıcı ve müjdeci olarak Allah'ın Resulleri vazife almışlardır. Din adamları, insanları Allah'tan korkun diye Allah'tan korkmaya davet ederler. Oysa ki Allah-u Teala'nın talebi Allah'ı sevmemizdir. Belki korku sevginin kaybedilmesi korkusu. Yani bir anne çocuğunu çok seviyor ama kendine habersiz evin dışına kapı açıkken dışarı çıktığı zaman yüreği pırpır ediyor. Başına kötü bir şey gelir mi? İşte insanoğlu da belki iki kanatlı olarak yanlış yaparım, kaybettiğim dereceler kazandığım derecelerden fazla olursa sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm diye korkmak suretiyle Allah sevgisine yönelirse o zaman kurtuluşa erer. İşte Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyurur Rad 18'de اَلَّذ۪ينَ اِسْتَجِبُوا لِلْرَبِّ husna. Allah'ın davetine icabet edenler için en güzeli hüsna Allah'a ulaşmak vardır. Ona icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadarı daha onların olsa mutlaka fidye olarak verirlerdi. Çünkü onlar için hesabın kötüsü var. Yani bunlar Allah'ın davetine icabet etmeyenler için kötü hesap var. Ulaike lehum su'ul hisabi. Kötü hesap onlar için. Ve yehafune su'ul hisab. Bu kötü hesaptan korkmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani kaybettiğim dereceler, kazandığım dereceler fazla olursa, kötü hesabın sahibi olurum ve sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm. İşte bu kötü hesaptan korkanlar, onlar Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Ve onlar Allah'ı sevenlerdir. O bizi o kadar çok seviyor ki, bu sevgimizi istiyor ki ona koşmamızı istiyor, ruhumuzu ona hayattayken ulaştırmamızı istiyor. Öyleyse görevimiz Allah'tan korkutmak değil, Allah'ı sevdirtmektir. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın sevgili kullar var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiye kulları Allah'a sevdirtmekten geçiyor. Tasfiye Allah'a da kulları sevdirtmekten geçiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar Allah'a ulaşmaya bir vesile arasınlar, Allah'ın evliyası olsunlar. Bunun için bize verdiği reçete ise bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yakınlaşmak için bize Hacı Bayram Veli gibi bir evliyayı, bir kulu.
3: Mürşidi sadece seni yönlendiren, seni Allah'a yaklaştıran bir insan yani. Ben onu çok...

0: seviyorum, saygı duyuyorum.
1: Allah dostu olmak gerçekten zor bir mesele.
2: Peki o mürşitler bize neler kazandırır?
0: Bol bol zikrediyorsun. Çünkü sana onu tavsiye ediyor. Başka bir şey yok. Mürşit deyince insanlar böyle bir korkuyor, bir uzaklaşıyor acaba. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorsun.
2: Peki o mürşitleri biz nasıl bulabiliriz?
3: Bulamayız. En güzel Allah dostunu sabah namazına kalkarak zikrederek kendimiz yapabiliriz, kendimiz olabiliriz. Ama insanlarda artık onu bulamayız.
1: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz güzelleşeceğiz. Daha sonra Allah bize onları götürecektir.
0: Çevresiyle, yakın arkadaşlarıyla bunları bulurlar. Çünkü mürşitleri bulmak o kadar kolay ki. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana... Bakın, ben mürşidimi sadece bir reklam kağıdıyla gittim buldum. Bir sohbette buldum. Herkes istediğini dilediği şekilde bulur kuzum. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana gönderir.
4: Misafirimiz mürşit konusunda kendimiz olabiliriz ama insanlardan artık onu bulamayız dedi. Bir insan mürşidin yaptığı vazifeleri kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Allah-u Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşer el cinni vel insi in istetatum en temsu münaktere semavati vel ard fenfuzu la temsu la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu semaların ve arzın çaplarında nüfuz etmeye çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa haydi nüfuz edin. Bir sultan mürşit olmadan nüfuz edemezsiniz. Yani ruhunuz tek başınıza gök katlarına ulaşamaz. İşte Fatiha suresi İyyâke na'budu sadece sana kuluruz bu yaratılış gayemizdir. Ve iyyâke nestaîn istâneyi yani mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin isteriz? Ehdine sırat-ı müstakim. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. Yani hiç kimse elini kolunu sallayarak tek başına sırat-ı müstakime ulaşamaz. Ancak istâne edilen Allah'ın bizim için tayinli mürşide tabi olduğu an o zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuzla vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O olmadan olmaz. Yetmez Bakara 151'de en üst seviyedeki devrin imamının görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Yani dini yaşamanın bütün safhalarında hedefe ulaşabilmek ancak mürşitledir. Mürşide ulaşana kadar ki olan ayetlerin tilavetinde mürşit yapıyor. Hacet namazını kılıp mürşide ulaşmada mürşit vazifeli. Nefs tezkiyesi mürşitle, Kur'an'ın ruhu mürşitle, hikmetin üretilmesi mürşitle ve hikmetin ötesinin öğretilmesi yine mürşitle gerçekleşir. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurukum men dalla iza ihtedeytum. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Allah'ın bütün insanlara verdiği nefs tezkiyesi emrini insanların gerçekleştirebilmeleri şarta bağlanmış. İnsanlar mutlaka mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindeler. Çünkü nefs tezkiyesini ancak mürşitler bizim için yapıyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an'da mürşit olarak adına Resul dediği kişilerin hepsinin görevleri arasında o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 129. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Âlimen 164. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2. Öyleyse bizim nefsimizi tezkiye eden Allah'ın bizler için tayinli mürşid. Tezkiyeci olmadan hiç kimse tek başına tezkiye yapamaz. Ancak o mürşidler onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecekler. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretecekler. Sonra da onların nefslerini tezkiye edecekler ki bu mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırması da kendi kendisine ne yazık ki mümkün olmuyor. Mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi kişinin bulması gerek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. İzniniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Allah yarattığı insanın cennete ya da cehenneme gitmesine kendisi mi karar verir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah yarattığı insanların cennete ya da cehenneme gitmesinde kendisi mi karar veriyor? Hayır. Allah insana azap etmeyi dilemediği gibi Allah insanı sadece mutlu etmek ister. Kim cehenneme gidecekse o cehenneme kendi kendisini mahkum ediyor. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse insanlar tercihlerini bu noktada yapacaklardır. Rüşt yaşına ulaşan bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun için tehlikeli safa başlamıştır. O Allah'ın yolunda değil, şeytanın yolundadır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın cennetine hak kazanır. Cennete Allah'ın yardımıyla gidilir. Cehennemi insanlar kendileri hak ederler. Çünkü Allah'ın kanunlarına baktığımız zaman seyyiatin cezası misliyledir. Ama hasenat da Allah Teala artırımda bulunuyor. En az 1'e 10, 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, daha fazlası hesapsız, sonsuz ve en üst seviyedeki ecirle. Yani tamamen pozitif istikamette Allah Teala artırımda bulunuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
3: Zikir yapan insanların gerçekten zikir yaptığına inanırsam çok şey değişir. Ama zikirden sonra dedikodu yapan, etrafına o kadar çok haset ve fesat yayan insan var ki.
1: Siz bir kere güzelleşeceksinizdir. Ve gittiğiniz yol da güzelleşecektir yani.
0: Boş vaktini onlarla bir defa değerlendiriyorsun. Zamanın olmuyor. Gidip de gezip hani şey yapma. Bir de Allah'a yaklaştırıyor. Sen ne kadar Allah'ı zikrettikçe öyle hissediyorsun ki Allah'a yaklaştım diye bir his, bir duygu oluyor içinde. Çok güzel bir şey. Tavsiye ederim herkese de yavrum.
2: Peki zikreden bir insan mutlu olur mu?
1: Tabii ki mutlu olur. Ama yeterli değil yani.
0: Kimseye zararımız olmazdı. Ne komşumuza, ne arkadaşlarımıza, ne insanlar birbirine zarar verirdi. Çünkü meşguldü, kafaları doluydu, Allah'la doluydu. Ama şimdi Allah demeyi dahi insanlar korkuyor, yaklaşamıyor. Ama bütün kötülükler de meydanda değil mi?
3: Açığım, evet. Dinimi çok yerine getiriyor muyum? Elimden geldiğince getiriyorum. Benim için zikir demek, maneviyat, yine maneviyat. Rabbim her zaman her daim arkamızda. Bir anne çocuğunu üzebilir mi? Bir baba evladını kırabilir mi? Biz Allah'ımızdan isteriz, Allah'ımız bize verir. Kün fe yekün.
4: Misafirimiz zikirle mutlu olmak konusunda tabii ki mutlu olur ama terli değil. Mutluluğun Allah'ı zikretmek dışında bir yolu var mıdır? Vardır. Zikir Allah'la ilişkilerde mutluluğun bir kanadını oluşturuyor. Diğer kanadı başka insanlar için yaşamak. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُ مُنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُوبُ. Allah rahmet ediyorlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmek mutmain olur. Mutluluk %100 nefsimizin kalbiyle alakalı bir konudur. Bir insanın nefsindeki afetleri temizleyebilecek olan tek faktör zikirdir. Nefsimizin afetlerini temizledikçe mutluluğumuzun arttığını yaşayacağız. Zikir kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Nebiler Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını Düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? O Allah'ı zikretmektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, benim sorum, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Allah-u Teala başkalarına bizi hakaret etmesi için, bize bir zarar vermesi için müsaade ediyorsa, burada hedefi kul hakkından bizi faydalandırmaktır. Derecelerimizi yükseltmektir. Böylece kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimiz arttırmaktır. Öyleyse bizi üzen meseleleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsek, Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin anksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa girersek, başkalarının bize karşı negatif davranması bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. İnsanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Ama Allah'a göre bunun tam tersi. Üzücü olaylar hayır olabilir, sevindirici olaylar şer olabilir. İşte evinin önündeki arabayı çalan hırsız seviniyor, hoşuna gidiyor ama derecat kaybediyor, şer işliyor. Mal sahibi de üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse Allah'a göre doğru ölçümleme, derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiğin her şey şer. Allah'a göre olay bu ama insanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Tabii ki önemli olan Allah'ın ölçüleri. Allah'ın ölçüleri içerisinde hareket etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Öyleyse ya bir fayda ya bir hayır. Yani karşı taraf için zarar hüviyetinde ama biz derecat kazandığımız için hayra ulaşıyoruz. O zaman her olay merkezinde. Çokça önce Sümbül Efendi diye bir Allah'ın dostu, müritlerinden Merkez Efendi, Sümbül Efendi bütün öğrencilerini nerede bir adaletsizlik, nerede bir kusur eksiklik görürseniz yazın bana getirin diyor. Herkes ulaşıyor ama herkes birçok hataları serdediyor, mürşidine ulaştırıyor ama orada sessiz duran birisine mürşid diyor ki evladım sen gitmedin mi? Gittim diyor. Sen ne diyorsun? Ben diyor her şeyi merkezinde gördüm. Çünkü Allah-u Teala'nın hemen anında seril hesap olarak olaylar yaşanır yaşanmaz devreye girdiğini, derecat zalimin derecat kaybettiğini, mazlumun derecat kazandığını ve olayın sıfırlandığını, adaleti Allah-u Teala'nın gerçekleştirdiğini görüyor. Onun için her şey merkezinde diyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Bitlis'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam. Mürşidinde yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine yaptığı tövbe arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişinin kendi kendine yaptığı tövbede şahitler yok. Ama mürşid önüne yapılan tövbede 7 tane şahit var. Bu şahitlerden birincisi Allah, ikincisi devrin imamı, üçüncüsü devrin imamının ruhu, dördüncüsü arşı tutan melekler, beşincisi mürşidin kalp gözü, Altıncısı kirame katbi melek, yedincisi amel defteri. Yedi şahidin huzurunda bu gerçekleşiyor. Ama diğerinde en azından yedi şahitte Allah, onda da şahit. Ama devrin imamı, burada kişinin kendi kendine yaptığı tövbede yok. Devrin imamının ruhu da başın üzerine gelmediği için yok. Arşı tutan melekler de yok. Mürşidin kalp gözü de yok. Sadece kişi kendi kendine yaptığı zaman kirame kağıtları melekleri yazıyor ve amel defterine kaydediyor. Ama diğerlerinde yok. Allah razı olsun. Tüm hocam, insanların ayıplarını araştırmak, yüzlerine vurmak dinimize doğru bir şey midir? Hayır. Dinimiz kusurları bağışlamakta gece gibi olmayı bize emrediyor. İnsanlar yaptıklarına, kendilerine yaptığı karşı yapılan zulümleri affedebilirlerse çok daha Allah'ın güzel emrini yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla onların kusurlarını arayıp onların yüzüne vurmak, onları üzmek manasına geliyor. Siz insanları üzerseniz siz de üzülürsünüz. İnsanları sevindirir, mutlu ederseniz siz de mutlu olursunuz. Öyleyse kusurları araştırmak değil, kusurları bağışlamak hedefimiz olması lazım. Sakarya'dan bir kardeş muhterem hocam, 60 yaşındayım, Kur'an okumasını bilmiyorum ama namaz kılıyorum. Başka ne yapabilirim? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın bütün insanlara yaşı ne olursa olsun mürşitler tayin ettiğini görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit, 5 görevli vazife olan devrin imamı. 10 altındaki mürşitler, kavim resulleri 4 görevli vazifeli. Onun altındakiler, veli mürşitler, maruf emreden, münkerden nehyedenler. Ve daha vekil mürşitler vesaire. Onlar bizi Allah'a davet ediyorlar. O zaman Kur'an-ı Kerim'i bilmen gerekli değil. Davet sana ulaştığı zaman, ki ulaşmaması mümkün değil. Davet ulaştığı zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dile. Daveti kabul et. Daveti kabul edersen ondan sonrası, gerisi Allah devreye giriyor. Senin için Allah garanti ediyor. Ne yapıyor? Hacet namazıyla mürşidini Allah sana gösteriyor. 12 tane ihsanı Allah sana veriyor. 7 nimeti Allah sana veriyor. Senin 7 tane kalp şartını sahibi kılıyor. 7 kademeden hepsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katında ruh yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve sanki bütün bunlar hepsini sen yapmışsın gibi de Allah Teala 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sana hibe ediyor, hediye ediyor. Öyleyse yapman gerekenler bunlar inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek, hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak ve arkasından Allah'ın vasıta emirleri sana sevdirdiğini göreceksin. 7 tane vasıta emirle 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah 7 kademede nefsini tezkiye edecek. Çünkü Allah Teala ruhu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti etmiş. Ama nefs tezkiyesi olmadan olmaz. Bu sebeple de Allah Teala 7 kademede nefsini tezkiye ediyor. Ruhu kendisine ulaştırıyor ve böylece fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktı zaten. Bursa'dan bir kardeşimiz Tanem Hocam, cimrilik neden meydana gelir? Tedavisi nasıldır, açıklayabilir misiniz? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi cimriliktir. Ve Mevlana sakavette akarsu gibi ol. Cimrilik afetinin evvela kontrol altına alması tezkiye ile, daha sonra kalbimizden söküp atılması da tasfiye ile gerçekleşir. Cimrilik yerine 19 faziletin sahibi olduğumuz an, o zaman cimrilik yerine cömertlik gelip yerleşir. Nefsimizin manevi kalbinde daimi zikirle cimrilik tamamen temizlenir, yerine cömertlik gelip yerleşir. Tedavisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyledir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip tövbesini alan bir kişi kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşlerim, kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için zikir, çünkü bizi kötü alışkanlıklara götüren nefsimizin afetleri. Şeytan nefsin afetlerini azdırıyor ve her türlü negativiteyi, negatif davranışlara bizi götürüyor. Ama siz tövbenizi gerçekleştirdiğinize göre 3 saatlik zikri zaten Allah size hibe ediyor, hediye ediyor. Allah'ın bir lütfu. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra önemli olan fizik vücut teslimi için Allah'a vekil tayin etmen. Vekil tayin edersen zikrin artar. 18 saat zikre ulaşırsan fizik vücut teslimi, daimi zikre ulaşırsan nefsin teslimi. O zaman daimi zikre ulaştığın an nefsin teslimiyle bütün kötü alışkanlıklardan kurtulur. 19 tane faziletin sahibi olursun. İzmir'den bir kardeşimiz, Müslümanlarla alay edenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Onları Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesi, İbadirrahmani ellezîn yemşûne alâl-ardı hevnen izâ khâtabahumü câhilûne kâlû selâmâ. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller laf attığı zaman onlara selam derler. Onlar Allah'a davet ederler. Davet edersin, daveti kabul etmezse o onunla Allah arasında hesabını Allah'a verecek. Ama alay eden kişiler büyük bir kaybın içerisine girdiklerini bilsinler. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, sevmek ve mutluluk dünyanın en önemli şeyleri olmasına rağmen günümüz din anlayışında niye bu kavramlar hiç geçmiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininde sevmek birinci sırada yer alıyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun 19 hasretinden en önemlisi sevgi. Sevgiyi terazi mükevesine koyarsanız, diğer 18 tane hasreti koyarsanız, sevgi 18 hasrete ağır gelir, galip gelir. Ama insanların genellikler muhtevası içerisinde dini öğreniyor, yaşıyorlar. Ölünce Allah'ın dinini yaşamadıkları için onların din yaşayışında hep korku hakim olmuştur. Allah-u Teala'nın dinini yaşamak sevgiyi bizi hedefe ulaştırır, sevgi hedefe ulaştırır. Ve Allah'ı sevmek asıldır. Sevgi zaten mutluluğun anahtarıdır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldi. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
7: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şefaat nedir? Bu sualin cevabını verebilmek için Kur'an'daki İslam'a bakmamız lazım. Kur'an'daki İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin birlikte yaşadığı asr-ı saadet, Kur'an'daki İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. 2. safhada Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi olmak üzere 7 safhadan teşekkür ediyor. Şefaat olayı 2. safhada gerçekleşen bir olgudur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın kalben ulaşmayı dileyenleri mutlaka mürşide ulaştırdı ve mürşide tabiyetin farz olduğunu Kur'an ayetleri bizlere açıklıyor. Mürşide tabiyetin farz olduğu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşide tabi olan İsa 64, biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. O nefslerine zulmettenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden bulurlardı. 3 çeşit tövbeden bahsedebiliriz Kur'an ayetleriyle. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbe, Allah Teala Şura 25'te açıklıyor. Mürşidlerden yapılan tövbe Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor Allah Teala. Şu anda şefaatle alakalı olan konumuz mürşid önünde yapılan tövbeyi ihtiva ediyor. Furkan 70'te de kim mürşidin önünde tövbe eder, kalbine iman yazılır, iman artan mümin olur ve ıslah edici ameller nefs eskesine başlarsa Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahları seyyiatleri hasanata çevirir. Yani tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasanata tebdili günahların sevaba çevrilmesidir. Ve Mümtehin 12'de Allah-u Teala mürşidin olan tövbenin hanımlar için de farz olduğunu açıkça beyan ediyor. Mümin kadınlar Allah'a sana hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. İşte her devirde devrin imamının mağfiret talebi tövbe eden kişi için şefaattir. Ve baktığımız zaman hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Asaleten devrin imamları Allah'ın peygamberleridir. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle bütün peygamberler kavimlerini
rahmete ve mağfirete davet ettiklerini görüyoruz. Yani bütün peygamberler şefaate davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam bulunduğu zaman diliminde asaretin devrini mavide Allah'ın peygamberiydi. Nuh Aleyhisselam yaşadığı dönemde asaretin devrini mavide Allah'ın peygamberi. Hud Aleyhisselam asaretin devrini imamı Allah'ın peygamberi. Salih Aleyhisselam asaretin devrini imamı Allah'ın peygamberi. İbrahim Aleyhisselam asaletten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Musa Aleyhisselam asaletten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Davud Aleyhisselam asaletten peygamber, asaletten devrin imamı Allah'ın peygamberi. İsa Aleyhisselam asaletten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Ve son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz asaletten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Öyleyse bütün asaretten devrin imamlarının Allah'tan tövbe eden kişinin mağfiret talebi şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasenata tebdilidir. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şefaati, daha doğrusu bütün peygamberlerin şefaati hayattayken gerçekleşir. Peygamberler arasında fetret dönemi var. Yani bir dönem için peygamberler yaşadığı dönemde şefaat var da sonra fetret döneminde yok. Tabi Allah'ın el-ad esmasına aykırı olurdu. O zaman peygamberlerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir kişi, o da vekaleten devrin imamıdır. Vekaleten devrin imamları vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Vekaleten devrin imamları vekaleten devrin imamıdır. Ama bütün peygamberler asaletten devrin imamlarıdır. Devrin imamı mutlaka hayatta olması gerekiyor. Ve bütün devrin imamları Allah'ın tasarrufundadır. İşte 7 tane ayeti kerimede devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Araf 188 asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Yunus 49. Enfal 17 asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Fetih 10 keza öyle. Necm 26, Cin 21 keza öyle. Necm 3, 4 öyle. Nahl 127, Kasas 68 öyle. Tay 109, Enbiya 73 ve Secde 24. Hem asaleten devrin imamını hem de vekaleten devrin imamını açıklıyor. Tekrar ediyorum, ister asaleten devrin imamı, ister vekaleten devrin imamının mağfiret talebi şefaattir ve şefaat bu dünya hayatında. Ölümden sonra bir şefaat söz konusu değildir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur, dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? İkinci hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? İkinci hadiste Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya sesleniyor. Sevgi kızı Hazreti Fatma'ya şöyle buyuruyor. Yavrum, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Öyleyse ölümden sonra ne Resulullah'ın ne başka bir peygamberin şefaat etme yetkisi yoktur. Şefaat bu dünya hayatındadır. Bir üçüncü hadis de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan, buna rağmen hala Allah'tan İyilik temini edendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün mesele hepimizin akleden birisi olması, ölüm sonrası hayat için çalışması gerekiyor. Vekaleten devrin imamları ile asaleten devrin imamları arasında, vekaleten asaleten devrin imamları arasında fetret dönemi var.
mekaleten devri imam arasında fetret dönemi yok. Çünkü Allah kavim resullerini ard arda gönderiyor. Şimdi Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farka, 10 birbirinden farklı 10 tane özellik söz konusu. Bu sıra dahilinde yapacak olursak, evvela şuradan itibaren başlayalım. Bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Bütün Nebi Resuller asaleten devri imamıdırlar. Bütün Nebi Resullerin 5 görevi var. Bütün Nebi Resuller insanlardan seçilir. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve aynı soydan gelirler. Aynı anda iki tane devri imamı yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde veli resuller arasından Allah Teala vekaleten devri imamını seçiyor. Vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli resullerin 4 görevine karşılık nebi resullerin 5 görevi var. Veli resuller meleklerden, cinlerden, insanlardan seçiliyor. Nebi resuller sadece insanlardan seçiliyor. Ve farklı soydan gelirler veli resuller. Bütün bunları niye izah ediyoruz? Şefaati size anlatabilmek için. Bir kere daha söyleyelim, şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide farz olan 7 hediye femriden, 7 safadan ikincisini teşkil ediyor. Ve mürşid en olan tövbeyi Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor. 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe eden kişi mutlaka bu tövbede devrin imamı başının üzerine gelip yerleşiyor. Gelen devrin imamının ruhunun o kişi için mağfiret talebiyle tövbe eden kişinin Allah'tan mağfiret talebi mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Ve şefaat bu dünya hayatında gerçekleşiyor. Şimdi şefaatle ilgili 11 tane Kur'an'da geçen ayete bakıyoruz. 11 ayete baktığımız zaman bir bütün olarak görelim. Bakara 48'de يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْءٍ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا يُخَذُ مِنْ عَدٍ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا مُنْسَرُونَ. Yani ondan hiç kimsenin bir şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Ölüm sonrası hiç kimseye bir yardım yapılmaz. Bakara 123'te yine kendilerine şefaat fayda vermeyeceği, onlara yardım edilmeyeceği bir günden sakının. Bakara 254'te şefaatin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a ulaşmayı dileyin ve mürşid önünde tövbe edin. Bakara 255 keza öyle. Nisa 85'te de tabii ki Allah'a davet edenler var. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Nisa 85'te hayra sebep olanlar var. Aynı zamanda şerre sebep olanlar var. Hayra sebep olanlar o insanların hidayetine vesile olanlardır. Şerre sebep olanlar yine o insanların delalette kalmasına sebep olanlardır. Ve hayra sebep olan o kişinin hidayetine sebep olan kişi, hidayete giren kişi hangi derecatı kazanıyorsa misli sebep olana da yazılır. Hangi delalette kalmasından kişi hangi derecatı kaybediyorsa sebep olan kişiye de yazılıyor. Ayetler bize kesinlikle bunu söylüyor. Ve baktığımız zaman Meryem 87, başkasının şefaati, başka yani devri imamın dışında şefaate malik olmaz. Tahi 109'da başkasının şefaati bir fayda vermez. Ancak devrin imamları hariç. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şefaat bu dünya hayatında. Bir kere daha ayetlerle şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görelim. Müddessir suresinin 46, 47, 48. ayet-i kerimesi. Özellikle nereden başlarım? Müddessir suresinin 39, 40, 41. ayetlerinden itibaren
gelirsek şu sonuca ulaşıyoruz. Kullu nefse mimma kesebet rehinetün. Nefsler rehinedirler. Ruh emanettir. Fizik vücut köledir. İşte bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler. Müddessir 39'da. İlla ashab-ı yemin, ama yeminlerin yerine getirilen müstesna, onlar cennettedirler. Cennette olanlara yetesaülün anel mücrimin. Cennettekiler mücrimlere sual soruyorlar. Yetesan anel mücrimin. Kimdir mücrimler? Mücrimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Mücrimlere Kur'an ayetleriyle örnek gösterebilir miyiz? Evet, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala mücrimlerden bahsediyor. İnnellezîne keferu ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen beîdâ. İnnellezîne keferu ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum ve lâ yehdîhim tarîkâ ilâ tarîki cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. İnkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, müşriklere ulaşmadıkları için uzak delalete sapmışlardı. Kafirler ve zalimler, başkalarına mürşide ulaşmaktan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tariki müstakim ulaştırmaz. Yine tariki cehenneme. İşte bunlar mücrimlerdir. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlar. Tekrar o ayeti yetesâlûne anel mücrimîn, mücrimlere sorarlar. Mâ selâkakum fî sakar, sizi cehenneme götüren şey ne? O mücrime diyor ki kâlû lem nekum minel müselîn, biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekum mutmel müskin, ve miskinleri doyurmazdık. Ve kunnû mâ âidîn, ve batıla zanna tabi olanlarla beraber olduk. Hatta atenekel yakin, yakin hali gelinceye kadar. فَمَا تَنْشَفَهُ شَفَاعَةِ شَافِعِينَ, şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Öyleyse burada da ölüm gelinceye kadar ne yapmamışlar? Namaz kılmamışlar, ne yapmamışlar? Miskinlerin hakkını vermemişler, ne yapmışlar? Zanna tabi olmuşlar ve ölüme kadar böyle devam etmişler. Böyle de olunca şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermemiş. Öyleyse şefaat bu dünya hayatında. Bize yakın gelen ölüm anı gelinceye kadar. Ölüm anı gelinceye kadar şefaat bu dünya hayatında mümkün. Hatta can boğaza gelmeden evvel. Kişi tövbe ederse Allah Teala kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tövbe için söylediği hakikat şu. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması o kişi için canın boğaza gelmesidir. Şöyle ki Allah can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kabul eder. İşte bu noktada özellikler vardır. O zaman sevgili kardeşlerim, aklımız başımızdayken, dünya hayatını yaşarken, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmak bize sonsuz faydalar sağlar. Her şeyden evvel birinci kat cennet sadece bir dilektir ve Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresi'nin 214. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala enzir aşerkede akrabin bu emri aldığı zaman Hazreti Ali diyor ki akrabayı talukatı Arafat'a topla, bir yemek verelim. Ve gerçekten de Arafat'a topluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor, mallarınızı gasp edecek, çocuklarınızı öldürecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. O zaman diyor madem olay bu, ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ben rahmet için gönderildim, lanet için değil. Öyleyse Kureyş halkına sesleniyor. Ey Kureyş halkı, size karşı benim halim düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye çalışan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya zarar gibi öleceksiniz.
Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde Kureyş cemaatine seslenmemiş. O diğer kabilelerin hepsine bir seslenmiş ve onlara demiş ki kesinlikle kendinizi kurtarın. Ben sizi uyarıyorum. Kalbin ulaşmayı dileyin. O hadisleri de devreye alırsak o hadisi o zaman evet şu anda bakın ey Kureyş topluluğu kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size hesap gününde ne bir faydam dokunabilir ne bir zararım. Yani kıyamet gününde ne bir faydan dokunabilir ne bir zararım. Ey Abdülmenap oğulları kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size ne bir fayda ne bir zararım verebilecek gücüm yoktur. Ey Kusey oğulları kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Size fayda veya zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Ey Abdülmuttalip oğulları kendinizi ateşten koruyun. Zira size ne fayda ne zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü sana da hesap gününde bir fayda ve zarar verebilecek imkanım yoktur. Senin içinde yalnızca bir akrabalık bağım var. Dünyada yaşadığım sürece onun gereklerini yerine yapacağım. Öyleyse sevgili kardeşlerim bir kez daha özellikle en yakını olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin en yakını olan kızı Fatma için söylediklerine dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Yavrum sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Sevgili insan kardeşlerim, ister bir insanın, ister bir topluluğun, ister bir başkasının kendisini ateşten koruması sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim kendisini ateşten korumak istiyorsa kesinlikle kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe innellezine la yercun alikana ve radu bil hayati dunya ve tmauna biha vellezine manatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar ayetlerden gafildirler ve kazançları sebebiyle gidecekler cehennem. Sevgili kardeşlerim, Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Kimdir bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler? Kehf 103, 104, 105 haber veriyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, tebliğ kendisine ulaştığı zaman kalben ulaşmayı dilemezse o zaman dilemediği için Allah hasarlarına engeller koyuyor ve o noktadan itibaren o kişi artık cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme giriyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalıyor. Derken Kur'an hükmü devreye giriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onun günahlarını örtüyor ve o kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. İşte aynı muhteva burada da zikrediliyor. Hel nebikim asana amel. Yani amel bakımından ameli en çok boşa giden kişiler kimlerdir? Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdir. Amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davet kendisine ulaştığı zaman lika Allah'ı reddedenler, onların gideceği yer cehennemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste tekrar o Abdülmenap oğulları o şeyleri getirelim ve 7 tane hadiste de bunu da devreye koy. Bunun bir tanesini oraya koyalım inşallah. 7 hadiste Allah'a ulaşma dileyin. Evet. Bunu da bir hadis olarak o 7 hadise ilave edelim inşallah. Ey Kureyş topluluğu kendinizi ateşten koruyun. Ey Abdülmenap oğulları kendinizi ateşten koruyun. Ey Kusey oğulları kendinizi ateşten koruyun. Ey Abdülmenap kendinizi ateşten koruyun. Kendimizi ateşten korumak bir dilektir. Evet. Bir insanın kendisini cehennem ateşinden koruması bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde işte meşhur Cibril hadisi. Lika Allah nedir ya Resulullah? Darüstü iman nedir ya Resulullah? Kale l-imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve rasulü ve tu'minu bi'asi. Öyleyse imanın farz hükümlerden bir tanesi lika Allah'tır. Kişi lika Allah'ı dinemiyorsa o zaman amelleri boşa gidiyor, gideceği yer cehennem. 7 tane hadis bize bunu söylüyor.
Ve bu yedi hadisi de arasına şeyi de koyarmış hala bu

Şafa söz konusu. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onlar için bir hidayetçi yok ve ulaşmayı dilemeyenler için dünya hayatını diliyorlar Yunus 7'ye göre. Dünya hayatını dileyenler için 7 tane ayet-i kerime bunu altına ilave edelim. Dünyayı talep edenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Yani açıkça ifade ediliyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bakın Allah'a yönelmeyen, dünya hayatını dileyen kişi 7 ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Ama eğer kişi 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da Allah Teala onu için bir mürşit var ve onu ateşten koruyor. Onlar için kesinlikle cennete gidiş söz konusu. Hidayetçi var ve o hidayetçi ile birlikte mürşidine tabi oluyor. Alimin 31, Alimin 164, mürşide tabi oluyor. Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2 mürşidine tabi oluyor. Kendi mürşidine tabi olanlar, lika Allah'ı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, başka bir deyimle kendisini ateşten koruyan insanlar. Şimdi gelelim mürşide tabiyete. 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyette birlikte şefaat olayı gerçekleşiyor ve şefaatle ilgili Kur'an'daki ayetlerin hepsine baktığımız zaman kesinlikle şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görüyoruz. Zuhruf 82, Allah'tan başka taptıkları şeyler, onlar şefaate malik değildirler. Şefaate malik olan sadece devrin imamıdır. Sebe 23, izin verdiği kimsenin dışında şefaat etme etkisi fayda vermez. Müddessir 48 ve Taha 109. Nedir o zaman? Allah Teala Nebe suresinin 38. ve 39. ayet-i kerimesinde يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكِ تُسَفَّ لَا يَتَكَلَّمُنَا اِلَّا مَنْ اَزِنَ اللّٰهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. İşte Nebe 39, o gün, yani kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu o gün ruh, devrin imamının ruhuyla arşuttan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği devrin imamı verdiği kişiden başka kimse konuşamaz ve izin verilen sadece sevap söyler. Devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini söyler. İşte o gün ruhunu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a ulaşacağı günü Allah-u Teala ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha söyleyelim. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler yaptıkları ibadetlerle şefaate nail olacaklarını zannediyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman şefaat bu dünya hayatında şefaate malik olanlar kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşkül önünde tövbe eden ve bu tövbede de o kişi devrin imamın önünde, yani müşkülün önünde tövbe ediyor. Allah'tan mağfiret talep ediyor. Devrin imamının ruhu da başının üzerine geliyor. Onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı ile tövbe eden kişi arasına bu olay şefaattir. Şefaat, seyyiatın hasenata tebdili, günahların sevaba çevrilmesidir. Hepinizin Resulullah'ın şefaatine nail olmanızı Efendimizin nimeti ve Rabbimizden dileyerek bugünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konferansımızı burada sunuş konuşmasını tamamlıyoruz. Eğer siz de tıpkı Resulullah'ın döneminde yaşayan kabileler gibi Resulullah'ın davetine mazhar olup kalben ulaşmayı dilemek istiyorsanız, kendinizi ateşten koruyup kalben ulaşmayı dileyenlerdenseniz, mutlak surette Allah-u Teala'nın hacet namazıyla gösterdiği müşkün önüne tövbe etmek istiyorsanız ki hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın.

0: Bütün güzellikler sizlerin olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazı selavatı hepinizin üzerine olsun. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane aralığında hiç ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ezmer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
1: Fatiha maasalavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sabırsızlık ve sabır. Sabırsızlık nefsimizin bir afeti, sabır da ruhun bir hasreti olarak. 19 hasletten bir tanesi sabır, 19 afetten bir tanesi de sabırsızlık. Birinci sual, sabırlı bir insan olmanın yolu nedir? Nefsin en büyük afeti sabırsızlıktır. Nitekim Allah-u Teala bütün afetleri sabırsızlık afetiyle, bütün hasletleri de sabır hasletiyle parantez içine alır. Allah-u Teala herkesten sabırlı olmasını ister. Sabrın sahipleri sabırlıların seviyesine göre Allah katında en üst boyutta mükafatları olanlardır. O sabrın muhtevası içinde önce kişinin Allah'a ulaşmayı dileme öğrenmesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar, acelecidirler. Sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. İmanın iki eşit parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Birisi yarısı sabır, yarısı da şükür. Öyleyse olaya bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa sabırdan bahsedebiliriz. İşte birinci safa sabır, Mü'minin 111'de ve Bakara 155'te zikrediliyor. İkinci safa sabır, Bakara 45, üçüncü safa sabır, Hud 111, Enfal 46'da 4. safa sabır, Hac 35'te 5. safa sabır, Alimra 17'de 6. safa sabır ve Hasr suresinde ise 7. safa sabırdan bahsedebiliriz. Sevgi ve sabırsızlık, sevgi ruhumuzun en büyük hasreti. Terazinin bir kefesinde sevgi olsun, diğer hasletler de diğer kefesinde olsun sevgi, hepsine ağır gelir. Ve Enbiya suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 37'de. خُلَقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَعُورِيكُمْ آيَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ İnsanı aceleci olarak, İnsan harcayı olacak yaratıldı. Size ayetlerimizi göstereceğiz. Artık benden acele istemeyin. Gerçekten de Allah-u Teala Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Senuriyukum ayatina fil afaki ve fensi hatta yetebeyne ennehu'l hak. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle, enfüste nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Bakara 153'te ise Ya eyyühellezine amenu estaînû bis-sabri ve's-salâti ennallâhe ma'as-sâbirîn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse sabır 19 hasletten bir tanesi, sabırsızlık da 19 afetten bir tanesi söz konusu. İkinci sual, insanları mutsuz kılan unsur sabırsız olmaları mıdır? Sabır beklemeyi gerektiren bir kavramı ifade eder. Beklemek de insanların en zoruna giden olaydır. Bu sebeple Kişi bu sabırsızlık afetini hep kendisini en çok üzecek afet olarak dizayn eder. Sabırsızlık insanı mutsuz kılar. Allah'ın yardımı kişinin göstereceği sabır ve metanete dayalıdır. Sabırsızlık afetiyle karşı karşıya olan kişi sabrını geliştirmek mecburiyetindedir. Ey nefsim, sen sabırsız olsan da ben sabredeceğim demesi gerekir. İrade sabrı kontrol altında tutan müessesedir. İradenizle sabredersiniz. Ne kadar çok sabredebilirseniz o kadar çok başarı kazanırsınız. O kadar çok derecat kazanırsınız. Allah'ın katında o kadar kıymetli bir kul olursunuz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman gerçekten Enfal suresinin 66. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şimdi Allah içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 1000 kişi olursa 2000, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah Teala Âkâf suresinin 35. ayet-i kerimesinde yine bir hakikati bize bildiriyor sabır açısından. Fesbir kema sabere ulul azmi minel rasul. Ulul azm rasulleri ulul azm peygamberleridir. Kimdir bunlar? Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Nibiye Sultan'ın peygamber efendimiz. Fesbir diyor. Sabret. Kema sabere ulul azmi minel rasul. Yani ulul azm nebilerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ve la testecil lekum lehum. Sakın acele etme. Keennehum yevme yerevnehu ma yuaddune lem yelbesu ila saaten min nahar. Gündüzün bir saat kalacağını düşünün. Fel hel yehliku ilel kavmil fasıkin. Biz tebliğ o gün vaat olundukları azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bir tebliğdir bu. Artık fasıklar toplumundan başkası helak edilir mi? Nefsimizin bize oluşturduğu 19 negatif özellikten bir tanesi de helak olma. Ama bu kimler için söz konusu? Fasık olanlar için. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 46'da Atiullah ve atiur Resul'e Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Ve la tenezza'u. Nizaha düşmeyin. Ayrılığa düşmeyin. Fetefşelu ve tezhebu rihakum vesbiru. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Nizah etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah mutlaka sabredenlerle beraberdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için niçin sabır imanın yarısıdır? Yakın ise hepsidir buyurmuştur. İşte imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Burada da sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. En'am 75'te ve nuriye İbrahim melekutu semavati vel ard liyekunu minel mukinin. Biz yerin göğün melekutunu onlara gösteriyoruz ki yakin hasıl etsinler diye. Secde 24'te ise sabrın sahibi ve ayetlerimize hakkul yakiniyet seviyesinde yakin ol sahibi oldukları için. Bütün insanların ulul albab makamında nefslerindeki bütün afetler yok olur. Sabırsızlık afetinin yerini sabır fazlı alır. Yani imanın yarısını kişi elde etmiş, aynı zamanda kişi annen yakine de ulaşmıştır. Fakat henüz sabrın sahibi olmamıştır. İmanın tamamı ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakindir. Evet, sabrın imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Kişi ancak hakkal yakinle imanın kemaline erebilmektedir. Allah'ın zatının görülmesi hakkul yakin de gerçekleşir. Ve külli zikrin tesbihe dönüşmesiyle imanımız imani kamile kemalata ulaşır. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İlmel yakin, aynı yakin ve hakkal yakin imanın hepsidir. Ama sabır imanın yarısı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İman iki eşit parçadan oluşursa yarısı sabır, yarısı da şükürdür. İşte şükredenler onlar aynen yakin ve hakkal yakinin sahibi olan insanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yönelttik. Bir YouTube'umuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar buyuruyor. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'ın varlığını hissetmek istiyor. Yani hissediyorum. Allah'a ulaşmaya.
3: İbadetlerimi düşünüyorum. Ona tevekkül etmeyi düşünüyorum. Yani başka ne olabilir ki?
4: İnsanın hani Allah'ın birliği, varlığı konusunda ya da işte Allah'ın kendisiyle ilişkileri konusunda tatmin olması.
1: Peki siz Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
3: Vallahi Allah kabul ederse yapıyoruz işte. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Yani kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz.
2: Namazın arkasında devamlı dua ediyorum. Tesbihat çekiyorum. Yani kalpten bir dua ediyorum. Selavattan mühürlüyorum. Hani Allah-u Teala'ya daha çabuk ulaşabilmesi için. Onları yapıyoruz.
4: Allah'ım sana dosdoğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum. Bu sayede de cennette cemalullah'a temaşa edeceğimizi düşünüyorum.
1: Bir Allah dostu diyor ki, ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de kalbinizden Allah'a ulaşmayı diler misiniz? Birlikte dileyelim mi?
2: Tabii isterim. İstemem olur mu? Allah'a kim ulaşmak istemez ki?
3: Keşke. Nerede öyle bir itikat bizde? Keşke olsa. Keşke yapabilsek.
4: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarının velilerinin arasına al inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ım sana dost doğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum dedi. Allah'ın istediği bir kul olmanın yolu nedir? Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Aynı kökten türeyen ibadetle abd sanki eşitmiş gibi insanlar mütalaa etmişler. Bu doğru değil. İbadetler vasıtalardır. Abd olmak ise o vasıtalarla bir hedefi ulaşmaktır. Yedi safa abd olayı var. Birinci safa abd olmak, Zümer 17 Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak, Mümin 15 Mürşide Tabiyet. Üçüncü safa abd olmak, Fecr Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Dördüncü safa abd olmak, 5. safa abdolmak, 6. safa, 7. safa diye 7 safalık bir abdolma olayı var. Zümer 17, Mümin 15, Fecr 29 ve diğer ayetler. Ama abid vasıta emirleri yerine getiren kişidir. Abd ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmış olan kişidir. Yaratılış gayemiz Allah'a abd olmak. 1. Safa abd olmak Zümer 17 ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala her devirde "Lakad ba'asna fi kulli ummetin resulen en yebudullah ve iştenebu tağuta." Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinab etsinler, kaçınsınlar diye resuller bahsettik. "Ve minhum men edallah" bir kısmı hidayete erdi. "Ve minhum men akad aleyhimud delale" bir kısmı üzerine delalet hak oldu. İşte bu seçilenleri Allah Teala Allah'a kul olsunlar diye seçiyor. Ama seçilmesine rağmen serbest irade sahibi kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a kul oluyorlar. Diğerleri seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Şimdi Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası vardır. İslam'ın 7 safhası içerisinde 4 kulluk söz konusudur. Kullukların ölçüsü teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıç noktasıdır. Allah'a az kul olabilmek ise daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöylesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah Teala'nın has kulları. Ul elbab, İhlas ve Saliler olarak üç grup karşımıza çıkıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde sabır sahibi olan ve insanları hidayete erdiren imamlar tayin ettiğini söylüyor ve onlara tabi olmamızı da bize emrediyor. Peki tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani tabiyet onların izinden gitmek, onların haliyle hallenmek.
3: Onun emirlerini, yasaklarını şey yaparsan, yerine getirirsen ona tabi olmuş olursun.
2: Hani diyor ya gökteki benim sahabelerim ya da şeylerim gökteki yıldızlar gibidir diye. Herkesin bir kendine göre bir mürşidinin olması lazım. Yani benim de en çok ben kendim Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Başkalarının yani dediklerine değil. Ben Kur'an okuyorum. Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine. Onlara inanıyorum.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları?
3: Vardır. Her yüzyılda bir Allah dostu gelir. Ama biz görmedik bilemeyiz yani kimdir bilemeyiz.
1: Peki o manevi büyükleri bulduğumuzda bize neler kazandırır? Bir mürşitten ilim almanın faydası sizce nelerdir?
2: Çok şey kazandırır tabii. İnsan tek başına bütün zikirleri yapamıyor ama birinin şeyine tabi olduğun zaman onun günlük verdiği zikirleri yapıyor. Onun verdiği Kur'an-ı Kerimleri veyahut da duaları okuyor namazdan sonra olsun, tesbihatta olsun her şeyi de yapabiliyor.
4: Yani davranışlarından kendimize hisse çıkartırız. Onların temiz ahlakıyla ahlaklanmış oluruz diye umuyorum.
3: Allah'a yakınlığı öğretir. Daha da güzel doğru yollara da olmayı öğretir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda her yüzyıl bir Allah dostu gelir ama biz görmedik. Kimdir bilemeyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da Allah dostları var mıdır? Tabii ki vardır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Ali İmran suresinin 81-82. ayet-i kerimesindeki Ulul azm nebilerinden biz misak aldık. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ki bu bütün alemler için, kainat için olan Resul. Evet, veli Resuldür seçilmiştir. Ama o veli Resuller arasından da Allah-u Teala'nın seçip tasarrufunu aldığı yüzyılda bir gelen vekaleten devrin imamıdır. O bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. Veli Resul olması halse bile kendi kavminin Resulüdür. Ama tasarruf zasının sahibi olup Allah tarafından seçildiği için, sabrın sahibi olduğu için, bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. İşte Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Resul, tüm kainat için olan Resul'dür. Hadis-i şerifte her devirde Resul var mıdır? Evet, kesinlikle vardır. Hemen ayetlere baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede kesinlikle Allah Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli resullerin var olduğunu buyuruyor. Bundan önce Nisa 165 İbrahim 4 Nahl 36 İsra 15 Taha 134 Kasas 47 Zümer 71 yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. Evet. Kullar ya Rabbim sen bana bir Resul göndermedin diye bir mazeretin sahibi olamazlar. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mutlaka Resul göndermesidir. Öyleyse her devirde kesinlikle Resul vardır. Hadis-i şerifte ne diyor Allah-u Teala? Allah her yüzyıl başında bir müceddit gönderiyor. Aslında her yüzyılın başında demiyor. Her asrın diyor. Asırsa zaman anlamına gelen bir kelime. Allah-u Teala her asrın sonunda bu dini ikame edecek birini bahs eder. Vazifelendirir. 14. asır bu devrin mehdisi, 13. asrın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 12. asır ise Mevlana Halis Zülcenahin'dir. Geleceğe dair işaretler var mı? Duhan 10-15'te Mehdi Resulü Allah-u Teala'nın bir Resulüdür. Hidayetin sahibi bu devirde odur. Mühür ondadır ve o vekaleten devrin imamıdır. Kendi kavminin Resulüdür ama diğer kavim Resulü arasından seçilerek Allah'ın huzur namazında tayin ettiği vekaleten devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cebbar hocamız. Size böyle bir sorumuz var. İnsanların davranışlarına sabır etmek ve usullerini öğretmekte ölçülerimiz ne olmalıdır? Bu konuda bizi aydınlatmışsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanların davranışlarına sabır etmek ve kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Al-İmran 134'te وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَيَحْفَظُونَ النَّاسَ Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, onlar fakirlerini yutarlar, onlar insanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ama 135'te onlar takva sahipleri bir kötülük yaptıkları ve nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Onlar yaptıkları şeylerde bilerek hatalarda ısrar etmezler. Bir kişinin davranış biçimleri bozuk olabilir. Yanlış davranışlarda bulunabilir. Burada gerçekleştirilmesi lazım gelen konu Allah Teala'nın söylediğini yapmak, onların kusurlarını örtmek olmalıdır. Ama kişi çok kötü şeyler yapmış, büyük suçlar işlemiştir. Saklanması değil, açıklanması gerekir. Örneğin birisi bir cinayet işlemişse, ben onların kusurlarını örteceğim diye bu cinayeti örtmek mümkün olamaz. Her şeyin bir hududu vardır. Dolayısıyla Allah Teala büyük günahlar ve küçük günahlar diye bahsediyor. Necm 32'de. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اِجْتَبُونَ كَبَارِ الْاِسْمِ وَالْفَوَّاحِشَ اِلَى اَلَمَا Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler. Sakınırlar. İşte o küçük günahlar örtülebilir ama büyük günahlardan fuhuştan içtinab etmek o kişiye eğer müsaade edersen o zaman daha kötüye doğru gider. Dolayısıyla küçükler için bir kusur örtme olayı olabilir ama diğerlerinde mutlaka düzeltme yoluna ona yardımcı olmak suretiyle ondan yana görünerek mutlaka bildirmemiz, onu o yaptığı kötülüklerden uzaklaştırmamız, sakındırmamız lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. Sizce zikir yapmak insanı gerçekten sabırlı yapar mı?
3: Yapar. Birebir yaşadığım için biliyorum. Yapar.
2: Yapıyor tabii. Çok yapıyor.
4: Yapar. Yani doğru bir şekilde gerçekten Allah rızasına uygun bir şekilde yapılırsa tabii ki de yapar.
1: Peki zikrin faydaları hakkında bize neler söylersiniz?
3: Ya bir şey canın sıkılır, kalkar bir tesbihat çekersin. Ne bileyim bir Allah dersin. Ferahlarsın yani.
4: Sürekli insanı Allah'la meşgul tutar. Hani mala yani işlerden bir nebze belki uzaklaştırır bizleri. Sürekli Allah'la birlikte oluruz. Kalbimiz bir nebze mutmain olur.
2: Yani ben ilk önce maneviyat olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Ben çok büyük depresyon geçirdim. Şeker hastasıyım, depresyonum var. Yani kendimi haplardan çok bu zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum.
1: Sabırlı bir insan deyince ne anlıyorsunuz?
3: Her şeye parlamayan bir insan sabırlı insan. Parlamayacaksın. O da gene zikire dayanıyor. Sizce ne zikir yapacaksın? Allah'a yönel de. Allah senin istikametini doğru kılar zaten.
1: Bütün insanlar Allah'ı zikretseler ve sabırlı olsalar dünya nasıl bir yer olurdu sizce?
4: Güzel bir yer olurdu. Zaten o zaman da hani Allah diyor ya işte eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız ben sizi helak edip yerinize günah işleyen bir kavim yaratırdım. O zaman biz şu an var olmazdık.
0: Misafirimiz çok büyük depresyon geçirdim. Haplardan çok zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum. Kur'an-ı Kerim ve zikir İnsanı manevi rahatsızlıklardan kurtarır mı? Evet. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ya eyyühennasu kad caakum mu'izzetun min rabbikum ve şifaan limâ fi sudûri hudan ve rahmeten lil mu'minîn. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt, göğsünüzdeki, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Ankebut 45'te de 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti, namaz kılmak ve Allah'ın isminin tekrarı en büyük zikir olarak ifade ediyor. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni Allah'a uzak kalmaktır. Bu hastalıkların sahibi olan kişiler tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyelere çıkardıkları zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinin kalmayacağını göreceklerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden. Muhterem hocam, Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum kalbinden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Evet. Risalet elçiliktir ve hiçbir zaman dilimi yoktu ki kavim Resulü olmasın. Kavim Resullerini Allah-u Teala Mumin 44'te ard arda gönderiyor. Ama Nebi Resulün olmadığı bir dönemde bu kavim Resulü arasından seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamı olarak tayin edilir ve artık o kendi sadece kavmin Resulü değil bütün insanlar için Resuldür. Bu Resul huzur namazının imamıdır. Tasarruf altındadır. 7 ayet-i kerime gelince. Yalnız daimi zikre değil onun ötesine de davet eder. Onun ötesine davet eder. Daimi zikrin ötesinde de irşada davet eder. İrşad makamı sahipliğine davet var. Sabrın sahibi olmanın da kademeleri var. Allah-u Teala iki defa sabırdan bahsetmiş. Bir insanın normal standartlarda sabretmesi var. Bir de sabrın sahibi olması var. Sabrın sahibi olan herkes daimi zikrin üst mertebelerindedir. Yani kalbi sabrın sahibi olan kişi kalbi 19 kademede müzeyyen olmuş. Ama sabra ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. Allah razı olsun. Öyleyse Hasr suresinde 7. sabah sabırdan bahsediyorsa ki bu mutlak surette bizi irade teslimine götürüyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk ve huzurumuzu arttırmak için nasıl yaşamalıyız? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize öğrettiği mutluluğun iki kanadı var. Birisi Allah'la ilişkiler, bu zikre dayalıdır. Diğeri de insanlarla ilişkiler, bu da davranış biçimlerine dayalıdır. Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, ama Allah'a teslim olmanın da bir ikinci kanadı başkaları için yaşamak. İşte mutluluk ve huzurumuzu artırmak istiyorsak, bir taraftan zikrimizi artırmalıyız, öbür taraftan da Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği davranış biçimlerine en güzelde riayet etmeliyiz. Örneğin, bize karşı yapılan haksızlıklara, zulümlere mutlaka affedebilmeliyiz. Affedersek, onlar sebebiyle kazandığımız derecatı kaybetmeyiz. Ama yetmez, onun ötesine geçerek kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Bu sefer de onlara, o bize kötülük yapanlara iyilik yapmalıyız. İşte Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden bahsediyor. Evet, ister Rad 22, ister Mumin 96, ister Kasas 54, ister Fusuret 34. Bir, daimi zikirle kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek var ki, daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki insanların davranış biçimini gerçekleştirerek, onların ahlakıyla ahlaklanarak bu noktaya ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim Müterim Hocam, olayları yaşarken hayır ve şer arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşim, hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır, hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Allah cephesinden Allah'ın gözlükleriyle olayları değerlendirmek hayır ve şer ölçüsü içerisinde gerçekleşir. Ama genellikle insanlar olayları kar ve zarar ölçüsü içerisinde değerlendirirler. Bu dünyevi zarar açısından baktıkları zaman üzülürler ve bir faydaya ulaştıkları zaman da sevinirler. Ama Allah'ın dostları, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Dolayısıyla olayların hangisi bizi zikre ulaştırıyor, hangisinde biz zikirsiz kalabiliyoruz, ona göre hangi olay bizi zikre sevk ediyorsa o bizim için güzeldir. Ama bizi zikirden alıkoyuyorsa o bir şer fiildir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, bize kötülük yapanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kötülük yapmayın. Ama kötülüğe karşı kötülük de mukabele etmeyin. Öyleyse biz kötülük yapmayacağız evvela. Nefsimize uymayacağız. Ruhumuzun talebi istikametine herkese mutluluk vereceğiz. Ama bizim dışımızdaki insanlar hepsi serbest iradenin sahibi ve nefsleri var. Ama onlar nefslerine uyarak bize kötülük yapabilirler. İşte kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Yani kişi kendisi kötülük yapmayacak ama başkasının yaptığı kötülüğe de kötülükle mukabele etmeyecek. Davranış biçimimiz bu olması lazım inşallah. Burdur'dan bir kardeşim Sultanım Hocam, Peygamber Efendimiz'in kolaylaştırın, zorlaştırmayınız, müjdeni nefret ettirmeyiz hadisini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şey zikirle kolaylaşıyor. Ayetlere baktığımız zaman, özellikle Duhan Suresinin 58. ayet-i kerimesinde ve Meryem Suresinin 90 6. veya 97. ayet-i kerimesinde فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّمْ يَتَذَكَّرُونَ 97'de فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزُرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Yani Resul'ün lisanıyla kolaylaştırmak, Resul'ün açıklamalarıyla sonuca gitmektir. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Böylece biz onu, evet Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kolaylaştırılması. Ayetler bize bunu söylüyor. Meryem 97, Kur'an 58, Ala 6, Ala 7, Ala 8, Leyl 5, Leyl 6, Leyl 7, Leyl 8, Leyl 9, Leyl 10. Bütün bunlar bize Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın açıklamasıyla kolaylaştırdığını net olarak anlıyoruz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar birlikte aynı cennette olacaklardır. Öyleyse müjdeleyenler kimlerdir? Onlar en üst noktada cennette birlikte an cennetlerinin sahibi olan kişiler. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız olayı. Zorlaştırmak, şeytanın yolu kolaylaştırmak, Allah-u Teala'nın yolu. Çünkü Allah-u Teala Bakara 185'te yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul yusr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Öyleyse kolaylaştırınız, yani Allah'ın emirlerini yerine getiriniz, zorlaştırmayınız, kendi hevasına, hevanıza, zanlarınıza tabi olmayınız. Nerede bir zorluk varsa orada emaniye var. Nerede bir kolaylık varsa orada teslimiyet var. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse bütün kolaylıklarda kesinlikle Allah'ın yardımı söz konusu. İmkansız olan kişinin kendi hevasına, hevesine tabi olmasıyla neticeleniyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, din bilgisi olmayan ailemize nasıl nasihat etmenizi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, din bilgisine zaten gerek yok. Sahabeye baktığımız zaman 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan sahabe hiçbir noktada bir okuma yazma vesairenin sahibi değildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de okuma yazması yoktu. Fakat Allah-u Teala Mürşid-i Cebrail Aleyhisselam'la 23 sene boyunca Kur'an ayetlerini indirdi. Her Kur'an ayetinin de Allah'ın emriyle onlara açıklanması, onların da bu ayetlere tabi olmak suretiyle Kur'an'ı yaşamaya başlamaları, onları çok kısa süre içerisinde insanların en güzel topluluğu, güzel topluluğu haline getirdi. Hepsi asr-ı saadeti yaşadılar. Neyse, kitaplardan dini bilgi elde etmek değil, Kur'an'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dinin de, cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse insanlar, çoğu kişi işte evvela ilmin sahibi ol, daha sonra tasavvufa gir olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir saçmalık, bir bidattır. Tam tersi, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a giden yolun giriş kapısı başlar ve bu herkes serbest iradenin sahibi olması hasebiyle bu dileğin sahibi olabilir. Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonra üçüncü safhaya kadar olan Allah'ın garantisini Allah-u Teala mutlaka o kişiyi hedefine ulaştırır ve sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olabilir inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, şirk nedir? Allah kul olmak, kul arasına birisini koymak şirk midir? Sevgili kardeşlerim, ister birisini koyun, ister kendinizi koyun. Her halükarda ikisi de şirktir. Açık şirk ve gizli şirk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için aşırıktan korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe aya elleriyle ondıklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Şirk nedir? Allah'a kul arasına, Allah'la kul arasına birisini koymak şirk midir? Allah Teala tabiyeti farz kılmıştır. İster Enbiya 73'te, ister Secde 24'te biz onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah Teala kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat imam olarak kendisi tayin ediyor. O zaman bu Allah'ın bir farz emridir. Şirk değil, bir farz emridir. Tam tersi, bunu gerçekleştirmeyenler şirkten kurtulamazlar. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın hak dili olduğunu anlayabilmemiz için nasıl bir düşünce içinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, zaten İslam'dan gayri bir din yok. Nitekim son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ki bu Kur'an-ı Kerim Allah Teala Hicr 9'da "İnne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lahafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bu kitabın önünde arkasına batıl yaklaşamaz. Fusilat 42. Öyleyse bu söylediklerim hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Allah'ın kelamı. İşte Al-İmran 19 "İnne dini andallahu al-İslam" Allah'ın katında din İslam'dır. Al-İmran 85 "Men yepte uğil İslami dinen" kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Al-İmran 83 "Efegeyri dinnâi yebhûne" onlar Allah'ın dinden gayri bir din mi arıyorlar? "Ve lehu eslem mu'minen semavati vel erd" göklerde ve yerde olanların hepsi ona teslim olmuştur. Öyleyse olaylar buysa, ayetler bu şekilde bize anlatılıyorsa İslam'dan gayri bir din yok. Hak din, ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif'ti, Arapça adıyla İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Düşüncemizi kutsal kitaplardaki emirlere ve neylere uyarak, itaat ederek yerine getirirsek, tıpkı sahabe gibi 7 safa 4 teslim yaşarsak, o zaman biz de onlar gibi günümüzde asr saadeti yaşayabiliriz ki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur. İki can saadetine sahip olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'la tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
7: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
8: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
9: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
10: Ölümden sonraki hayat.
11: Allah Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
12: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
13: Ölünce.
14: Öldükten sonra.
15: Ölünce mesela evet.
16: Bademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
17: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Mutu kabile temutu" ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kablete mutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Müdere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Ve birinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Hüseyin Hocam, çocukken başkalarından insanların günahlarının cezası kadar cehennemde yanacaklar cezaları bittikten sonraları adımları damgalı olarak cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler diye duyduk. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün değil. Her şeyden evvel ahir zaman peygamberi Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecek. Bütün nebilere Allah Teala şeriat kitabını gönderiyor. Şeriat kitabı sadece nebilere geliyor. Ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de yok yok. 7 tane ayet-i kerime bakın. Eğer Peygamber Efendimiz son ahir zaman peygamberi ise, son şeriat kitabı kendisine indirilmişse ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de her sualin cevabı varsa 7 tane ayet-i kerime. İnne nazzalna aleyke kitabe litbiyane kulli şeyin. O diğer slaytımızı gösterir. Evet. Bakın her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her sualin cevabı kesinlikle Kur'an'da var. Kim için var? Hikmet sahibi alim için var. Bilmiyorsanız ehli zikre, hikmet sahibi alime sorun. Öyleyse dinimizi hem Kur'an'dan hem de bu Kur'an'ı bize öğretecek olan hikmet sahibi alimden öğrenmek durumundayız. İşte biz şu anda size yapmış olduğumuz açıklamalar, biz dinimizi en üst seviyedeki hikmet sahibi alim Devrin İmamı'ndan öğrendik. Ve Devrin İmamı'nın Allah'tan aldığı doğrudan doğruya öğretisi tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme, cehennemlik olarak giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Takva sahibi olanların hepsine gideceği yer cennettir. 7 safa takva vardır. Bakın cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz ikinci slide. Ben vakit gel vermediği için hepsini okuyamayayım. Cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz. Cehennemde çıkışı yok. Cehennemde çıkış yok. Ve cehenneme çıkıyor. 58 tane ayet-i kerime. Tek bir ayet Meryem suresinin 71 ve 72. ayet-i kerimesi.

Yedi safa takva var. Her takvaya birinci kat cennet. Evet, yedi safa takva ve yedi tane cennet var. Yedi tane de cennet var. Birinci safa takvaya cennetin aliyetin, ikinci safa takvaya cennetil firdevs, üçüncü safa takvaya cennetil hul, dördüncü safa takvaya cennetin urafa, beşinci safa takva cennetin neva, altıncı safa takva cennetin naim, yedinci safa takva cennetin alim. Cennetliklerin hepsi takva sahipleridir. Zaten onlar doğrudan doğruya cennete gideceklerdir. Ama o ayet-i kerimede takva sahipleri cehennemi görsünler, Allah'ın onlara bahşettiği nimete hamd ve şükretsinler ve Allah-u Teala onları öyle cennetine alıyor. Zalim olarak cehenneme giren, yani günahları sevaplarından fazla olan bir insanın cehenneme girmesi, bir daha oradan çıkması mümkün değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam yaşadım. Her olaydan etkilenip mutsuz oluyorum. Bir kimsenin her zaman mesut olup mutlu olabilmesi mümkün müdür? Mümkünse evet sevgili kardeşim, her zaman mümkündür. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız kesinlikle her olayda sadece mutluluğu yaşarsınız. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir ve şeytan. Şeytan da bu nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Bakın, işte bu dünyada mutsuzluk, huzursuzluk, ölüm sonrası hayata da cehenneme gidenlerin hepsi şeytanla birlikte iş tutanlardır. Kimlerdir onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim ki Kur'an'ın temel davetine uyar, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, üç tane cennet dünya saadetin yarısını Allah-u Teala herkese garanti veriyor. Evet, aslında Allah zatından bize ruhu üfürmekle hepimizi cennetine almak istiyor. Ama irade de insanda, serbest irade. Dolayısıyla iradesini kullanan, aklını kullanan, bakın iki tane yol var. Hepimiz dünya hayatını yaşıyoruz. Mutlaka katından hidayetçiler geliyor. Hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten ulaşmayı dileyen kişi zikre başlar, namaza başlar, mürşide tabi olur, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Bütün bunlar hepsi o kişinin evvela tek bir dilekte üç tane cennet dünya saadetinin yarısı, daha sonra dördüncü cennet, beşinci cennet, altıncı ve bütün cennetlerin sahibi olması sadece bir dileğe bağlı. Ama kim ki bu dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle onu esiri alıyor. Parayı, şöhreti, şehveti, kötü alışkanlıkları, mal mülkü, soyu devreye almak suretiyle onu cehenneme ve şeytana mahkum ediyor. Tamamen kişinin dileği. Evet, serbest iradesiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huzura ve mutluluğa ulaşır bu dünyada, ölüm sonrası ahirete, cennete gider. Dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse bir kimsenin her zaman mesut olan, mutlu olabilmesi mümkün müdür? Evet, ne zaman? Daimi zikre ulaştığı zaman. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa şeytanın pençelerini geçirebildiği afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet de gelip yerleşir Allah'ın katından. Şeytan da faziletlere tesir edemez. Zaten insanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri şeytan. Yunus Emre diyor ki ben korktuğumla dost oldum. Evvelden nefsi sebebiyle nefsi ona düşmanken artık nefs ruh gibi Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor ve o da dost oldu. Dost olunca şeytanın da pençelerini geçirebileceği bir etki alanı bizde olmadığı için o kişi daimi olarak mutluluğu, huzuru yaşar. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrası hayatta en üst seviyedeki cennetlere gider. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Müslüman Hocam. Müslüman Efendimiz Berat Kandili sohbetinin amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir buyuruyor.

0: Bu konuyu açıklar mısınız? Amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Yani başkası size zulmederse o zulümden dolayı derecat kazanırsınız. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah günahlarınızı örter, onun miktarı kadar size derecat yazar. Siz mürşidinize tabi olursanız bunlar sizin yaptığınız ameller. Bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Siz namaz kılarsanız, siz oruç tutarsanız, siz zekat verirseniz, siz zikir yaparsanız, siz başkalarına ilk yaparsanız, siz maruf emrine münkerine nehy, bunlar hepsi sizin amellerinizin neticesinde kazanılan dereceler. Öyle olunca da aynen doğru gibi ortaya çıkıyor inşallah. Yani bizim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَل۪يكَانَ onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا bakın ulaşmayı iradesini kullanmıyor. Dünya hayatından razı. Onlar ayetlerden gafil. Kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse nasıl insanın kazancı kişiyi cehenneme götürüyorsa aslında en büyük kazanç da kişinin yaptığı pozitif amellerle cennete giriş söz konusudur inşallah. Allah razı olsun. Diyelim ki 80 sene yaşıyor birisi. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş ve başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, harca gidiyor. Kelime-i şehadet ettiği bir gün bile bunları eksiltmemiş. Hepsi tam olarak yapmış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, Ramazan ayı boyunca zekatını tam olarak vermiş. Bu kişinin gideceği yer neresidir sevgili kardeşlerim diyor muhterem Efendimiz. Bu kişinin gideceği yer 65 yıllık ibadetine rağmen cehennemdir. Niye? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Belki sual şöyle. Muhterem Efendimiz Berat Kadın Yusufet'in amelleri dışında kazanılan dereceler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan dereceler. Sual o şekilde olması lazımdı. Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan derecelerin hepsi boşa gittiği için bir hiçtir, evet. Hiç hüküm nedir? Amellerin dışındaki kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Allah razı olsun. Siirt'ten bir kardeşimiz, Hüseyin Hocam, tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşamaz diyorlar. Bu kişilere tekrardan tebliğ yapılmalı mıydı? Evet sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Bütün peygamberler onların mirasını devralan vekaleten bütün devrin imamları, bütün kavim resulleri, bütün veli mürşitler Allah'tan aldığı irşat emriyle vazifeli olanların hepsi tebliğ yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyin demişler. Tebliğ yaptıkları, bu tebliği de onlara ulaştırdıkları kesin. Nereden anlıyoruz? Zümer 71 ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet kelimesinden. Hepsi tebliğ ile vazifeli. Tebliğ Resullerin görevi, 7 tane ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Ve hepsi cehennemlikler, cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçiliği sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran nezir veya resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Ama biz onları yalanladık. Bakın, tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz. Biz onları yalanladık. Allah'ın Resulü teslim yüküyle Allah'a teslim olmuş. Allah onu elçisi olarak vazifeli kılmış. O elçiyi yalanlıyorlar. Elçiyi yalanlayan aslında Allah'a yalanlıyor demektir. Kişileri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Tıpkı ne gibi? Mülk suresinin 9. ayet kerimesinde ne diyor? Allah bir şey indirmemiş diyor. Kul ma nezarallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiş. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz. Bugün de aynı şeyi size söylüyorlar. Tebliğ yaptığınız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Allah bir şey indirmemiş. Hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz diyor. Bu kişiler tekrardan yapılmalı mı? Evet. Yani tebliğ yaptığınız süre içerisinde derecatı siz kazanırsınız. Onlar da akıllarını başlarına alır da Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtuluşa ulaşırlar. Ama siz tebliğe rağmen onlar bu şekilde cevap vermeleri, onlar sadece kaybeder. Ama siz kesinlikle kazanan, derecat kazanan birisi Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olursunuz. Hangi ayet gelince? Araf 164. Araf 164'te ne diyor Allah Teala? Cehennemli kovum. Araf suresinin 164. ayet kelimesi. Bunlardan bir ümmet. Allah'ın helak edeceği, yok edeceği. Yani cehenneme göndereceği, azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz? Yani tebliğ yapıyorsunuz dedikleri zaman Rabbimize bir özür olsun. Belki de takva sahibi olurlar. Yani Allah bunu bize emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirelim. Ama belki de tebliğimizin neticesinde takva sahibi olurlar diyor. Öyleyse her zaman biz kesinlikle durdurak bilmeden tebliğimizi yapmalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktır. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz hizmetiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, mutluluk, huzur bu dünyada huzuru, mutluluğu yaşamak, ölüm sonrası hayatta cennetlere gitmek imanla mümkündür. İmansız amelin kimseye faydası yok. İman eşittir ilim. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Amel yapıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor vesaire. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde ayetleri inkar eden, lika Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor. İmanı olmadığı için. Ama kişinin İlmi var fakat bu sefer de ameli yok. O da hem Câsiye 23 hem de Bakara 44'te kesinlikle bu kişinin de gideceği yer cehennem. Neden? Her ikisinde de iman söz konusu değil. Birisi sadece diliyle söylüyor, diğeri ise inkar ediyor. İmanı inkar ediyor. Ve diliyle söylüyor ama dilinin söylediği kalbinde yok. Her iki grubun da gideceği yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Yani iman sahibi. Helekel aminun illel amilun. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Helekel aminun illel muhlisun. Onlar da helak olur. Muhlisler müstesna. İşte ihlas sahibi kişi kesinlikle şeytanın asla yolundan saptıramadığı kişidir. O gerçek imanın sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ki Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalben dilerse bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah'ın verdiği bir garanti var. Ankebut 5 men kane yercu lika Allah fe nerjer Allah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın herkese verdiği bir garanti. Kim kalben ulaşmayı dilerse. İki tür insan var, az evvel ilimleri vardı ama onlar da cehenneme gidiyor. Sebep ne? İlimleri var. İlimle amel etmiyorlar. Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz diyoruz Yahudilere Tevrat verdik. Ama onlar Tevrat kendilerine yükleyip Tevrat'ın farzlarını okunup sonra onu taşımayanlar, onunla amel etmeyenler. Hali ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah ayetlerini yalanlayan kavmin durumuna kötü. Yani onu yaşamıyor. Dolayısıyla imansız amelin kimseye faydası yok. İman yoksa kurtuluş söz konusu değil. İman, kişinin imanı hangi orandaysa mutluluğu oranda yaşar. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennet. Kim mürşide tabiyete iman ederse, ikinci kat cennet. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı iman ederse, üçüncü kat cennet. Tüm bunlar hepsi kişinin imanıyla Allah'ın verdiği mükafatlardır. İman yoksa din yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple La ibane li men la emanete lehu ve la dinen li men la ahde lehu. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Evet. Emanete riayet etmenin imanı yok. Emanet ruh, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun imanı yok. İmanı olmayanın da dini kesinlikle yoktur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kaza namazları kılınmalı mı yoksa kılınmamalı mı? Doğru olanı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hangi namazı kılarsanız siz derecat kazanırsınız. Dolayısıyla kaza namazı da kılsanız derecat kazanırsınız. Zikir yaparsanız derecat kazanırsınız. Eğer Muhterem Efendimiz sonradan bu yola girenler çokça borçları varsa ve o borçlarını yerine getirmek üzere kaza mutlaka kılmalılar. Ama diğeri de kılıyor veya derecat kazanıyorsa burada hayır kılmasın suali mantıklı bir sual midir? Kaza namazları. Hangi namaz, ister farz namazı kılın, ister sünnet kılın, ister kaza namazı kılın, hepsinde derecat kazanıyorsunuz. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nahl Suresi 28 ve 32. ayetleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin ve cennetliklerin ölümü eşit değil. Cehennemlikler öldükleri zaman Nahl Suresi 28. ayet-i kerimesinde hemen savunmaya geçiyorlar. Cehennemlikler, melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettikleri zaman onlar teslim olurken biz bir mi kötülük yapmadık. Hayır, muhakkak Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Aslında bu kişiler, zulmedenler Nisa 64'e göre Resul'e gitselerdi, yaptıklarından dolayı Allah'tan mağfiret dileselerdi, bakın biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi. Dünyada nefsine zulmeden milyonlarca insan var. Allah onları hangi kapıya yöneltiyor? Resul'ün kapısına yöneltiyor. Gidin diyor, Resul'ün yanında mağfiret dileyin. Resul de sizin için mağfiret dilesin. Bütün günahlarınızı sevaba çevireyim. Ama bu kişi nefsine zulmediyor bir kişi. Dediği zaman teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Savunmaya geçiyor. Tabi amel defterlerine kaydettiklerinin farkında değiller. Hayır, muhakkak Allah yapmış oldukları kötü amelleri en iyi bilendir. Devamlı olarak kötülük işlemiş, zulmetmiş nefsine ve gideceği tabi cehennem. Melekler vefat ettirdikleri zaman bunlara selam demiyorlar. Ama cennetliklere farklı bir muamele meleke yapıyor. Nahl suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nahl 32'de bakın ne diyor. Melekler onlara Onları Tayyip en güzel, iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Yani ölümlerinde bile kişi kesinlikle o müjdeyi alıyor. Melekler cennetliklere selam olsun diyor. Onlar en güzel şekilde ağırlıyorlar. Ama cehennemliklere selam vermiyorlar. Biz bir kötülük yapmadık. Şimdi bu cehennemlikler Mümin suresinin 49-50. ayet-i kerimesinde cehennemde şiddetli azabı görünce bu cehennemlikler meleklere diyorlar ki Rabbinize seslenin, biraz azabı bizden hafiflesin. 49. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle diyor. Cehennem bekçileri melekler. Rabbinize dua edin, azaptan biraz bize hafiflesin. Bakın melekler ne cevap veriyor. Cehennem bekçileri derler ki Resulleriniz size beyinlerle gelmedi mi? Hayattayken Resul gelmiş ama o Resulü yalanlamış. Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duası sadece beraattir. Yani hayattayken Resul gelmiş onu kurtarmak, azaptan kurtarmak üzere o Resulü yalanlamış. Resulü yalanlayınca hiçbir meleğin de ona şefaati mümkün değil. Allah Teala açıkça öyle buyuruyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, yaptığınız tebliğlerde konu kime tabi olmaları gerektiği kısmına gelince kendilerine hacet namazının kılınışını tarif ediyoruz. Bazı insanlar namazın içinde geçen ayet ve sureleri bilmediklerini, bu konuda ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Bu konuda onlara nasıl cevap verebiliriz? Tamam sevgili kardeşlerim, okuma yazması olanlar o ayetleri büyük bir kağıda büyük harflerle yazacaklar ve gusül abdesti aldıktan sonra kıbleye dönüp bir yerde asıp oradan okumak suretiyle hacet namazını kılabilirler inşallah. Diğerleri ise diyelim ki okuma yazması da yok. O kardeşimizin yanına okuma yazması olan birisi, o da onunla birlikte sesli olarak hacet namazını kılacak. Sübhaneke'yi sesli kılacak, o da onun takip edecek, söyleyecek. Bismillahirrahmanirrahim'i sesli okuyacak, o da onun arkasından yavaş yavaş takip edecek şekilde. Zam-ı sureleri, 3 ayet-el kürsi, sonra İhlas felek nas, İhlas felek nas, İhlas felek nas. Yani okuma yazması varsa o yazıyı oraya asmak suretiyle oradan okuyup yerine getirebilir. Okuma yazması yoksa aile içerisinde bilen bir kişi, ezbere bilen bir kişi onunla beraber yan yana oturur. O yavaş yavaş söyler, o da diğerini takip ederek tekrarlar ve böylece namazı kılabilir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kaf suresi 16. ayetinin nefsinin insana ne vesvese verdiğini biz biliriz buyuruyor. Şeytanla birlikte nefs de insana vesvese veriyor. Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Takat halaknan insanı biz yarattık. Enne na'lemu tammuat vesvesu bi nefse. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Men nehnu akrabu ileyhi min hablil verin. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İnşallah. Dolayısıyla Araf 201'de şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir, o zaman hemen Allah'a sığın. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliyoruz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Hennasın vesveselerin şerrinden. Hennas kim oluyor biliyor musunuz? Hennas insan ve cin şeytanlar, tağutlar. Yani tağutun vesvesenin şerrinden. Bir şeytanlar var. Bir de şeytanların bir grubu da insan ve cin şeytanlar. Hennas diye. İnsanların göğüslerine vesvese veriyor. Onlar insan. İnsanlar ve cinlerden bakın. Zaten cevabını vermiş. Hennas'ın vesveselerinin şerrinden. Bu hennas insanlardan ve cinlerden, insanları Rabbine, melikine sığınırım. İnsanların göğsüne veren vesvese inşallah. Nefs afetlerle dolu olduğu için nefsi kullanan şeytan kişiye devamlı vesveseler verir. Allah rahmeti ve fazla her şeyi kapladığı için bizleri de kaplamıştır. Bu sebeple bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebeple aklımızdan geçenleri de, şeytanın nefsimize ulaştırdığı vesveseleri de anında hem işitir hem bilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem hocam, ben Burdur'dan Meslek'ten. İzninizle bir sualim olacak inşallah. Ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelecek miyiz? Hürmetle, hasretle elinizden öperiz. Efendimizin himmetiyle sizi çok seviyoruz hem de kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelir miyiz? Evet. Bir misal olarak Allah-u Teala Rahat Suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Cennetin adnın, yani ad cennetlerine girebilecek olan yedhulunaha an cennetlerine girecek olanlar men selaha min abahum ezvacuhum ve zürriyetuhum babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden selaha ulaşanlar. Yani an cennetleri selaha ulaşan kişileri gideceği cennettir. Bu an cennetleri İki cennettir. Birisi her devirde devrin imamlarının girdiği bir cennet. Devrin imamları o cennete giriyor. Diğer grubu da ayrı ayrı kapılardan bir kavim resulleri var, diğeri de veli mürşitler var. Bunlar da yani üç gruba bir nevi aynı katta ayrı iki kapıdan veli resuller bir kapıdan veli mürşitler bir kapıdan giriyorlar. Bunlar hepsi de salihlerdir. Bir de devrin imamlarının girdiği bölüm vardır. Ama diğer katlarda birer cennet var. Cennet-i Naim, o zaman kim Cennet-i Naim'e girer de onun akrabalarından, tıpkı bu ayet-i kerimede olduğu gibi akrabalarından Cennet-i Naim'e girecek olan babaları, eşleri ve zürriyetleri onlarla beraber olacaklardır. Şu bir şekilde. Diğerleri de aynı şekilde. Yani aynı cennetin sahibi olan kişiler ahirette de beraber olacaklardır inşallah. Bu ayet bize onun cevabını veriyor. O zaman ahirette sevdiklerimiz, ahiret hayatı fizik vücut ve nefsin için cennettir veya cehennemdir. Ama kardeşimiz ahirette sevdiklerimize yeniden bir araya gelir miyiz? Yani cennetlikleri soruyormuş oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Fatiha ve salavat.
3: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibu le'allekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, fal okları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytanı akıl olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanak olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmamış. Zaman ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, hayra çağırmak neyi ifade ediyor? Kur'an-ı Kerim'e göre hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Ne zaman ruhumuzun istikametinde bir güzelliği vücuda getiriyorsak, yani bir hayır işliyorsak, duyduğumuz şey huzurdur, mutluluktur. Allah-u Teala'dan sadece hayır yapmakla kalmayıp başka insanları da hayra çağırmamızı Allah-u Teala emrediyor. Hayra davet edenler kendileri de başlangıçta davete icabet etmişlerdir ve de öyle bir mutluluk yaşamışlardır ki başkalarının da bu muhteşem mutluluğu yaşamasını isterler. Öyleyse bizler de insanları hayra çağıralım. Allah'ın dostu olmalarını, Allah'a hizmet etmelerini, Allah için yaşamalarını insanlara duyuralım. Onları buna özendirelim ki onlar da mutluluğu yaşasınlar. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıtal üzerinize yazıldı, farz kılındı. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh muhtevasındaki 19 tane haslet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Yani nefsimiz olmasaydı biz de tıpkı melekler gibi sadece Allah'ın emrini yerine getiren kişiler olduk. Ama Allah Teala sadece zatından bize ruh vermemiş, berzah aleminat olan bir nefsi de bize vermiş. Ve nefs muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte şeytan da bu 19 hastalıkla temsil edilebilir. Yani herkesin içinde bir şeytan var. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz zaten hadis-i şerifinde diyor ki herkesin bir şeytanı var. Sen de mi ya Resulallah diyorum ki ama benimkisi Müslüman oldu. İşte ne zaman 19 hastalığı 19 faziletle değiştirebilirsek o zaman nefsimiz de Müslüman oluyor. Çünkü nefs muhtevasındaki afetlere uyuyor. Afetlerin hepsi Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Tıpkı ruhun zıttı istikametinde. İşte ruhumuz değişmeyeceğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Ve Allah-u Teala bu dünya hayatında bizden sadece bu nefsi tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Bütün peygamberler bu görevle Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Ve Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. Maruf emreden, hayra davet edenler, onlar maruf emreden, münkerden nehyedenler, onlar irade teslimini yapanlardır. Her devirde 7 ayetle Allah kimi irşada memur ve mezun kurarsa o maruf emreden, münkerden nehyeden birisidir. O 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak maruf emreden, münkerden nehyeden ve onlar İnsanları Allah'a davet ederler.
Ne yapmışlar? Onlar evvela daveti kabul etmişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruh teslimi, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, ihlas ve irade teslimini gerçekleştirmişler. Allah Teala onları maruf emreden, münkerden, nehyeden, hayra davet eden mürşitler kılmış. İşte evvel emirde hayra davet edenler Allah'a davet edenlerdir. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kal inni minel muslimin." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte o Allah'a davet aynı zamanda hayra davettir. Çünkü kim kalben ulaşmayı dilerse bundan sonra Allah'ın garantisinde. Dilemek sadece ona aittir ama hedefe ulaştırmak Allah'ın işidir. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarını hayra davet eden herkes için ehli hayır demek doğru mudur? Ehli hayır olabilmek için hayra ulaşmak lazım. Yani dört vasıf şartı, üç tane sonuç şartının sahibi olan ulul elbab, ihlas ve salah, bunlar ehli hayırdır. Onlar daimi zikre ulaşmışlardır. Şeytan artık onlara zerre kadar tesir edemiyor. Çünkü nefslerinde afet yok. Hayır hepimiz için her an mümkündür. Her ihtiyaç sahibine bir şeyler veren insan hayrın sahibidir. Ama hayır ehli olmak daimi derecat kazanır. Hüviyette olmak demektir. O da ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsimizin afetleri yok oldukça hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içerisindeyiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman o günden itibaren hayatın her saniyesinde derecat kazanan bir insan olduğumuz için ehli hayır olarak isimlendirilebiliriz. Öyleyse ehli hayır demek daimi hayrı işleyen, daimi zikrin sahibi kişilerdir. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak istiyor. Ama bizim de bunu dilememizi istiyor. Allah Teala bize ait olan mürşidi bize göstermek istiyor. Ama bizim de bunu talep etmemizi istiyor. Vesaire. Öyleyse bir kenarı Allah Teala, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da işlediğimiz hayır pozitif dereceler. Ancak bununla biz hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında paralel bir ilişki var. İşte 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan Bedeviler kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı iken, kız çocuklarını diri diri gömerken, herkes arasında kavga alabildiğine hüküm sürerken, Allah Teala Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir hidayet güneşi olarak vazifeli kıldı ve hidayet güneşi Nebiler Sultanı Peygamberimize inen bütün ayetleri bir bir sahabe öğretti. Sahabe de öğrendikleriyle nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak hepsi Yusuf 108'e göre ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Ne yapmış sahabe? Resulullah'a tabi olmuş, 7 safayı yaşamışlar ve Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan 7 safayı yaşayan sahabe hepsi Allah'a davet etmişler. Ve insanların da 7 safa 4 teslim yaşamalarını onlara öğüt vererek önder olmuşlar, kılavuz olmuşlar onlara.
bütün doğrulara muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsak, öğreniyorsak insanları kurtaracak olan bilgileri onlara aktarıyoruz demektir. Zamanımızda herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanlara Kur'an-ı Kerim'in okuması öğretiliyor. Ve bununla Kur'an-ı Kerim öğrettikleri zannındalar, kazansındalar. Oysa ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir dediği zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tilavetinden değil, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası veydi ruhunu öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası veydi ruhunu Allah'tan öğrenen de imamıdır, öğreten de odur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhu Kur'an'ın tefsiridir ve ruhu ancak Allah-u Teala her devirde bir kişiye veriyor. O bazıları zamanın ruhu diyor, bazıları devrin imamın ruhu diyor, bazıları şu diyor ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste adına müceddit dediği, adına imam dediği, halife dediği kişiler onlar Allah-u Teala'nın tasarrufunda evvela Kur'an'ın lafzını daha sonra